0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: küllü şartın لَيْسَ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْكَانَ مِيَتَ شَرْط Her bir şart ki Allah-u Teala Hazretlerinin kitabında mevcut değildir, فَهُوَ بَاطِلٌ Batıldır. وَاِنْكَانَ مِيَتَ شَرْط 100 tane şart da olsa kıymeti yoktur. Nerede? Herhangi bir muamelede, herhangi bir işte iki taraf birbirine şart koşar. Bu şartlar Kur'an'a uygun olmalı. O Kur'an'a uygun olmadıktan sonra hiç kıymeti yoktur yani o şartlar. Yani o şartlara riayet etmediği zaman taraf, riayet etmesi gereken taraf mesul duruma düşmez. Nikah akdi olacak, farz edelim. İki taraf karşılıklı nikahlanacaklar birbirleriyle, kız oğlan. Efendim, kız şart koşuyor, işte şu olacak, bu olacak, bilmem ne filan bir sürü şart. Kur'an'da var mı? Yani böyle bir şey şer-i şerifte, bizim dinimizin ahkamında böyle bir şart mevcut mu? Değil. İmam-ı Azam Hazretlerine gelmiş birisi, efendim demiş, bir kızla nikahlanacağım ama annesi babası bu şehirden dışarı çıkmayacaksın diye şart koşuyor. Sen evlen onunla demiş. Ondan sonra nereye istersen gidersin. Neler öyle dedi İmam-ı Azam? Bak hadis-i şerif karşımıza geldi. Aslı olmayan bir şartın kıymeti yoktur. Nikahta öyle şey olmaz. İnsanın çeşitli şeyi var. Yani yasak mı? Yasak mı? Bir şehirden bir şehire gider evlenen iki kişi. Musa Aleyhisselam nerede evlendi? Ondan sonra aldı ehlini Tur Dağı'nın oradan geçip Mısır'a gitti. Ne olur yani? Gidecek, gidebilir. Hür. Sen onun hürriyetini bir şartla bağlayamazsın ki. Yok. Allah'ın kitabında öyle bir hüküm yok. Binaenene öyle bir şey batıldı diye sen onu al demiş. O şarta da riayet etmezsin demiş sonra. Firavun ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ın peşinden koşturdu. Daha önce şeylerin çocukları öldürdü. Rüya gördü diye. Kendi mülkünü yıkacak birisi çıkacak diye. Çocukları kesti. O kadar cana sen nasıl kıydın katil? Kıydı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın delilleri, ayetleri, hüccetleri geldi. Onları da dinlemedi. Tavsiyeleri de dinlemedi. Doğru söz söyleyen insanlar da çıktı etrafında. Ondan sonra iş iddiaya bindi. Bir meydanda toplandılar. Sihirbazlar bir tarafta, Musa Aleyhisselam bir tarafta. Musa Aleyhisselam hepsinin sihirlerini iptal edecek mucizeler gösterdi. Sihirbazlar Müslüman oldular. Secde ettiler. Amenna bi Rabbi Musa ve Harun dediler. Musa'nın ve Harun'un Mevlasına inandık, iman ettik dediler. Öldürür mü sizi dedi. Ne yaparsan yap. Zararı yok dediler. Biz Rabbimize gidiyoruz. Ayaklarınızı, ellerinizi çaprak keserim. Yani sağ elinizi kesersem sol bacağınızı keserim. Kesersen kes. Ne yaparsan yap dediler. Neticede Firavun kovaladı Musa Aleyhisselam'ın ordusunu. Bak ibretlere. Öyle firavunluk yaptı kovaladı. Sonra ne oldu? Tam boğulacağı sırada, hani denizde boğuluyor ya, boğulacağı sırada dedi ki La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail'e ve eneminemüştür. Öleceği zaman aklı başına gelir ama sonra gelir aklı başına. Şimdi burada Efe gibi dolaşır. Ondan sonra acizlik pençe, ölümün pençesi şöyle geçti mi şeyine, yakasına. O zaman acizlenir ama amel yeri hayattaydı. Perde kalktıktan sonra, ahiretin halleri göründükten sonra kıymeti kalmaz. Allah vaktinde İman edip, salih amel işleyip, gözyaşı döküp, Allah'ın sevdiği kul olmayı cümlemize nasip etsin. Ahirette cehenneme atılacaklar, çok ağlayacaklar. Çok zari edecekler, çok feryat füzan edecekler, çok pişmanlık duyacaklar.

istediğin kadar ağla. Entanin ıslansın, gömleğin ıslansın, dizin ıslansın, seccaden ıslansın. Yalvar, yakar, burada yap. Ahirette iş bitiyor artık. İş işten geçtikten sonra orada yalvarmanın faydası yok. Herkes şey yapar gördükten sonra. Gayba bak, peygamberler bildirmiş. Akıl var, mantık var. Adamın, Avrupa'nın, Amerika'nın yabancıları inceleyip Müslüman oluyor. Akıl, mantık var. Yani gayba iman ediyoruz ama akılla, mantıkla iman ediyoruz. Dinimiz elhamdülillah kırıl kırıl, sapasağlam. Gayet akli, gayet şey. Elhamdülillah. Geçen gün bir arkadaş bir makale yazmış, bir doçent arkadaş. Okudum, hoşuma gitti. İnkarcılığı almış makalede mevzu olarak. Yani ben hiçbir şeye inanmıyorum. Şu yok, bu yok filan diye yani insana almış. Onun hakkında 15-20 sayfa bir makale yazmış. Perişanlığını çıkartıyor. Yani zavallıcıkların kafirliklerinden kalmak için bir tutamakları yok ellerinde. Mümkün değil kalmaları felsefi bakımdan. Orasından almış, burasından almış. Farz edelim ki şöyle, bilmem ne böyle. Mükemmel bir makale yazmış. Yani o zavallı kafircikler şimdi onu okuduklarım tutunca hiçbir dalları yok yani. Hiçbir tutamakları yok inkar için ellerinde, mecelleri yok. Çıkmaz çünkü, çıkmaz sokak. Elhamdülillah bizim yolumuz bak 1400 senedir. Bir asır önceki adamlara sorsaydın artık din hükmünü bitirdi diyorlardı. Bak sen bittin, sen toprağın içine girdin, toz oldun. Bak din nasıl dimdik ayakta, nasıl Amerikalı Müslüman oluyor? Balıkesir'de bizim Nurettin Topçu gidiyormuş. Allah rahmet eylesin. Önünden bir köylü yolun kenarına dikilmiş güzel fidanı çatıp kırmış, dallarını soymuş, eşeğine sopa yapıyor. Gitmiş, utanmıyor musun sen demiş, bu canlı güzel taze fidanı nasıl kırarsın? Bir kenarda bir başka kuru dal mı bulamadın? Allah'tan korkmaz mısın? Git beyim git demiş, biz onların boşluğunu anladık. Senin boşluğun anlaşıldı. Sen ne anladın? Hiçbir şey anlayamamışsın sen. Senin hiçbir şey anlayamadığın ortaya çıktı. Bak bugün Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde, Japonya'da, şurada burada aklı çalışan insanlar Müslüman oluyor. Ya sen daha uyu. Adam burada dinsizliği ispat için kitap yazıyor. Bakıyorsun kitabına, kafası daha doğru düzgün çalışmıyor. Şeyi yapılmamış tekerlek gibi düzgün değil yani, böyle gidişi yalpa vura vura gidiyor. Ondan sonra da şey, sen kimsin ya? Hani bir adam varmış Avrupalı, değirmenlere saldırmış bunlar dev diye. Yer değirmeninin bir vurmuş almış öbür tarafa atmış. Böyle işte. Küllü lahmin embete hussuhtu fennaru evlâ bihi. Böyle ve messuhtu kâle errişvetu fil hükmî. Sadaka Resulullah. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Her bir etki küllü lahmin. Lahm et demek. Lahmacun diyoruz ya. Lahm et demek. Açın da hamur demek. Yani etli hamur demek oluyor. Pide demek oluyor. Lahm et demek. Küllü lahmin. Her bir et ki embedet hüsurdu. Onu haram bitirmiştir. Haram meydana getirmiştir. Her bir et ki haramdan meydana gelmiştir. Haramdan oluşmuştur. Teşekkül etmiştir. Fennaru evlâ bihi. Ona cehennem en layıktır. Ona en layık olan şey cehennemdir. Neden? Haramdan meydana geldi. Haramdan teşekkül etmiş bir ete ancak en evla olan, en uygun olan cehennem ateşidir. Demiş Peygamber Efendimiz. Demişler ki ya Resulallah nedir haramdan kastın? Suht. Suht kelimesi geçmiş. Nedir suht ya Resulallah? Haram nedir? Buyurmuş ki errişvetü fil hükmi, hüküm verirken rüşvet almak. Bir memleket neden bozulur? Adalet gidince bozulur. El adlu esasül mülki, egemenliğin temeli, hüküm sürmenin, hükümranlığın temeli adalettir. Adalet edersen devam eder. Ticaretin de devam eder, hükmün de devam eder, padişahlığın da devam eder, saltanatın da devam eder. Efendim işini yürütürsün. Haksızlık ettin mi, adaletten ayrıldın mı biter iş. O mahveder. Cemiyetleri adaletsizlik yıkar. İşte adaleti bunlar mahveder. Rüşvet mahveder. Onun için er-râşî vel-mürteşî finnâr. Rüşveti veren de alan da cehennemdedir. Müslüman rüşvet de veremez. Rüşvet de veremez, rüşvet de alamaz. Alınması yasak olan bir şeyi vermesi de doğru değildir. Ben hocam içki içmiyorum ama evime misafir geldiği zaman, çok itibarlı misafirse, dolaptan likörü çıkartıp küçücük bir kadehçik likör veriyorum. Sen içmiyorsun ama içiriyorsun ya, o da tamam. Aynı günah. Hiç farkı yoktur. Ben rüşvet almıyorum hocam, rüşvet veriyorum. Almak da vermek de aynı şeydir. Değişmez. Rüşvetten çok kaçınması lazım insanların. Rüşvetle mücadele etmemiz lazım. Rüşvetle ciddi bir mücadele etmemiz lazım. Rüşvetçi bir herif, bir takım gördük mü...

peşine düşmemiz lazım. İş işte ne güzel cihat mevzu. Takılırsın peşine, uğraşırsın herifle. Heriflerle. Çünkü memleketi onlar batırıyor. Onlar batırdı. Misal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devrinden misal. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bir gün, bir gece ona yemek getirdi. Yemeği yedi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ne kadar yedi? Fetenavele minhul lokmadan. Ondan bir lokma yedi. Ondan sonra da aklına geliverdi mübareğin. Sordu. Sümme kâle min eyne cihte bihi. Bu yemeği nereden getirdin? Kölesine, hizmetçisine sordu. Nereden getirdin bu yemeği? Bir lokma aldı. Ondan sonra sordu. Nereden getirdin bunu? Kâle merertü fil cahiliyeti fevekaytü lehum. Bir kavmin yanından geçmiştim. Cahiliyet zamanımda onlara muska yapmıştım. İslam'dan önceki devrede muska yapmıştım. Oradan bana bu geldi. Onun için verdiler bunu deyince tabii bir kötü cahiliye adetinden öyle gelmiş bir para, bir şey olduğunu anlayınca fe'a'tavni bunun üzerine bu bana şeyi verdiler deyince fekale üffin leke üff be sana dedi Hazreti Ebu Bekir. Yani kölesine kızdı ve böyle öf dedi. Kitle en tühli temlikeni. Neredeyse beni şey yapacaktın, köle haline düşürecektin. Bana sahip olacaktın, mahvedecektin, yeneceksin filan gibi bir mana. فَاَدْخَلَ يَدَهُ ف۪ي حَلْقِه۪ي فَجَعَلَ لِتَقَيَّعُ وَجَعَلَ لَا تَخْرُجُ. Eline ağzına soktu, çıkartmaya çalıştı. Kusmaya çalıştı kendisine. O da çıkmıyor bir türlü. Bir lokmacık yemiş, çıkmıyor. قِيلَ لَهُ فَقِيلَ لَهُ ona dediler ki لَا تَخْرُجُ اِلَّا بِالْمَاءِ. Böyle çıkmaz, ancak suyla çıkar. Bir su iç biraz dediler. Başka türlü çıkmaz. فَجَعَلَ يَشْرَبُ ve yetekayya. Sonra bol bol su içti, kustu. Hatta rema biha, bu yediği lokmayı nihayet dışarı yaptırdı. Bak, bunu niye böyle uzun boylu size şey yapıyorum? Ebu Bekir Sıddık, Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetin eftali, Allah şefaatine nail etti. Bak bir haram lokma karşısındaki tavrına. Bir numune olsun diye yani. Fekile lehu, küllü zâlike min ecli lokmatin. Yani bütün bunların hepsi bir lokmacık şey için mi bu kadar telaşın? Kale, lev lem tahruc illa ma'a nefsi le'afreştuha. Ancak canımla beraber çıksaydı, başka türlü çıkmayacak olsaydı, canımla bile onu çıkartırdım. Yani bak bu cümle çok önemli. Lev lem tahruc, eğer çıkmasaydı illa ma'a nefsi, ancak canımla beraber çıksaydı, başka türlü çıkmayacak olsaydı, yani canım çıkacak ancak onu şey yaparken, le'afreştuha. Öyle olmak bahasına bile olsa öyle çıkartırdım. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ben Resulullah'tan işittim ki şöyle buyurmuştu diye bu hadisi şerif söyledi. Yani her bir etki haramdan hasıl olmuştur, teşekkür etmiştir, ona cehennem ateşi yakışır dedi. Buyurun bakalım şimdi yediğiniz lokmalara dikkat etmeyin bundan sonra. Bu yolun aslı, esası, temeli, bu yol dediğimde halis güzel Müslümanlık, salih Müslümanlık. Bunun esası nedir? Helal lokmadır. Haram lokmayla cehennemdeki et üzerindeyken sen ne bekliyorsun? Ne olacak yani? Gözünden perde açılacak, her şeyi göreceksin, havalarda uçacaksın, cenneti cehennemi müşahede edeceksin, bir sürü kitaplarda okuduğun kerametleri umuyorsun. Lokmadan ne haber? Ne yiyorsun? Nereden kazanırsın? Elin emeğiyle mi geçinirsin? Başkasının sırtından mı yersin, içersin? Haram mı yersin, helal mi yersin? Dikkat edeceksin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi helal kazanıp, helal rızıkla merzuk eylesin, helal yiyen kimseler eylesin. Birisini anlattılar bizim memleketin bir yerinde. Kendisi gidermiş, tarlayı kendisi bellermiş. Kendisi tohumu ekermiş. Kendisi biçermiş. Kendisi harmanı yaparmış. Kendisi savururmuş. Kendisi buğdayı alırmış, taşırmış. Kendisi öğütürmüş. Kendisi yoğururmuş. Ekmek yaparmış. Öyle yermiş. Yani işin içine bir hayvanın emeğini bile sokmazmış. Biraz da ifrat ama yani hayvana sürdürmezmiş tarlayı, öküze. Bilmem eşeğin sırtında şeyi, buğday çuvalını taşımazmış. Her şeyi kendisi yaparmış. Yani titizlenenlerin titizliğine bak. Hiç olmazsa çalıştığın yerde parayı helal ettirmeye çalış. Sahibiyle helallaş. Yaptığın işlere dikkat et. Haram olmamasına gayret et. Elinden geldiği kadar çalış. Küllü mri'in fî zilli sadakatihi yevmel kıyamete hatta yukta beynen nâs. Bu hadis-i şerif de sadakayla ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her bir kişi sadakasının gölgesindedir insanlar arasında hükmedilinceye kadar kıyamet gününde. Malum insanlar kalkacaklar kabirlerden, mahşer yerinde toplanacaklar. Çok bekleyecekler. Çok uzun bekleyişler olacak, bekleyiş canlarına tak diyecek insanların. Terler çenelerine çıkacak.
Ondan sonra peygamberleri dolaşacaklar. Allah-u Teala Hazretlerine siz buyurun söyleyin de Allah-u Teala Hazretleri hakkımızda hükmetsin. Cennetlik olanlar cennete gitsin, cehennemlikler cehenneme diyecekler. Çok zorlu bir bekleme olacak. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri kulları arasında hükmedecek. Binlerce yıl, yani o bin sözü filan de bize bir şey ifade etmez de bilmediğimiz uzun müddetler böyle sıkıntılı bekleyişlerden sonra Allah-u Teala Hazretleri hükmedecek kullar arasında. Her bir kulun hesabı görülecek. İnceden inceye. Sarığın içindeki ipek teli dahi hesaplıyorlar dedim ya. Geçenlerde bir vesileyle bir fıkra anlattık. Hadis alimlerinden birisi ölmüş de rüyada görmüşler. Ne yaptı Mevla sana? Allah-u Teala Hazretleri bana acıdı. Resulullah'ın hadisi şeriflerini toplayayım diye diğer diğer gezmemden dolayı beni affı mağfiret eyledi. Cennetine soktu demiş. Bak biz de hadis okuyoruz şimdi. Bu hadisler öyle toplandı. Siz gelip burada rahat dinliyorsunuz ya. Eskiden bir hadisi duymak için diğer diğer gezerdi bu alimler. Allah cümlesinden razı olsun. Şefaatlerinin ailesi. Yalnız demiş rüyada. Çok ince bir hesap yapıyorlar burada. Çok zorlu bir hesap var. Sarığımın kumaşı içinde bir ibrişim tel varmış. Yani ipek haram ya. Erkeğe haram ya. İpek tel varmış. Onu dahi mizanda hesapladılar diyor. Rüya ama çok hoşuma gitti şey. Yani hesabın inceliğini. Kur'an-ı Kerim'de de وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ayetleri var. Miskali zerre, zerre ağırlığınca böyle bir hayır ve şer hepsi hesaba girecek diye bildiriyor. O rüya da ona uygun yani. Şimdi insanlar arasında böyle ince hesap görülecek. Çok uzun. Sonra bahtiyarlar cennete gidecek, mücrimler cehenneme atılacak. O zaman o güneş yaklaştırılacak, insanların beynini kaynatacak. İnsanlar terlere gark olacaklar. Korkuların çeşitleri içinde çok sıkıntılar çekecekler. Allah bizi hesabın, kıyametin sıkıntılarından korusun. Tabi nice bahtiyarlar var ki hüm ve ezvacuhum fî zilâlin alel erâiki müttekiûn. Yasin suresinde bildirildiği gibi. Kimisi hesapsız girecek cennete. Bi gayri hesap. Hiç hesap, kitap olmadan dosdoğru cennete gidecek. Safa sürecekler orada. Hurilerle, gülmanlarla, cennetin nimetleriyle safa sürecekler. Ötekiler hesap derdinde uğraşırken. Hatta böyle bi gayri hesap cennete girecekler anlatılırken Hükâşet-i Tübni Mihsan Es-Sakafi isminde bir şey var, sahabi var mübarek. Demiş ki kalkıvermiş, coşmuş içine şevk gelmiş. Ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım demiş. Sen de onlardansın demiş. O zaten Allah şefaatine nail etsin. Hesapsız gelecekler var ama hesapta uzun bekleyişte olacak. Her kimse sadakasının gölgesi altında duracak diyor o günde. Sadaka veren Allah yolunda sadaka verenin sadakası gölge olacak başına, safa olacak yani ona. Orada istemez mi insan şöyle çok güneşli bir yerde açıkta başın açık kalsan ne yaparsın? Gölge aramaz mısın? Ben bile öğleyin bu tarafa doğru gelirken iki sokak aşağıdan gölge kolladım hep. Güneşten gitmeyeyim de gölgeden gideyim diye. Orası biraz daha tatlı esiyor diye. Kıyamet gününde o şiddetli ateşte, sıcakta, o güneşin alnında insanlar çok bunalacaklar, çok sıkıntı çekecekler. Bir kısım insanlar işte sadakasının gölgesi altında olacak kimse. Bizim dinimiz Kur'an-ı Kerim incelenirse namaz kılmak, zekat vermek yan yana böyle çok zikredilir. Hatta Gazali Hazretleri diyor ki ben öyle baştan sona hepsini o gözle bir incelemedim ama hiçbir ayeti kerime yoktur ki içinde namaz zikredilsin, yanında zekat zikredilmesin diyor. Beraber zikrediliyor daima. Yani ne demek bu? Ne mana çıkıyor? Bizim dinimiz biraz para fedakarlığı dinidir. Öyle paraların üstüne tavuk gibi kuluçkaya yatmak değildir bizim dinimiz. Bizim dinimiz paraları Allah yolunda sarf etmek dinidir. Namazı kılıyor millet, paraya gelince canım al malım alma diyor. Dokunma malıma diyor. Ne yapacaksın? Varislere. Ya sen kendin hayra hasenat yap, cenneti sen kazan. Varislerini de verir Allah. Sana veren Allah varislerini boş mu bırakır? Ben varislerden mal kaçırın demek istemiyorum ama yani vazifeyi yapmaktan kaçınmayın. Sizin hepiniz diyor, hanginiz var ki diyor başkasının malını kendi malından daha çok sevmeyen kim var diyor. Hepiniz başkasının malını kendi malınızdan daha çok seversiniz diyor Resulullah Efendimiz. Diyorlar ki ya Resulullah anlayamadık, nasıl olur yani insan kendi malını daha çok sever. Niye biz başkasının malını sevmiş olalım, nasıl, ne demek istiyorsunuz diye soruşturunca buyuruyor ki sizin hayru hasenat yapmak için sarf ettiğiniz paralar kendinizindir.
Biriktirip harcamayıp da depo ettiğiniz sonradan mirasçıya kalan da başkasının malıdır. Hesabı sana, safası ona. Sen ölürsün inşallah, efendim Allah iman selametliği versin. Ama gel bakalım derler, o malın hesabını sana sorarlar, o da orada yer. Ya sana teşekkür eder ya etmez. Bilmiyoruz yani, teşekkür eden evlat vardır muhakkak, iyidir, hoştur ama onun için burada biraz vermeyi öğreneceğiz. Vermeyi öğreneceğiz, elimizi açmayı öğreneceğiz, vermenin zevkine ereceğiz. Fedakarlık öyle görülür. 100 rekat kılarsın camide, bir şey yok. Ama hadi ver bakalım. Asgari haddi zekatı vermektir. Zekatı vereceksin, hiç çırpınmak yok. Gönül hoşluğu ile malının zekatını ayıracaksın. O senin değil o, fakirin hakkı o. Onu vereceksin, ehlini bulmak için arayacaksın. Araştırıp vereceksin o parayı, gönül hoşluğu ile. Ondan sonra da elinle parayı saçacaksın sağa sola, hayru hasenat, boynu bükük, mazlum, parasız pulsuz insan gördün mü? Kesene davranacaksın, çalışacaksın. Çoluk çocuğunu iyi yetiştirmek için, efendim, Müslümanların korunması, kollanması için para harcayacaksın. Paraya gelince orada belli oluyor iş. Yani insanın iyi Müslüman, kötü Müslüman olduğu. Gönlümüzde dünya sevgisi kalmasın, mal sevgisi kalmasın. Mal ve dünyalık ahireti kazanmak içindir. Depo etmek çok tehlikelidir. Yani insanın depo ettiği zaman onun çok sıkıntıları olur. Ebu Zerr-i Gıfari Hazretleri'nin başı çok kimselerle bu yüzden derde girmiş. Çok söylemiş. Biriktirmeyin, şey yapmayın diye. Onlar da kızmışlar. Bize kızmayın. Biz böyle hadis-i şeriflerden Resulullah'ın sözünü söylüyoruz. Biz de kusurlu olabiliriz ama bu hadisi okuyunca söylemek zorundayız. Size söylüyoruz. Siz de başınızın çaresine bakın. Biz de başımızın çaresine bakalım. Birbirimize de yardım edelim. Hakkı birbirimize söylemekte yardım edelim. Bir paranın nereden geldiğine dikkat edelim. Bir para sıcak bir paradır. Gelir, insanın hoşuna gider ama geliş yerine çok dikkat edelim. Ondan sonra da mümkün mertebe sarf edelim. Resulullah Efendimiz yemin ediyor. Vallahi mal sadaka vermekle eksilmez diye. Resulullah yemin ediyor. Sen ben değil. Resulullah Efendimiz yemin ediyor. Melekler dua eden insana bir kimse sadaka verdi mi, ya Rabbi sen buna arkasını ver diye. Bu verdiğinin yerine başkasını ver diye. Sabahleyin 100 lira sadaka verirsin, akşama 1000 lira eline geçer. Helalinden. Görürsün yani. Yaparsan görürsün. Biraz böyle imtihanlıdır bu dünya. Biraz Allah-u Teala Hazretleri yalancılarla gerçekçileri, aşık-ı sadıklarla sahtekarları ayırmak için insanın tatlı şeylerini böyle fazlaca damarına basar ister. Canını ister, malını ister. Onu vermeye razı oldu mu alemlerden müstahnidir. Daha fazlasını ihsan eder. Hiç kulunun yaptığını karşılıksız bırakmaz. Biraz vermeye alışacağız. Allah yolunda verebilmemiz lazım yani paraları. Allah yolunda hepimiz, ben de dahil, siz de dahil. Hiçbir farkımız yok aramızda. Yani yapmak lazım. Allah-u Teala Hazretleri biraz fedakar, cömert Müslümanlar eylesin. Cömertliği bize İhsan eylesin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizden razı olsun. Amin. Birbirimize iyi kardeşler eylesin. Kusurlarımızı tatlı tatlı birbirimize hatırlatmak ama aramızı bozmamak, birbirimize sevgimizi azaltmamak suretiyle böyle bir yek vücut numune bir cemaat eylesin bizi Allah-u Teala Hazretleri. Yolunda daim etsin, zikrinde kaim etsin. Sevdiği, razı olduğu bir zümre eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini, şu okuduğumuz hadisleri zihnimize yerleştirip onlara göre yaşamak nasip etsin. Böylece Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine ermek nasip etsin. Cennetine dahil olmak nasip etsin. Salih kullarla Peygamber Efendimiz'in duayı hamdi altında toplasın cümlemizi. Cemaliyle de müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Haç deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım. Ürdün var, Mısır var, efendim Irak var, Küveyt var, İran var, Horasan var, Afrika var. Yani İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki, her sene mümkünse cihada gitsin bir Müslüman, sevabı çok. Gidebilirse gider ama gidemezse ayrıca ömürde bir defa gitti mi yetiyor da, fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tavsiye buyuruyor, sevabı çok.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

devletli sultanım Muhammed Mustafa. Ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa. Nura gark ettin semavat-ü zemini serteser. Talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem. Hafiyezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

beni, güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.

0: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وإذا مرضت فهو يشفين.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
1: De ki, iman eden kimseler için o Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El-ahadithu şerife. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu elhayyel kayyum ve etubu ileyh.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allahümme entel meliku la ilahe illa ent. Ente rabbi ve ana abduk. Zalamtu nefsi ve a'taraftu bi zembi. Fagfir li zunubi cemi'a. İnnehu la yagfiru zunube illa ent. Vahdini li ahsenil ahlak. La yehdi li ahseniha illa ent. Vasrif anni seyyi'aha. La yasrifu anni seyyi'aha illa ent. Labbeyk ve sa'deyk. والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve

0: ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر

0: الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annibdeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكِ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver, bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi, وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım kusurlarımı ortaya dökme, beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukubetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç işi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli genç işi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar. Kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası, babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor. Kaldıramadan kalabalık onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa eşsiz galip ve övgü

0: Güye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

elçilerdir. Reft elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafir gruplarıdır. İn de'avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse, Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İn de'avhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim, Allah'tan dua edip bir şey isterlerse, ecabe kendisinin davetlisi olduğu için efendim, onların dualarına icabet eder. Ve in istagferuhu, eğer affı mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş, bunu anladım, pişmanım, estağfurullah, el azim ve tübülek diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşürmesinden sana sığınırız.

0: Akran Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Ummandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü müttezin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا الله جل وعلا Ehl-i Beyt diye bir evin ve halkı, herhangi bir evin halkıyla halkında hayır murad ederse, bir evin halkında hayır murad ederse, Ehl-i Beyt yani, hangi bir ev olsun. Fakkahın fiddin, bu evin insanlarını fakih kılar. Bu evin adamlarını fakih kılar. Din profesörü yapar. Din profesörü, fakih olur. Fakih ne demek? El-fikr lügaten el-fehd. Lüvetciyetten fiil, fakir, anlama manasında, anlama manasında, idrak verir sana, anlayış verir, kabiliyet sende. Urfen, fıkhın manası, el-ilmü bil ahkam-ı şer'iyyet, ahkam-ı şer'iyye vukuf hasıl olur. Ahkam-ı şer'iyye vukuf olur ve marifet-i nefis hasıl olur. Nefsini bilir, kendini bilir, nefsini bilince de Allah bilir. Binaenli Gazali Hazretleri diyor ki Allah Teala bunlara bir fehim verir, bir idrak verir, bir anlayış verir ki bu anlayış da bu emri niçin verdi? Onu anlarlar. Namazın içinden bitmiş, orucun içinden bitmiş, zekatın içinden bitmiş. Bu idrak bunlarda hasılı, emrin ne demek istediğini anlarlar. Yasak, zekatı emretmiş, faizi neden haram etmiş? Bunu anlar. Günahların hepsindeki yasaklar neden yasak olmuş? Bunda bize faydalarımız da var idi. Bu yasak neden olmuş? Onu idrak eder.

0: idrak neyle olur? Bi nurin rabbaniyin. Bu ancak Allah-u Teala'nın vereceği bir nurun neticesidir. Nursuz insanlara bu idrak, bu fehim, bu kabiliyet hazır olamaz. Okur, bilir, görür, söyler, şeyler ama idraki, kabiliyeti yoktur. Nuru yoktur çünkü. Nur olmayınca idrak olmaz. Güneş olmayınca nasıl ki birbirimizi görüp anlayamayız? Işık olmayınca nasıl okuyamayız, yapamayız? Nur da ışık demek, nur demek. Nur olmayınca da, içimizdeki nur olmayınca da hiçbir şey yapamaz. Bu nur da neyle olacak? Allah-u Teala'nın vermesiyle olacak. Allah-u Teala kime verir nurunu? Sevdiklerine verir. Nuru sevdiği insanlara verir. Senin elinde güzel bir tohumluk buğdayın var. Götürür de çamura atar mısın onu? Tarlanın hangisi güzelse, hangisi iyi mahsul yapacaksa, o tarlaya borçlu tohumu. Diğer şeyler de böyle. Cenab-ı Hak da bu nurunu sevdiği kullarının gönlüne ihsan eder. Allah-u Teala'nın sevgisine vasıtiyet büyük bir devlettir. Bize ufacık birisi ikram ediyor, ufacık bir ihsanda bulunuyor. Bu adamın yaptığı ikramın Allah-u Teala'nın kuluna verdiği ikram yanında nedir? Zerre bile olmaz. Şu gözümüze bak, kulağımıza bak, kafamızdaki idraklara bak, gönüle bak. Hepsi hadsiz hesapsız nimetler. Bu nimetleri bize vermiş. Kör olanlar var. Neden? Allah-u Teala'yla onları da ibret için vermiş. Ya benim de gözüm kör olaydı? Kim yapacak bana, kim verecek göz? Onun için onları hor gelme de onlardan ibret almaya bakmak lazım. Binaenaleyh, dinde fakih kılar da ve vakkara sagiruhum kebiruhum. Dikkat edin. Ve vakkara hürmet eder, saygı gösterir, tazim eder. Kim? Sagiruhum, küçükler. Neye? Kebiruhum, büyükler. Bizim anladığımız Türkçe tabir. Sagir, kebir. Sagir küçük, kebir büyük. Fakat büyüklerimiz demiş ki, ey cahilehum alimim. Cahiller sagirdir. İster değilse 90 olsun. İster de ne olursa olsun. Cahil mi? Sagirdir. Buradaki cehaletten maksat Allah-u Teala'yı tanımamak. Onun emrine inkiyadet demektir. Allah'ı tanımayan ve ona inkiyadet diyen herkes cahildir. Binaenaleyh bu cahiller hürmet eder, saygı gösterir kebirühüm alimlerine. Ve rezekahüm mürrif fî me'eşetihim. Onlara geçimlerinde rıfk isterler. Kazançlarını kolay kazanırlar. Merhat kazanırlar. Zahmete, sıkıntıya düşmezler. Geceleri sabahlara kadar, sabahlara akşamlara kadar kendilerini yorma lüzum kalmaz. Vel kas fî nefekâhüm. Kas iktisat. Me'eşette iktisat. Zengin olsun, fakir olsun. Ne olursa olsun, maişette iktisat edecek. Benim bu kadar param var, harcayabilirim. Hiç de harcayamazsın. O paralar senin değil, milletin parasıdır onlar. Onları hak yolunda harcamak, ahiret kazanmak lazım. Daha ve basarahüm. Cenab-ı Hak o hayır muradette fakir kıldığı insanlardan aynı zamanda da bir basirat halk eder. Basirat halk eder ki görüş. Bu gözün görüşü değil de, bu gözün içindeki manevi bir görüşü gönül gözü diyorlar da. O gönül gözlerini ihsan ederler. Ve bassarahım uyubehim. Başta bu sefer ayıplarını görme. Başkasının ayıbını değil, kendi ayıplarını görmeye başlar. Tam bizim tersimiz. Biz hep karşımızdakinin ayıbını ararız. Kendi ayıplarımız melektir. Bizde ayıp yok. Böyle o değil. Ve bassarahım uyubehim. Ayıplarını kendilerine gösterir. Feyetubu minah. Onun üzerine hatadan hiçbir zaman salim. Her gün hata içersin. Ne olursa bu. Her gün hata içersin. Bir insanın bir nefesinin boşa gidişi büyük bir hatadır. Bundan kim salim olur? Kimse salim olamaz. Dünya kadar ömürlerimiz boşa gidiyor her gün için. Bu boşa giden ömürlerimiz birer zayiattandır. Yani en büyük zayiattandır. Onun kıymeti yok. Ölçülemez. Binaenaleyh böyle ehl-i beytle hayır murad ettiklerine Cenab-ı Hak bu lütfu izah eder. Dinde fakir kılar. Büyüklerine karşı saygı gösterirler. Küçüklerine karşı efendim hürmet ederler. Şakata bakarlar. Ve maişetlerinde de bir yumuşaklık, bir kolaylık, bir güzellik olur. İktisada da rahat eder. Kendi günahlarını görmekle onlardan da tövbe edip kurtulmaya çalışırlar. İzâ erâdehim gayrâ zâlik. Eğer onlarla hayır murad etmiyorsa kendi hallerine bırakıverir onları. Artık ne ayıbını görür, ne kusurunu görür, ne de büyüğüne karşı saygı gösterir, ne de küçüğüne karşı şefkati, merhameti vardır, ne de dinde bir ilerleme yapabilmiştir. Böylece helak olur gider ortada. Allah huzurlarımızı affeylesin. Hazreti Enes'in rivayetidir bu. Erselhum bila rahin. Çobansız kalan koyunun hali ne olursa, çobansız olan koyunun hali nasıl olursa, bu murad edilmeyen insanlardan da, hayır murad edilmeyen insanlardan ondan başka bir şey olmaz. El akıllı olurlar. Kurtlara şey olurlar, yem olurlar. Bakın bakın. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِاَحْلِ الْاَرْضُ عَذَابًا. Bir yeryüzündeki insanları kızmış Cenab-ı Hak. Azap murad ediyor. فَنَظَرَ اِلٰى مَا بِهِمْ مِنَ الْجُعِ وَالْعَطَشِ. Açlara ve susuzlara bakar. Onlara acır, onların hürmetine yeryüzündeki insanlara azaptan şey olur, uzak olur. Yapmaz azap. Sanıfa amül azap. Azap onlardan. Ne sayesinde? Aç ve susuzların yani oruç sanırız. Küçük oruçta. Veya muzayikada kalmış, karnında bir şey koyacak bir şey bulamıyor, yiyecek bir şey bulamıyor. Ve onunla kimseyi de rahatsız etmeyerekten Allah-u Teala'ya boynunu bükmüş. Ne zavallılar vardı dünya üzerinde. Bunların merhameten Cenab-ı Hak kullarını da azaptan ref ediyor. Binaenaleyh bu zuafayı fukarayı hor bakmamak. Bu zuafayı fukaranın hürmetine Cenab-ı Hak bizi envai çeşit azaplardan da muhafaza etmektedir. Yine buyuruyor. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْ يُخَوِّفَ خَلْقَهُ اَظْهَرَ لِلْاَرْضِ مِنْهُ شَيَا. Cenab-ı Hak yerdeki kullarını korkutmak istediği vakitte yere emreder. Ne yapar? Tertakten. Yerimiz sallanır. Tehabik eder. Zelzele olur.
1: Aşksın abi.
0: Başka şey olur. Şimdi tabii hepimizin malum yerdeki bu hareketlere işte çeşitli bahaneler buluyoruz. Maden patladı diyoruz. İşte göçtü diyoruz. Şu diyoruz, bu diyoruz. Bunlar hepsi laftan ibaret olan şeylerdir. Murad-ı ilahi taalluk etmiştir. Öyle olacaktır o. Binaenaleyh iltica edin. Sığının, aman ya Rab, muhafız et bizi deyin, emrinden dışarıya da çıkmayın. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ نَمَا اَنْفُ رَزَقَهُمُ السَّمَاحَةَ وَالْعَقَافُ. Bir kavmin gelişmesini murad ediyorsa Cenab-ı Hak, bu kavme iki tane hasat verir. Birisi cömertlik, ikincisi de iffetlerini muhafız. Bir kavim, cemaat, iffetini muhafaza ediyorsa, kendisinde de cömertlik varsa, bu Allah-u Teala'nın murad etmesiyle olmuştur. Bunun şükrünü ifade etmek lazım. Bunların Cenab-ı Hak şey istiyor, genişlik istiyor. Genişlik istediği için bu cömertlikle üffet denilen şeyi onlara ihsan etmiş. Herkes malının zekatını veriyor, ayrı ayrı hasanatlar yapıyor bol bol. Bunun için rahatlık içerisindedirler. Bunun için Cenab-ı Hak hepimize cömertlik ve iffet nasip etsin.
2: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyasa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının

eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar.

genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühennas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerrefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

0: yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: İngat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: Enam perkara.
1: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
1: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Farkında ol, Akra dinle.

Resulüm. İnsanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğru söylüyor.

Hac. Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar. Tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Kısa reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, hac yaklaşıyor. Tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor diye hacca gitmeyecekler zaten, onu düşünürler. Fakat asıl hacca gidecekler, gitmeye başladılar. Efendim o heyecan var, o uğurlamalar var. Efendim biliyorsunuz hac işlemlerinin yapıldığı Zilkade bitecek. Zilhicce ayı başlayacak. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona. Arefe günde Yevmi Arefe'de Arafat'a çıkması lazım. Onun da bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları, sabah namazı orada kıldıktan sonra öğleye, ikindiye neyse Mine'ye gelmiş olmaları lazım. Zilhicce'nin 10'una kadarki, 1'inden 10'una kadarki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı efendim coşkuyla karşılarız, sevgiyle yaşarız. İşte o güzel efendim mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli, sevaplı günlerdendir. Bu günlerde konuşmama başlamazdan önce efendim bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, efendim Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye Ramazan'da da daha önceki konuşmalarımda da not alın, defterlerinize yazın demiştim sevgili dinleyicilerime. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu Arefe gününde tutulan oruç. İki senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde bildiriyor. İlginç olan yönü, geçmiş senenin günahları affolur diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bir de gelecek senenin günahları, yani daha henüz işlenmemiş, yaşanmamış olan öndeki günlerin günahlarının bağışlanacağının söylenmesi neyi gösteriyor? Demek ki bir sonraki sene, o Arefe'den sonraki sene mübarek geçecek, Allah ömür verecek, o Müslümanı sağlık afiyetle yaşatacak, yolunda olacak, şeytana uymayacak, günah işlemeden efendim iyi bir kul olarak yaşayacak demek. Yani esrarengiz

bir müjde bu. O benim için çok ilginç. Herhalde dinleyiciler de ilginç bulmuşlardır. Arefe günü orucunu kaçırmasınlar. Kurban Bayramı arefesinin oruçlu geçirilmesine gayret etsinler. Hacılar için doğru değil, mekruh. Hacılar hac vazifesini yapacaklar. Onların oruç tutması mekruh çünkü yorgunluk oluyor. Oraları sıcak diye duyuyoruz. O sıcaklarda halsizlik, yorgunluk oluyor. Hac vazifelerini yapamıyorlar. Hastaneye düşüyorlar. Dinimizde zaten uygun bulmamış hacılar için. Hacıların en güzel işi orada hac vazifesini güzel yapmak. Zikirlerini, ibadetlerini güzel ifa eylemek. Biliyorsunuz hac ve bütün ibadetlerin en önemli parçası, bölümü, bel kemiği, temel direği diyelim, zikirdir. Yani orada Arafat'ta La ilahe illallah diyerek, tevbe istiğfar eyleyerek, zikrederek, Kur'an okuyarak vakitlerini geçirirler. Onlar oradan çok büyük sevap alacaklar. Hacca gitmeyenler de oruç tutarak o sevabı kazansınlar. Tabi Arefe'ye kadar ki, bayrama kadar ki günlerde de efendim çok ibadetlerle, sadakalar vererek, hayırlar yaparak güzel geçirmeye dikkat etsinler. Evlerini efendim böyle Ramazan'da olduğu gibi canlı tutsunlar. Efendim canlandırsınlar, ibadetin zevki şevki nurlandırsın evleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Buhari, Müslim gibi kıymetli kaynakların naklettiğine göre Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh'ten buyurmuş ki meselül beytillezi yüzkerullahu fihi vel beytillezi la yüzkerullahu fihi meselül hayy vel meyyit. Yani içinde Allah'ın anıldığı, zikredildiği bir ev ile İçinde Allah'ın anılmadığı, zikredilmediği bir ev neye benzer? Diriyle ölüye benzer. Yani içinde Allah anılan ev canlı gibidir, hayat sahibi gibidir. Efendim, içinde Allah'ın adı anılmayan ev de ölmüş gibidir, ölü insan gibidir. Bu çok önemli bir şey. Evlerimizi zikrullahla, ibadetle, mübarek faaliyetlerle, ilimle, irfanla canlı birer yuva haline, pırıl pırıl efendim böyle dipdiri yuva haline getirelim sevgili dinleyiciler. Evinizde topluca ibadetin, zikrin, keyfinin, zevkini yaşamaya alışın. Sorun, soruşturun, öğrenin. Bunu nasıl yapacağınızı düşünün. Mesela zikrin çeşitleri, bir çeşidi Kur'an okumaktır. Mesela evde birisi Kur'an-ı Kerim okur, ötekiler dinler. Böylece evin içinde zikrin zevki, şevki, keyfi, safası efendim yaşanmış olur. Sonra hadi bakalım çocuklar hep beraber efendim bin bir tane ihlas okuyalım. Alın bakalım ellerinize tesbihi. Siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun. İşte buyurun bir kulüvallah okumak zikri. Veya hadi bakalım 70 bin kelimeyi tevhid la ilahe illallah çekelim. Hadi bakalım siz şu kadar alın, siz şu kadar alın. Bir hafta içinde bunu bitireceğiz filan gibi. Hasılı evi manevi bakımdan mamur hale getirmek lazım. Benim tanıdığım eski arkadaşlar vardı. Şuurlu arkadaşlar, zarif arkadaşlar, tatlı arkadaşlar. Böyle evlerini kandil gecelerinde, mübarek gecelerde camlarını filan süslerlerdi. Neden? Yani bu ev niye böyle süslenmiş diye herkes merak etsin, anlasın diye. Ecdadımızın eserlerini korumamız lazım, hatıraları korumamız lazım. Güzel günleri kendi keyfimize, ölçümüze göre yaşamamız lazım. Efendim, bu arada da tabii bunların niçin açtığımızı tekrar hatırlayalım. Evimizde bu güzel günleri ailece yaşayalım. Yaşamaya alışalım, öğrenelim. 10 günlük bir bayram geliyor. Hocam bu takvimlerde yazılı bir bayram değil. Hiç kimse şimdiye kadar söylemedi. Sen nereden söylüyorsun derseniz hadis-i şeriften söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 10 günün çok sevaplı günler olduğunu, bu 10 günde yapılan ibadetlerin çok kıymetli olduğunu bildiriyor. Efendim ibadeti, zikri, orucu tavsiye ediyor. Hayrı hasenatı tavsiye ediyor. Ben de onun için tavsiye ediyorum. Kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Hadis kitabını açıyorum. Unutulmuş da olsa güzel şeyleri hatırlatmak istiyorum. Unutulmuş güzel adetlerimizi canlandırmak istiyorum. Eski eserlerimizi korumak istiyorum. Cihanın bizi sevmesini, saymasını sağlayan, herkesin hayranlığını toplayan güzelliklerimizi korumak istiyorum. Evet, onun için 10 günü hadi bakalım efendim Ramazan gibi evde güzel belli olacak şekilde süslemelerle, davranışlarla, yaşam şekliyle, zikirle, Kur'an'la efendim
tatlı şekillerde yaşayalım aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Allah-u Teala Hazretleri hatalarımızı anlayıp hatalardan dönmek nasip etsin. Güzellikleri anlayıp güzellikleri yaşamak, yapmak, icra etmek, uygulamak, geliştirmek nasip etsin. Ülkemizi

0: gül gülistan eylesin insanları, her birini evliya eylesin, dost eylesin. Efendim hem dünyaları hem ahiretleri efendim mutlu olsun. Cihan güzelliklerle dolsun. Herkes efendim iyi olsun diye herkesin iyiliğini istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü aziz ve sevgili akla dinleyicilerim.
1: Günün sohbeti. Değerli akla dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnşikak Suresi. Sevgili dinleyiciler, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan İnşikak Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 25 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen yarılmak, parçalanmak anlamındaki inşikak kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde kıyamet sahnelerinden bahsedilerek göğün parçalara ayrılacağı, yeryüzünün dümdüz yapılıp içindeki her şeyin dışarı atılıp boşaltılacağı anlatılarak başlar. İnşikak suresinde kıyametin kopuş sahneleri, sağ ehli ve sol ehlinin mukayesesi, secde etmemenin sonu, ahirette inkarcı ve salih kimselere vaat edilenler anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, ahirette gerçekleşecek olan, inkar edenler için acı bir azap, salih amel işleyenler içinse kesilmeyen mükafat vurgusuyla sona erer. Aksine o inkar edenler, Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. Halbuki Allah, onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. Onun için Resulüm, onları acıklı bir azap ile müjdele.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Haccac'ın Hazreti Abbas'a Hayber'in fethedilmiş olduğunu bildirişi. Haccac bir gün öğle vaktinde Hazreti Abbas'ın yanına gelip ona "Allah aşkına, benden işiteceğin haberleri 3 gün hiç kimseye söylemeyeceksin" diye yemin verdi. Hazreti Abbas da 3 gün içinde bu hususta hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceğine yemin etti. Haccac, "Ya Ebel Fadl, sana söyleyeceklerimi muhakkak gizli tutmalısın. 3 gün içinde Mekkelilerin arkamdan gelip beni yakalamalarından korkarım. 3 gün sonra istediğini söyleyebilirsin" dedi. Hazreti Abbas, "Öyle yaparım" diyerek söz verdi. Haccac, "Ben Müslüman olmuşumdur. Karımın yanında ve Mekke halkı üzerinde de bir hayli alacaklarım vardı. Eğer Müslüman olduğumu anlasalardı, bana hiçbir şey vermezlerdi. Vallahi ben Resulullah Aleyhisselam'ı, o kardeşinin oğlunu Hayber'i fethetmiş, orada Hayber ganimetinden Allah ve Resulünün hisselerini ayırıp almış, sahabilerine hisselerini dağıtmış, Hayber hükümdarının kızı Safiye ile de evlenmiş olarak gerimde bırakmış bulunuyorum" dedi. Hazreti Abbas, "Ey Haccac, sen neler söylüyorsun? Ben Hayber'i iyi bilirim. Orası Hicaz'ın en mamur, en verimli, en ucuzluk ve bolluk bir yeridir. Hayberlilerse sayıca çoklukturlar. Savaş için çok hazırlıklı ve güçlüdürler. Gerçek mi dersin bu söylediklerin?" dedi. Haccac, "Evet, vallahi iş böyledir. Ebil Hukayk'ın oğlu öldürüldü. Resulullah Aleyhisselam Huyey'in kızı Safiye'yi kendisine ayırdı ve azat edip zevceliğe kabul olunmak veya ev halkına iade edilmek arasında serbest bıraktı. O da azatlanıp zevci olmayı tercih etti. Ben buraya alacaklarımı toplayıp götürmek için gelmiş bulunuyorum. Resulullah Aleyhisselam'dan izin istedim. İstediğimi söylemem için de kendisi bana izin verdi. Sen benden işittiklerini 3 gün gizli tut. Sonra istediklerini söyle, işini açıkla. Vallahi o senin hoşuna gidecek bir halde ve durumdadır" dedi. Hazreti Abbas 3 gün geçince üzerine kaftanını giydi, koku süründü. Asasını eline aldı. Haccac bin Ilat'ın evine kadar gitti. Kapıyı çaldı ve "Haccac nerede?" diye sordu. Haccac'ın karısı, "Yahudilerin hezimete, yenilgiye uğrattıkları, Muhammed'le ashabından aldıkları ganimet mallarını başka tüccarlardan önce davranıp satın almak üzere Hayber'e gitti. Ey Ebel Fadl, Allah seni hor ve hakir etmesin. Sana erişmiş olan haber

0: Malın arılınca da senden ve senin ailenden kaçmıştır dedi. Kadın, ya Ebel Fadıl gerçek mi söylüyorsun diye sordu. Hazreti Abbas, evet vallahi söylediklerim gerçektir dedi. Kadın, vallahi sanırım ki sen herhalde doğru söylüyorsundur dedi. Hazreti Abbas, ben vallahi doğru söylüyorum. İş sana haber verdiğim şekildedir dedi. Kadın, bunları sana kim haber verdi diye sordu. Hazreti Abbas, sana acı haberi veren haber verdi dedi. Kadın, söylediklerin inanılabilecek, güvenilebilecek şeylerdir. Sen herhalde doğrusundur, doğru söylüyorsundur dedi. Kalkıp durumu ailesi halkına haber verdi. Hazreti Abbas'ın Kabe'yi tavaf etmesi ve Kureyş müşrikleriyle konuşması. Hazreti Abbas, Haccac bin İlat'ın evinden dönüp Kabe mescidine kadar gitti. Kureyş müşrikleri o sırada Haccac'ın işini konuşuyorlardı. Hazreti Abbas Kabe'yi tavaf etti. Müşrikler Hazreti Abbas'a ve onun haline bakıyorlar. Kaşlarıyla gözleriyle birbirlerine işaret ederek kendisinin felaket ve musibet karşısındaki soğukkanlılığına ve dayanıklılığına şaşıyorlardı. Beytullah'ı tavaf sırasında ona ''Ya Ebel Fadl, senin bu halin vallahi musibet ve felaket ateşine karşı son derece bir dayanıklılıktır ve soğukkanlılıktır. Sen 3 günden beri hiç görünmedin, neredeydin? Sana senin başına bir daha hayırdan başka bir şey gelmesin.'' dediklerinde Hazreti Abbas ''Evet, Allah'a hamdolsun ki bana hayırdan başka bir şey de gelmemiştir. Hayır, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederek size bildiririm ki Muhammed Aleyhisselam Hayber'i fethetmiş ve fethi gerçekleştirmek üzere de onların reisi Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye ile orada evlenmiş, Hayber'deki mallara ve her şeye el koymuştur. Şimdi Hayber'deki bütün mallar onun ve ashabınındır.'' Yesrib ve Hayber'de Nadir oğulları Yahudilerinin görmüş bulunduğumuz elebaşıları Ebil Hukayk oğullarının boyunları vurulmuş, Hayber ganimetleri Müslümanlar arasında bölüştürülmüştür dedi. Kureyş müşrikleri bunu sana kim haber verdi? Bu haberi sana kim getirdi diye sordular. Hazreti Abbas, size o haberi getirmiş olan kişi bu haberi de getirmiştir. Bana 3 gün gizli tutmamı, açıklamamaklığımı benden istemiştir. Kendisi buraya Müslüman olarak ve buradaki mallarını alıp götürmek üzere gelmiştir. Malını alıp Muhammed Aleyhisselam'la ashabına kavuşmak ve onun yanında bulunmak üzere buradan savuşup gitmiştir. İsterseniz karısına haber salar, gidip gitmediğini sorabilirsiniz dedi. Kureyş müşrikleri Haccac'ın karısına hemen bir adam saldılar. Haccac'ı karısının bile haberi olmadan malını alıp gitmiş buldular. Yaptıkları soruşturma neticesinde Hazreti Abbas'ın söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu anladılar. Aradan 5 gün bile geçmemişti ki bu hususta Kureyş müşriklerine haber geldi. Hayber'in gerçekten fethedildiği öğrenildi. Kureyş müşrikleri Mekkelilere, ''Ey Allah'ın kulları! Allah düşmanı Haccac bizi aldatmış, mallarını toplayıp kaçmış. Vallahi biz bunun böyle olduğunu bilseydik, bizimle onun arasında iş olur biterdi.'' dediler. Hazreti Abbas Müslümanların yanlarına gitti. Durumu onlara haber verdi. Evlerinden tasalı ve kaygılı çıkan Müslümanların yüzlerini güldürdü, kendilerini sevince boğdu. Yüce Allah, Mekke'deki Müslümanların üzerindeki bütün tasaları, kaygıları müşriklerin üzerine itiverdi. Kıymetli dinleyiciler, bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalınız. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Akran, yol arkadaşım.

0: Ağaçların şarkısını babamdan öğrendim. Kuşları birer anne gibi dallarının arasında saklayan ağaçları babamdan bildim. Rüzgarın ağaç dallarını bir o yana bir bu yana sallayıp durmasının nedeni de kuşlarmış. Kuşlar kanat çırptıkça oluşurmuş rüzgar. Her ağacı bilirdi babam. Bir bakışta anlardı ağacın şarkısını. O şarkının neler söylediğini, şarkının içinden neler geçtiğini şıp diye çözerdi.
1: Ceviz ağacı bu, derdi. Çok sever çocukları. Yemişlerini yesinler, dallarına salıncaklar kurup kelebekler gibi uçsunlar diye gökyüzüne kadar uzatır dallarını bu ağaç. Bu ağacın cevizleri de çok lezzetli olur ha. Kokuludur yeşil yaprakları, derdi baba.
0: Nerede bir ağaç görse gözleri ışıldar ve dokunurdu ona. Elleriyle tanıdık bir dosta sarılıyormuşçasına tutardı ağacı. Ağacın kendisine sonuna kadar kucak açtığını söylerdi sonra. Babam bir ağaç için toprak gibiydi.
1: Kiraz ağacını anlatmakla bitiremem sana, derdi.
0: Dallardan aşağı sarkan kirazlardan birkaçını kopararak.
1: Kirazın kırmızısı en sevdiğim kırmızıdır.
0: Bir insanın çocukluğu en güzel kiraz ağacından başlar, derdi. Ağaçların derin mırıltısını en çok çam ağaçlarından işittiğini söylerdi sonra. Kışın yağan kara yakışan en güzel şeyin yeşil çam ağaçları olduğunu anlatır, kış mevsiminin çamların yeşiliyle soluklandığını düşünürdü. Ağaçları babam sevdirdi bana. Ağacın dalı ile gürleyip ağacın ağaç içinde büyüyeceğini öğrendim ondan. Ağaçsız büyüyen bir insanda sevgiden eser olmayacağını öğrendim sonra. Kuşlar dal değiştirdikçe ağacın şarkısının notalarının da değiştiğini hissettim zamanla. Kuşlar ağacın yükseklerine yaklaştıkça gökyüzüne de yaklaşıyorlardı. Artan sonsuz sessizliği kavradım burada. Sessizlik içinde dalgalanan büyük şarkıya ulaştım.
1: Ağaç ağız balta dil oldukça dünyanın sonu yakındır o. Ağacın yemişini ye ama kabuğunu soyma, derdi baba.
0: O zamanlar mevsim kıştı. Nasıl da yağıyordu kar. Bahar geldiğinde kuşlar gibi sevinirdi babam. Hemen eline ağaç fidanlarını, kazma ve küreğini alır, beni de peşine takarak dere tepe gezdirirdi. Dünyayı yeşile boyayacaktı sanki. Sabahtan akşama kadar toprağı eşeler, fidanları özenle dikerdi. Yüzüne çocuksu bir gülümseme yerleşirdi böyle zamanlarda.
1: Ağacın ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer, derdi babam bana gülümseyerek. Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz, hadisi şerifini defalarca hatırlatırdı.
0: Gözlerine yaşlar birikirdi bu hadisi şerifi her söylediğinde. Fidanın ilk suyunu gözyaşlarıyla verirdi adeta. Fidan babamın gözyaşlarıyla sulanırdı. Bir ağaçtı dünya. Zamanı geldiğinde sökülecekti. Bir kuş yaprak yapraktı.

Akra Medya özgün içerikleriyle dijitalde. Özenle seçilmiş gündem konuları, ayrıntılı dosya haberleri, sesli kitaplar, videolar. Hayatın her alanını kapsayan çeşitlilikte sesli medya arşivi her an elinizin altında. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidyede ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da.
1: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Son olarak Selman-ı Farisi Hazretlerinin kölelikten kurtuluşunu okumuştuk. Şimdi de İslam tarihinin en önemli simalarından Hazreti Ayşe ile ilgili bölümleri okuyacağız. 31. bölüm. Hazreti Ayşe. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir hicretleri sırasında aile fertlerini tehlikeye atmamış ve onları Mekke'de bırakmışlardı. Aradan geçen zamanda müşrikler biraz yatışmış, bu arada hem Hazreti Ebubekir'in evi hem de Medine Mescidi'nin yanındaki odalar tamamlanmıştı. Peygamberimiz bu odalarda kalmayı istiyordu. Allah Resulü hem kendisinin hem de Hazreti Ebubekir'in ailesini Medine'ye getirmeleri için Hazreti Zeyd ile birlikte birkaç sahabeyi görevlendirdi. Onların yanına da hicret sırasında kendilerine rehberlik eden Abdullah bin Uraykıt'ı kılavuz tayin etti. Ayşe validemiz bu hicreti şöyle anlatıyordu. Mekke'den ayrılırken yanımda kardeşim Esma ile birlikte Allah Resulü'nün kızları Fatıma ve Ümmü Gülsüm bulunuyordu. Hazreti Sevde de yanımızdaydı. Zeyd ise eşini ve oğlu Üsame'yi almıştı. Medine'ye gelince babamın evine geçtik ve bir süre orada kaldık. Babam bu sırada, ''Ya Resulallah, kızımla evlenmekten seni alıkoyan nedir?'' diye sordu. Allah Resulü, nikah bedelini karşılayacak durumda değildi. Bu durumu belirtince onu babam karşıladı. Bunun üzerine Şevval ayı içinde Allah Resulü ile nikahlandık. Düğün için deve ya da koyun kesilmedi. Hazreti Sa'd'ın büyükçe bir kapla gönderdiği yemek herkese yetti. Hazreti Ayşe validemiz Müslümanların refaha kavuştuğu dönemlerde bile sade bir hayat sürmüş, zekası, çalışkanlığı ve cesaretiyle Allah Resulü'nün gözünde çok yücelmişti. En önemli özelliklerinden birisi peygamberimize her hususta itaat etmesi ve onun sözleri üstünde çok durmasıydı. Son derece araştırmacı bir insandı. Bu bakımdan Allah Resulü'ne bir şey sormak isteyen kadınların çoğu Hazreti Ayşe'ye gelerek ona danışırlardı. Hazreti Ayşe bu soruları derleyip düzenledikten sonra peygamberimize sorar, aldığı cevapları onlara iletirdi. Ayşe validemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşlerinden üstün kılan diğer bir özelliği de gelen bazı vahiyler sırasında Allah Resulü'nün yanında bulunmasıydı. Dolayısıyla Kur'an ayetleriyle çok yakından ilgilenmiş ve kısa bir zaman içinde o devrin sayılı alimleri arasına girmişti. Peygamberimiz bu ümmetin bütün kadınlarının ilmi bir araya toplansa Ayşe'nin ilmi kadar etmez diyordu. Hazreti Ayşe'nin bir başka özelliği de son derece cesur oluşuydu. Harp meydanlarında hiç korkmadan dolaşır ve savaşan askerlere hizmet ederdi. Hatta Hendek Savaşı'nın en şiddetli anlarında sahabe hanımlarının bulunduğu kaleden tek başına ayrılmış ve savaşı seyredip geri dönmüştü. Cesareti öyle fazlaydı ki savaşlara katılmak ve bizzat çarpışmak için izin istemiş fakat Allah Resulü izin vermemişti. Hazreti Ayşe gece namazlarında peygamberimize eşlik eder, teravih namazlarına çok önem verir, günlerinin çoğunu oruçlu geçirirdi. Köleleri esaretten kurtarmak onun için mutluluk kaynağıydı. Bütün varını yoğunu fakirler ve kölelere dağıtmış, 62 köleye özgürlük sağlamıştı. Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem çok fazla kıskanırdı. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Peygamberimizin ilk eşi olan Hatice'nin yüzünü hiç görmemiştim. Fakat hiçbir hanımı o kadar kıskanmadım. Allah Resulü ondan sık sık bahseder ve ne zaman kurban kese Hatice'nin akrabalarını unutmazdı. Dünyada Hatice'den başka bir kadın yok mu? Dediğim zaman, ya Ayşe, bütün insanlar Allah'ı inkar ederken o bana iman etti. Halk beni yalanlarken o doğruladı. Herkes benden malını esirgerken o bütün mallarını benim önüme serdi. Yavrularım da ondan doğdu diye cevap verirdi. Ayşe validemiz Medine'ye geldikleri ilk günleri şöyle anlatıyordu. Hicret edip Medine'ye gelince şaşırıp kaldık. Bundan daha hastalıklı bir şehir görmemiştik. Budan Vadisi'nde pis ve acı bir su akıyordu. Hicret eden kişilerin tamamı hastalandı. Ayakta duracak halleri yoktu. Bu yüzden namazlarını bile oturarak kılarlardı. Sadece Allah Resulü hastalanmadı. Allah onu korudu. Hastalananların arasında babam Ebu Bekir ve Bilal de vardı.
Babam bu hastalıktan öleceğine inandığından ölümle ilgili beyitler okuyordu. Bilal ise tir tir titremekteydi. Bu arada Mekke'yi sayıklıyordu. Hemen Allah Resulüne koşarak, sıtmanın şiddetinden sayıklıyorlar, akılları başlarında değil dedim. Peygamberimiz bunun üzerine başını kaldırıp semaya baktı ve Allah'ım, bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir ve burayı sağlığa elverişli kıl. Mekke'ye verdiğin bereketin iki katını Medine'ye ver diye dua etti. Medine, peygamber duasıyla kısa bir süre içinde mutluluk şehri oldu. Havası temizlendi, hastalıklar yok oldu. Her yerden bereket fışkırmaya başladı. Medineli Müslümanlar ilk çıkan meyveleri peygamberimize getirir, o da bereketle dua ettikten sonra elindeki meyveyi civardaki çocukların en küçüğüne verirdi. Bir hurmaya bir cennet. Kadının biri iki küçük kızıyla birlikte Hazreti Ayşe'yi ziyarete gelmişti. O sırada Allah Resulü'nün evinde birkaç hurmadan başka bir şey bulunmuyordu. Hazreti Ayşe onlara birer tane hurma ikram etti. Kızlar kendi paylarını yedikten sonra annesinin elindeki hurmaya baktılar. Allah Resulü'nün duasından önceki günlerde kıtlık vardı. Bu bakımdan insanlar yarı aç gezerlerdi. Kadın elindeki hurmayı ikiye böldükten sonra kızlara verdi. Ayşe validemiz duygulanmıştı. Bu olayı Allah Resulü'ne anlatınca peygamberimiz, o kadın çocuklarına şefkat gösterdi. Onları acıyınca Allah da ona acıdı ve günahlarını sildi. Bu davranışı sayesinde cennete girecektir buyurdu. Daha sonra da kadının biri bir kediyi evine hapsetmişti. Ona yemek vermedi. Yiyecek bir şeyler bulması için onu salmadı. Kedi aç ve susuz kalarak öldü. Bu kadın da o zulmünden ötürü cehenneme girecektir buyurdu. Bu olay Allah Resulü'nün acımayana acınmaz sözünü doğruluyordu. Hayır, sen hastanesin. Medine'ye hicret ettiği günlerde peygamberimizin yanına yaşlı bir kadın geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki yıllarda tanıdığı bu hanımın ismini unutmuştu. Hatırlamak amacıyla sorduğunda, ''Ya Resulallah, ben Müzen kabilesinden biriyim, adım Cessame'dir.'' dedi. Cessame, iri yarı, şişman gibi anlamlar taşıyordu. Peygamberimiz, ''Hayır, sen Cessame değil, Hassanesin.'' diyerek ismini değiştirdi. Hassane, güzel hanım anlamındaydı. Allah Resulü insanları küçük düşüren isimlerden hoşlanmadığı için onları değiştirir, ismi değişen kişiler bundan şeref duyardı. Peygamberimiz daha sonra o kadına hal hatır sordu. Kadın bu ilgiye çok sevinmişti. Allah Resulü'nün yanından ayrılırken son derece mutluydu. Hazreti Ayşe validemiz bu konuşmaları hayretle dinlemişti. ''Ya Resulallah, o kadına ne güzel davrandın.'' deyince peygamberimiz, ''Ya Ayşe, gördüğün kadın Hatice sağken gidip gelirdi. Eski dostlara saygılı davranmak imandandır.'' buyurdu. İslamiyet'ten önceki dönemlerde bir köleden farksız olan kadınlar bu dinle birlikte hayat buldular. Ve Allah Resulü'nün ''Cennet anaların ayakları altındadır.'' hadisiyle hak ettikleri makama ulaştılar. Kaybolan gerdanlık. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Beni Mustalık kazasına çıkarken Allah Resulü'nün yanındaydım. Yolculuk sırasında bir devenin sırtındaki odacıkta olurdum. Gaza bitip Medine'ye dönerken bir yerde mola verdik. Bu sırada gerdanlığım kayboldu. Onu arayıp dururken kervan hareket etmiş, beni devenin sırtındaki odacıkta zannederek yola koyulmuşlar. Gerdanlığımı bulup geri döndüğüm zaman bir de baktım ki ortalıkta kimse kalmamış. Sesime cevap veren hiç kimse çıkmadı. Beni almak için geri dönerler ümidiyle elbiseme büründüm. Bulunduğum yerde uykuya daldım. Ordunun en arkasından gelen ve düşen eşyaları toplamakla görevlendirilen Safvan bin Muattal çok şükür beni bulup devesine bindirdi. Kendisi de devenin yularından tutup önden yürüdü. Öğle sıcağı bastığında ordunun konakladığı yere ulaştık. Safvan bin Muattal, Ayşe validemizi deveye getirirken baş münafık Abdullah bin Übey, peygamberin hanımı bir adamla gecelemiş diyerek Hazreti Ayşe'ye büyük bir iftira attı. Bu kötü sözler bir anda
diğer münafıklar arasında yayıldı. Hazreti Ayşe gerisini şöyle anlatmaktaydı. Münafıklar bana iftira etmiş, ordugah çalkalanmış. Hatta bu çirkin sözler annemle babama kadar ulaşmış. O sırada hasta olduğum için kimse bunu bana söylememiş. Medine'ye döndüğümde bahçeye çıktım. Bir kadın yanıma gelip benim için söylenen sözleri anlattı. Bunun üzerine Allah Resulü ile konuşup anne ve babamın yanına gitmek için izin istedim. Yanıma bir adam verip gönderdi. Annem bana atılan iftiraları biliyormuş. Babam da biliyor mu diye sorunca evet biliyor dedi. Sabaha kadar hiç durmadan ağladım. Hazreti Ayşe annesiyle birlikte otururken yanlarına bir komşu kadın geldi ve kendisi hakkında yapılan dedikoduları tekrar anlattı. Hazreti Ayşe bunları Allah Resulü de biliyor mu diye korkarak sordu. Kadın evet deyince Hazreti Ayşe bayılarak bir kenara yığıldı, üzerini örttüler. Peygamberimiz bu iftiraların sona ermesi için bir vahiy bekliyordu. Fakat vahiy gecikti. Allah Resulü sonunda mescide gidip, "Ey Müslümanlar, ailem hakkında iftira ederek beni üzüntüye sokan bir adama karşı bana kim yardım eder?" diye sordu. Bazı Müslümanlar, özellikle Hazreti Ömer, iftira atan kişilerin ölüm cezasına çarptırılmasını istedilerse de Allah Resulü buna yanaşmadı. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam mescitte konuşurken ben ağlıyordum. İki gece bir gündüz boyunca ağladım. O kadar çok gözyaşı döktüm ki annemle babam ciğerlerim parçalanacak sandılar. O sırada Allah Resulü gelip, "Ey Ayşe, bana senin aleyhinde sözler ulaştı. Eğer o iftiralardan uzak isen Allah masum olduğunu mutlaka bildirecektir. Şayet böyle bir günaha yaklaşmışsan Allah'tan af dile ve tövbe et. Çünkü Allah günahını itiraf ettikten sonra tövbe eden kullarını bağışlar," dedi. Bunun üzerine daha fazla ağlamaya başladım. İşlemediğim bir günahtan ötürü vallahi hiçbir zaman tövbe etmeyeceğim dedim. Daha sonra da artık bana düşen Yusuf'un babası gibi sabredip katlanmaktır diyerek odama döndüm. Sadece beni ilgilendiren bir konu için Allah'ın vahiy indireceğini hiç ummuyordum. Belki Allah Resulü suçsuz olduğuma dair rüya görür diyordum. Resulullah Aleyhisselam o gün evden henüz çıkmamıştı ki kendisine vahiy hali geldi. Vahyin ağırlığından terlemeye başladı. Zaten böyle hallerde en soğuk günlerde bile alnından inci taneleri gibi ter dökülürdü. Biraz sonra kendinden geçtiğinde üstünü örttük. Başının altına da bir yastık yerleştirdik. Vallahi onun bu durumunu görünce sevinmeye başladım. Çünkü Allah'ın beni temize çıkaracağına inanıyordum. Annem ve babamsa iftiralar doğru çıkar endişesiyle neredeyse korkudan düşüp öleceklerdi. Resulullah biraz sonra kendine geldi. Alnından süzülen ter damlacıklarını silerken gülümsüyordu. "Müjde ya Ayşe, Allah seni temize çıkardı," buyurdu. Annem ve babam kendisine teşekkür etmemi isteyince, "Vallahi ne Allah Resulüne ne de sizlere teşekkür ederim. Sizin itiraz edemediğiniz o iftiralara karşı beni temize

0: ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yine bir evlilik okulunda, akre frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Şimdi hocama sizlerin yönlendirmiş olduğu bir soruyu ileteceğim. Bu arada sizler de sorularınızı iletmek isterseniz telefon numaramızı hatırlatalım programımızın başında. 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız. Sizler de yönlendirmek, sormak istediğiniz soruları olursa bu numaraya WhatsApp üzerinden mesajınızı yazabilirsiniz diyelim ve şöyle sorumuza geçelim. İşim gereği hemen hemen her gün 3 tane ya da 4 tane eve giriyorum. Koltuk, yatak odası, baza yatak götürüyorum. Bir firmada çalışıyorum. Şunu gözlemledim. 10 senelik iş hayatımda bir eve giriyorum. Mesela kadın çok uysal, çok iyi davranıyor. Kocası tam aksi, gayet geçimsiz, sürekli kadını terslemeler, aşağılamalar vesaire vesaire. Başka bir eve giriyorum, adam gayet uyumlu, gayet makul, fakat kadın tam tersi, uyumsuz. Birinci evdeki uyumlu ablamızla, makul ablamızla, ikinci evdeki makul abimiz gibiler neden denk gelmez? Bu soru aklımda yıllardır beni bitirdi. Uyumsuzlar uyumsuzları bulsa, uyumlular uyumluları bulsa neden böyle olmuyor diye dinleyicimiz böyle bir soru yöneltmiş, aklına takılan bir husus. Ne dersiniz hocam?
2: Evet, ilginç bir soru, iyi bir gözlemciymiş soruyu soran dinleyicimiz. Şimdi gerçekten şeydir bu ilişkilerde, ilişki biçimleri var. Yani evliliklerde çeşitli mesela şey ilişkiler var. Yani efendi köle ilişkileri vardır. İlişkilerde bir taraf kölelik rolünü benimsemiştir. Rahatsız olmaz ondan. O zaman diğer tarafta şiddetlik göstererek onun üzerine hakimiyet kurmuştur. Böyle bir ilişki gidiyordur. Yani onlardan eğer böyle bir talep gelmedikçe onlara karışamazsınız. Yani ikincisinde erkekte ve kadın fark etmez bu zaman zaman. Yani şimdi burada genellikle bu ilişkileri aldığım zaman ben böyle 2-3 tane şey görüyorum. Şimdi bir taraf şiddet oluyor. Diğer taraf şiddet olsa bitecek evlilik. Onu bitirmemek için o melek rolünü soyunuyor. Bir denge sağlıyorlar, öyle devam ediyorlar. Evliliği yıkmayı göze alamıyorlar, çocuk vesaire bu gibi şeylerle. Böyle bir ilişki sürüyor. Ama bazı durumlarda da yani görünenle dışa yansıyan çok aynı olmuyor. Mesela ben bir gün hanımefendi böyle çocuklarını getiriyordu. Daha sonra kendisi de muayene istedi. Ya dedi, kocası da bir öğretim üyesi yani bir şeyden. Ya dedi, benim kocam dedi, herkes melek olarak kabul ediyor dedi. Yani böyle melek gibi kabul ediyor. Yani ne güzel kocam var, ağzı var, dili yok. Yani böyle herkes öyle söylüyor diyor. Fakat eve gelince evde diyor terörist diyor. Niye o domatesi ile doğradın? Niye bunu buru koydun? Niye bunu koydun? Böyle evde terör havası diye istiyor. Kocam böyle ne yapayım diye sordu bana. Böyle durumda kadın ciddi depresyona girmiş böyle durumlarda. Yani burada ama böyle bir farkında olmadan onun öyle davranmasına kadın çanak tutmuş baktım. Çanak tutmuş. Öyle davrandıkça o hemen aman sorun çıkmasın deyip evde her dediğini yapmış. Her dediğini yaptıkça da o dışarıdaki öfkesini evde alır hale gelmiş. Böyle bir ilişki biçimi olmuş. Belli bir yaşa gelince kadın artık çocuklar var demiş, tahammül etmiş. Hani bizim kültürümüzde idare et kızım kültürü. Evet. Öyle yap etmiş. Belli bir noktaya gelince kadın artık dayanamıyor.

0: Çocuklar da büyümüş, evden gitmiş. Yani sen o zaman dedim ki sen evde ona bir saltanat kurmuşsun. O köşke oturtmuşsun onu. Oradan indirmiyorsun onu dedim. Geçmiş olsun şimdi, şu anda nasıl değiştirmek de çok zor dedim şimdi. Yani ilk baştan beri yani ona o ilk evde terörist gibi olduğu zaman ben öyle şunu demesi lazım. Bu yaptığın doğru değil. Fakat evin ilişkinin geleceği için, evin geleceği için şu anda buna şu anda ses çıkarmıyor ama yaptığın doğru değil deyip hemen eşine tavır koyup gittiği zaman orada kendi sınırını bilecek. Orada yani taraflardan birisi böyle, ikisi de bu rolü seçmişlerdir büyük.
1: Bir süre sonra yazılı olmayan kurallar olarak
0: aynen aynı öyle yazılı olmayan kural olarak devam ediyor. Biri kurban rolünde, biri zalim rolünde bir ilişki sürüp gidiyor. Çocuklar için katlanıyorlar ona ama böyle bir ortamda çocuklar da iyi yetişmiyor ki. Onun için ilk başta böyle durumlarda kendini ne ezeceksin ne ezdireceksin evlilikteki
1: Hatta
0: ilişkide.
1: ilginç bir şekilde hocam, bir süre sonra yani kişiye bir aydınlanma geliyor. Ya ben niye böyle yapıyorum? Böyle yapmayayım da hani daha dengeli bir şey, hani ben de sesimi
0: Ya bu
1: çıkartabileyim dediği
0: iki
1: zaman.
0: melek kişi bir araya gelsin, iki şirret bir şey bir araya gelsin diye bir şey arıyorsa yok. Bunlar hepsi insan hayatının bir döneminde devamlı kötü yoktur. Hayatının bir döneminde kötü vardır.
1: İki melek de mi olmaz
0: O
1: öyle
0: ya yani iki melek
1: diyorsun?
0: bir bak iki melek bir araya gelse, mesela iki melek bir araya gelmiş. Bir gün birisi demiş ki yani ya demiş yani evliliğimiz çok renksiz geçiyor demiş. Ayrılacağım ben demiş. Bak. Renksiz geçiyor. O kadar güzel evlilikler var, renksiz geçiyor. Ayrılacağım demiş. Renksiz geçiyor diye adam canı sıkılmış, evde huzursuz oraya gidiyor. Ayağı bir şeye takılıyor. Tükülü ayağı kırılıyor. Ondan sonra kadın gidiyor yardım ediyor. Al size renk işte. Yani onun için böyle durumlarda bir şey var işte. Sahip olduğun şeyin kıymetini bilememe var böyle durumlarda. Yani burada insan mesela böyle evlilikte bir müddet sonra şey olur. Niye aldatıyorsun dediğin zaman bir çiçekte bahar olmaz ki derler. Yani akıllı bir kimse ne yapar? Devamlı tat, koku, renk değiştirir, aynı şeyi yapar. Yani yemeği her gün pilav yersin ama çeşitleri değiştirsin, etlerini değiştirsin, yanlarını değiştirsin. Her gün makarna yiyebilirsin, her gün pilav yiyebilirsin. Ama çeşitli şeylerle, sunum teknikleriyle onu daha çekici, cazip hale getirirsin. Yani her gün makarna yedim diye, her gün pilav yedim diye bıktıkça makarnadan demiyorsun. Niye? Yanına bir şey koyuyorsun, öbürüne bir şey koyuyorsun, öbürüne bir şey koyuyorsun. Evlilikte de öyle. Evliliği sevimli, çekici, cazip hale getirmek için ne yapabilirim odaklanması. Onun için buna o evliliğe kafa yormuyoruz. Evliliğe yatırım yapmıyoruz. Ailemizden gelen bir kişilik rolleri var. O kişilik rolleriyle bir denge kuruyoruz. Böyle şey ilişkileri, kadın erkek savaşlarıyla giden bir ilişki oluyor. İnce yerinden kopuyor. Onun için evliliğe yatırım yapmayanlardır bunlar. Bunlar genetik olarak birisi melek de öbürü de şirret de ondan oldu değil. Bu biri yani ikisi birbirine ilişki kurmayı becerememiş kişilerdir onlar. Onlara bakın, araştırın. İkisi de öyledir. Bakın bazı kişiler var, eşini melek gibi görürse o şirretleşir. Ezmeye çalışır onu. Öyle durumlarda hayır demesi lazım onu. Ve bu evlilik onun için dinamik bir süreçtir ilişkiler. Bu dinamik süreç içerisinde ilişkilerde yani hatta evliliklerle ilgili şey var. Michelangelo fenomeni diye geçiyor. Michelangelo fenomeni. Michelangelo biliyorsunuz Rönesans'ın büyük ressamlarından birisi. O derece mükemmel anatomi yapmış ki Michelangelo'nun anatomisi, vücuttaki altın oranı bulan adam o. Kafasında hayal kuruyor. O hayali müthiş bir şekilde sanat haline dönüştürüyor. Öyle birisi. Şimdi evlilikte de Michelangelo fenomeni oluşuyor. Yani çok güzel güzel giden kaliteli evliliklerde, bu iyi giden evliliklerden iki tarafında beyinlerindeki network'ü araştırılmış. Beyindeki ağsal yapı. Birbirinin aynalama yapmış beyinleri ya. Beyinlerindeki olaya verdikleri tepkiler beyinlerdeki sanki birbirinin aynası gibi aynı tepki veriyor. Korkuya, sevgiye, güvene aynı tepkileri veriyor. Beyin traktografi vardır, beyindeki yol haritasını çeken özel bir MR tekniği vardır. Bu şeyde kullanılır. Yani nörolojide beyindeki o MS gibi hastalıklarda hangi yollar bozulmuş diye. O yolları gösteren çekimler yapılıyor. Böyle birbirine aşık olan ileri yaşta tutan, mesela böyle kişilerde ne oluyor? Eşinin mesela susadığı zaman eşi hemen su veriyor ona. Daha istemeden. Ne oluyor? Susadığını anlıyor hemen. Mesela annede çocuklarda vardır. Çocuk bir iki hareketinde anne karnını ağrıdığını, acıktığını, tuvalete ihtiyacı anlar. Neden anladın dersin bilemez, anlamıyor. Anlar işte. O onun beynine aynalama yapıp öğreniyor, onun şey yapıyor. İnsanda öyle bir şey vardır. Duygusal olarak zekileşme. Bu kişilerde de evlilikteki duygusal zeka diyoruz buna. Evlilikteki duygusal zeka olunca iki tarafta birbirlerine rekabetçi ilişki değil, tamamlayıcı ilişki oluyor. Mesela o dediğiniz kişilerin evliliklerine bakın, büyük ihtimal rekabetçi ilişki vardır. Benim dediğin senin dediğin, benim annem senin annen, ego savaşları. Böyle bir taraf şey rolünü üstlenmiştir, susarak görmemezden gelerek denge, bir öyle bir denge gidiyordur. Bazen erkek bazen kadın fark etmez, gidiyordur. Ama nitelikli evliliklerde de böyle durumlarda ne vardır? Tamamlayıcı ilişki vardır. Tamamlayıcı ilişki yani. İkisi, o onun eksini tamamlar, eksini tamamlar. Bu ilişkiler bir evlilik ilişkisi, çift ilişkisi değildir. Evlilik ilişkisi yoldaş ilişkisidir. Yoldaş ilişkisinde ne vardır, evlilik ilişki yoldaş ilişkisinde? Yani iki taraf birbirine sahip olmaya çalışır mesela, taraflar. O ona sahip olmaya çalışır, o ona sahip olmaya çalışır. O ona hükmetmeye çalışır, o ona hükmetmeye çalışır. Evlilik birbirine sahip olma ilişkisi değildir. Birbirine hükmetme ilişkisi değildir. Evlilik birlikte yola çıkma ilişkisidir. Mesela bizim kültürümüz onun için evliliğe refik refika demiş. Refik ne demek? Erkek yol arkadaşı. Refik kadın yol arkadaşı. Yani evliliğe öyle bir anlam vermiş ki birbirine belli bir hedefe giderken bir konuda beraber birbirini tamamlayan ilişkiler demektir. Bakın geçenlerde bir nikaha gittim. Bir muhterem bir kimse. Nikah memuru nikah cüzdanı ona verdi. Bunu işte uygun gördüğünüz kişiye verin dedi. Ben dedi ailenin tek kaptanı olur dedi. O da erkektir. Ben erkeğe vereceğim dedi. Bunu. Salonda çoğu kadın zaten dedi. Bence bu şu andaki bu çağın doğrusu değil o. Öyle dedi. Erkeğe verdi. Ama erkeğe de tavsiyem eşine vermesi dedi burada. İşte o bir nevi erkekteki, evdeki erkek rolünün, ataerkek kültürün bir temsilcisi gibi konuşuyor. Evet. Ondan sonra bana da bir şeyler söyler misiniz dedi. Ben dedim tabii bey rahatsız olmasın diye şey dedim. Dedim ki burada tek doğru yoktur, iki doğru vardır dedim. Hani şu anda bir yönetim sistemleri vardır ya, tek kaptan yoktur, eş kaptanlık vardır dedim. Eş başkanlık vardır dedim. Şu andaki ideal olan ailelerde eş başkanlık sistemidir dedim. Tabii salonda çoğu kadın olduğu için iyi bir alkış da almış olduk bu arada. Ama bence bunu inandığım için söyledim. Yani. Evet. Yani hakikaten öyle. Bu zamandaki aile ilişkilerinde birlikte karar almak, birlikte hareket etmek. Yani buyurgan böyle ben erkeğim ben dersim olur dediğin an karşın ezik hissediyor kendini. Evet. Bu kadın erkek zulmüne sebep oluyor bu.
1: Nikahlarda bu evlilik cüzdanının verilmesinin böyle bir sembol haline getirilmesi de bana biraz şey geliyor hocam. Sanki baştan böyle bir ateşi fişekler gibi işte hani orada onu verirken sanki işte asıl reis, asıl kaptan budur gibi falan ona emanet edeyim gibi. Artık öyle bir noktaya geldi.
0: Yani. Yok işte yanlış da ikisi de yanlış. O da yanlış. O da yanlış. Kadına vermek de yanlış.
1: Bir yani. Elinde sen tut, bir elinde sen tut.
0: Al işte, ortak işte, yani evlilik eş başkanlıkta ikiniz beraber tutun. Birisi birine feragat edip onu devam muhafaza etsin.
1: Evet.
0: Bunu diyecek yani. Böyle durumlarda bu şekilde yaklaşmak. Onun için evlilikte ilişkileri kolay değil. Yakın ilişki ve yaşantılar en zor şeydir ha. Yani Freud ruh sağlığının en büyük göstergesi olarak görmüş. Evliliği sağlıklı götüren kimsenin ruh sağlığı en yüksek kişidir demiş. Mesela haklı bence. Evet. Bunu götüremiyorsa bir kimse ruh sağlığı açısından şeydir. İyi ruh sağlığının göstergesi.
1: Evet.
0: Böyle bir durum ama burada evliliğe yatırım yapılırsa oluyor bu. Evliliğe emek çarpar edilirse, çabalanırsa oluyor. Mesela evleniyor kişiler, iki taraf da birbirini delice seviyor, evleniyorlar. Yani evlilik içerisinde ben bakıyorsun bir müddet sonra erkek kendini işe kaptırıyor, kadın kendini çocuklarına veriyor. Aralardaki duygusal mesafe uzuyor. Fiziksel mesafe var ama duygusal mesafe uzak. Ondan sonra ne oluyor? Bu mesafe uzayınca bu sefer ufak sorunlar büyümeye başlıyor.
1: Evet.
0: Yani evlilik onun için hani eskiden mangal vardı evlerde. Gece yatarken ateş mangala konur, üzeri külle örtülürdü böyle. Hatta sobadan alınır konur. Ondan sonra mangala çok karıştırsan yakar. Çok böyle uzak karıştırmasan da şu olur. söner. Onun için evlilikte ilişki mangaldaki ateş gibi. Hafif besleneceksin, çok da yapış yapış olsa da sorun çıkar. Hı hı. Onun için evdeki sevgi de öyle evlilikte. Bu mangaldaki ateş gibi olmalı. Devamlı beslenmeli, canlı tutulmalı. Uzaklaş

0: konuşup da soğutmamalı onu. Evet. Yani evlilik ilerleyince çeşitli sebeplerle o evlilikteki o mangaldaki ateş gibi olması gereken olan sevgi beslenemiyor. Beslenemeyince soğumalar oluyor, kopmalar, kırılmalar oluyor.
1: Hocam peki mesela bu hani evliliklerde ya da evlilik öncesinin nişanlık döneminde falan bu tartışmalarda hani kaçan kovalanır şey vardır ya, mantığı vardır ya hocam. Bu da biraz
0: tabii
1: bu durumla alakalı, o dengeyle alakalı
0: tabii,
1: değil mi hocam?
0: Ya burada tabii iki mesela borderline ilişkileri de olur.
1: Ve burada hocam siz başlamadan şunu da sorayım. O kaçan veya kovalayan bir gün yorulur mu yani artık?
0: Tam... Ya şimdi onlar öyle yani 50 senelik evliliklerde halen birbirine bakıyorsunuz aynı hataları yapmaya devam ediyor. Aynı hatalar. Mesela bir örnek vereyim. Annemle babam arasında eve her akşam babam eli dolu gelirdi. Şey yapamazdı. Boş gelince kendini kötü hisseder. Ya evde de ekmek yenmiyor artık. Getirme diyor. Getirme denmiyor. Her akşam niye getirdin, niye getirmedin? Böyle bir şey olurdu böyle. Böyle bir şey olurdu. Yani o getirmezse kötü hissediyor. O da israf olacak, yazık diye evet, kötü hissediyor. Böyle bir şey ilişki vardı. Ben orada mesela şey oldu. Böyle bir durumda mesela ekmekleri alıp işte ben seni hiç unutmam. Kurumuş eski ekmekleri etle karıştırıp yeniden pişir şey yapar verirdi. Yani. Ben onun yerine mesela bu kadar ekmek arttı. Al bu ekmekleri kime vereceksin? Verse bir gün dese ki o zaman farkına varacak. Hiç bağırıp çağırmıyor, küsmeye sabra lüzum yok. Al bak bu kadar ekmek arttı, bunlar ne yapacağız? Sen git ne yapacaksın, sen yap artık. Evet. Ekmek sen alıyorsun dese o bir yüzleşecek, yapmayacak belki.
1: Evet. Hocam çok böyle uzun bir evlilikten bir örnek verdiniz ama örnek veriyorum böyle mesela bu evliliği 5 senelik, 10 senelik arası falan gibi düşünelim. Mesela öyle bir yerde artık adam yine sizin şey yaptığınız örnekte gidelim. Artık ekmek almayı bıraksa mesela diyecek ki sen eskiden her gün ekmek olsa da ekmek alırdın. Sen niye artık ekmek almıyorsun?
0: Tabii.
1: Yani değiştin sen de, olacak tabii mesela.
0: Şimdi onu işte bunlar konuşarak diyecek ya. Ekmek böyle böyle, o zaman ekmek artık almayacağım diyecek evet, ona. Bunu konuşulmayan şeyler de olur bu. Ekmek alma, o zaman git ekmek almayacak, küçük alacak. Bir şey, zihinsel esneklik var bunu. Bu önemli. Onun için evlilikteki ilişkileri kognitif fleksibilite diyoruz buna. Yeni evliliklerde mesela nasıl, neden olmuyor diyorsunuz. Yeni evliliğin en büyük düşmanı inatçılıktır ya, söyleyeyim. İnatçılık ne demek? Düşünce katılığı demek. Onun karşılığı nedir? Düşünce esnekliği demek. Düşünce esnekliği olan kişi ne yapar? Bir insan evlendiği zaman, bir kadın ve erkek kendi ailesinden öğrendiği bir hayat senaryoları vardır. Hayat senaryolarında aktörler vardır. Anne, baba, kardeşler. Şimdi evlendiği kişiyle birleşmiştir. Şu anda kendi getirdiği hayat senaryosu, başka birisi de bir hayat senaryosu getirmiş. Yeni bir hayat senaryosu yazmak zorundalar. Düşünce katılı olan, inatçı, ben merkezi olan kişi ne der? Bak annem babam, benim babam şöyle bir insan, sen de öyle gibi, öğlen gibi davran der eşine. Benim annem böyle bir insan, sen de öyle davran der. Ne olur? Aktörler, yeni aktörler girdi. O aktörlere göre senaryo yeniden yazması lazım. Evet. Kendi eski senaryoyu, yeni senaryoyu eve uygulamak ister. Öyle olunca da çatışma çıkıyor işte. Orada ne yapıyor? Kognitif fleksibilite dediğimiz zihinsel esneklik gerekiyor. Zihinsel esneklik varsa ne oluyor? Ya şu anda, yani şu anda evdeki şeyler değişti artık. Anne baba rolünün içinde. Bak çocuk var, baba rolüm var, eş rolüm var. Evlilik olgunluğu varsa kişide, evlilik olgunluğu olan kişiler o zihinsel esnekliğe sahiptir zaten. Evliliğin en büyük ihtiyacı, evlilikte zihinsel esnekliği olan kişi bir adım o atar, bir adım atar. Burada bir ortak bir yol bulurlar ama zihinsel esnekliği yoksa, ben böyleyim değişmem, sen değiş diyorsa o zalimdir. Öyle bir eş varsa ona uymak zorunda değilsiniz. Hani genellikle burada kadınlarımız bizim evliliği yapan olduğu için zalimliğe fırsat veriyorlar. Ondan sonra da o onu hakkı gibi görmeye başlıyor. Evet. O onaylamayacak, hayır diyecek. Bir müddet sonra içinde bir şeyler böyle şey duygusu varsa, mesela bunu yaparken de yalnız şu, ne yaptığın kadar nasıl yaptığın da önemli. Çünkü bir insana ne yaptığından daha çok ne hissettirdiğin kalıyor. Bir insana yaptığın şeyi unutur ama ne hissettirdiğini unutamaz insan. Hisler çünkü beyinde kalıcıdır. Diğerleri silinebilir. Düşünceler silinebilir ama duygular kalıcıdır, beyin. Kalıcı network oluşturur. Duyguya düşünce. Ona kötü bir şey hissettirdiğin zaman sen nasıl yaptığınla ilgilidir o. ona. Mesela ona acı bir ilaç verdin, ağzı yandı, unutamaz. Hani şu şey kulak küpü olsun lafı niye unutulmuyor? Bir şeyi unutmadığını kulak küpü olsun diye. Eskiden anestezi yokmuş tabii. Çocukların kulağını delerlermiş kız çocuklarını. Deldikten sonra müthiş acırmış çocuk. Kız çocuğu 5-6 yaşında ilkokul. Kız çocuğu küpe olur. O kimin ne zaman nasıl kulağını küpe yaptığını unutmazmış onu. Hmm. Çünkü o acı can acıdığı için onu. Duygu eklenmiş orada olaya çünkü.
1: Evet.
0: Olaya duygu eklenmiş, unutmaz. Onun için yaşanan olaylardan ders çıkarabilmek kulağı küpü olmak lafı oradan geliyor. Onun için ne hissettirdiğin önemli. Bunun için de ben dili yerine, sen dili yerine ben dilini kullanmak çok önemli. Hı hı. Yani sen niye böylesin, niye böyle yapıyorsun, ne biçim kadınsın dediğin zaman, ev niye böyle dağınık, ne biçim kadınsın dediğin zaman karşı tarafta savunma duygusu yanıyor. Yargılanıyorsunuz, suçluyorsunuz. O zaman o da ne yapar? Ben de bütün gün çocuklarla canım çıksın, sen topla kalk deyiverir sana. Gitti o akşam. Halbuki şöyle dese mesela, ya ev dağınık olduğu zaman kendimi çok kötü hissediyorum dese. Ne olur? Karşı tarafta savunma duygusu yerine ne uyanır? Kendi hislerini söylediğin için yardım etme duygusu, hı hı, daha dikkat etme duygusu uyanır. Onun için karşı tarafta kötü hissettirmeden bazı şeyleri söylemenin yolları vardır. Hı hı. Karşı tarafta aşağı edip kötü hissettirerek ilişkiyi yönetmezsin, salimsin sen.
1: Evet. Belki de şunu düşünmek lazım hocam, yani mesela her evlilikte de vardır. Sürekli söylediğim şeyi bugün acaba daha farklı nasıl söyleyebilirim diye bir düşünmek.
0: Tabii
1: belki
0: nasıl, nasıl söylediğin gibi. Tabii.
1: Diyenleri de öyle bir şey yapalım
0: tabii
1: mesela.
0: Yani. Evet. Aynı şeyi söylemesi, zehirli ilaç, acı ilaçlar nasıl verilir? Tatlı bir çikolata diraja kaplanır, öyle verilir ilaçlar. Evet. Yani o şekilde öyle. Mesela ağızdan verilecek ilacı damardan versen öldürürsün kişi. İlaç doğrudur ama yöntemi yanlıştır.
1: Evet.
0: Yöntem çok önemli.
1: Hocam son sorum olsun. Hani mesela bazı kadınlar hani derler ya, ben maço erkek seviyorum.
0: Hı.
1: Mesela bu tür böyle tanımlamalar, şeyler, hani baştan itibaren, program başından itibaren o evlilikteki o dengeyi konuşuyoruz ya, karakterler, kişilerdeki dengeyi. Mesela burada o ihtiyacımız olan şeyi mi şey yapıyoruz? Mesela bakıyorsun bunu söyleyen pıtı pıtı bir kızcağız kardeşimiz diyelim. Ama böyle bakıyorsun maço bir şey seviyor. O böyle bir kendine güvenli bir liman arıyor gibi, öyle bir eksikliğin ihtiyacı.
0: Genellikle bunu söyleyenler de bağımlı kişiliklerdir.
1: Hmm.
0: Yani geleneksel kültürde var ya, baba evinden koca evine gidiyor.
1: Aha.
0: Bir bağımlı ilişki öbürü. Yani eşya gibi görüyor kadını. Bu tarz bir rolü revolüştürmüş, köle efendi ilişkisi eleştirilmiş kişiler eşini sığınak gibi görür. Böyle sığınacak liman gibi görür. Benim için savaşsın, benim için mücadele etsinler. Bu da bir seçenektir. Bu da bir, yani yanlış demeyelim ama yani iki alan veren memnunsa bir şey diyemezsiniz böyle durumlarda. Yani öyle bir erkek rolünü seçiyorsa, erkek de onu kabul etmiş ve sahip çıkmışsa, hı hı, böyle bir durumda şey oluyorsa, bir denge kurulmuşsa, gidiyorsa, ama genellikle bu zamanda maço denilen erkeklerin çoğu şey de oluyorlar. Bir müddet sonra böyle eşini değersizleştiriyorlar.
1: Zulüm.
0: Değersizleştirdikleri için şey, küçük görmeye başlıyorlar. Aldatma çok oluyor maç erkeklerde. Çünkü onlar eşini değersizleştiriyorlar. Onu zayıf, güçsüz, bağımlı bana bir kimse gibi görüyorlar.
1: Evet.
0: Onlar da bakıyorsun, ben öyle bir evlilik biliyorum. Eşi, hanım hanımcık bir eşi var. 3-4 tane çocuğu var. Çok güzel evliliği var. Fakat bir türlü toplantılara götürmüyor onu. Gitmiyor iş adamı. Sonra toplantılara bir sevgili edinmiş. Sonra baktım evdeki kadın pasif, bağımlı bir rolü benimsemiş.
1: Hmm.
0: Temsiliyet yok. Yani kendine dışarı gittiği zaman böyle oturmasını, konuşmasını, kendi şey yapmasını bilmeyen bir rolü benimsemiş.
1: Aldattığı kişi de tam tersi oluyor.
0: Aldattığı kişi de tam kadın, da tam böyle şey bir kadın. Böyle
1: dominant
0: bir kadın. Bir yere gittiği zaman bütün ilişkileri düzenliyor. Onun için böyle durumlarda iki tarafın da duygusal aktarımları çok önemli. Maço erkeği seviyorum diye bir kimse, onu söyleyeyim, kever, iyi o gider. Ama maço erkeğin riskleri de vardır. Onu da bilmesi gerekiyor. Yani maçoluktan tabii ne anladığını da bilmek lazım burada. Maço demek mesela kendini, genellikle ben öyle bir nişanlılıktan ayrılan bir çift biliyorum. Ayrılırken tamam ayrılalım demiş erkek. Fakat neden ayrıldın merak ediyorum demiş. Ya demiş, sen ayrılıyorum, sen iyi bir insansın, çok melek gibisin, bir şey demiyorum değil mi? Ama beni hiç kıskanmıyorsun demiş.
1: Hmm.
0: Kıskanmıyorsun ki demiş ya. Ya ben öyle bir evlilikte beni kıskanan bir eş olmalı demiş. Hmm. Çocuk şok olmuş, bana anlattı böyle böyle dedi diye. Yani şimdi o kız, o aslında onu yüz

0: Düşünmemek için kıskanmıyor diyor. Aslında kıskanmadığından değil. Yani şey olduğu zaman o kendisine sahiplenilmesini istiyor.
1: Evet.
0: Bu bir şeydir. Yani kadın kimliğinde bu önemlidir aslında. Kadın olan erkeğin kendisi için, yani sanki kendisi için savaşıyor duygusunu hissetmesi gerekiyor.
1: Her kadın ister mi hocam?
0: Yani genellikle burada işte bizim geleneksel rolümüzde çok isteniyor bu. Genellikle Batı'da istenmez mesela. Aha. Bu ikisi de savaşçıdır Batı'da. İstenmez. Ama bizim toplumdaki rolde böyle kadın eğer böyle melek gibi bir kadınsa erkek onu ancak maçolukla kontrol edebiliyor. Edebiliyor. Yoksa başka bir maço erkeğe kayabilir. Korkutarak şey yapabiliyor. Mesela bazen öyle oluyor bize. Şimdi bazı şeyler anlatıyor bize kocasıyla ilgili. Aman bunu söylerseniz eşim beni öldürür diyor. Sakın söylemeyin diyor. Bir adam da geliyor bize. Mesela geçenlerde oldu. Adam da o kadar zulmediyor ki karısına, çocuğuna. Yani ben böyle yapmıyorum diye tutturdu adam. Ben böyle yapmıyorum dedi. Ya, söylesek evde şunu yapmışsın karına, kadını deşifre edeceğiz. Deşifre edeceğiz. Biz işte onu tabii söylesek ilişki bozulacağı için söylemedik ama testlerde böyle çıkıyor. Bir kendini gözden geçir lütfen dedim ben. Onun kafasındaki ezberi bozdu ama iyi niyetli olduğu için daha sonra geldi. Yani sorgulamaya başlamış kendi davranışlarını. Hastasını alıp çıkaracaktı bizden. O derece kızdı bana. Ben söylediğimizi çıkaracaktı. Ondan sonra sorgulayınca böyle bazı şeyleri kendini değiştirme zeki birisiydi, iş adamıydı. Değiştirmeye karar verdi ve şey yaptı. Yani ilişki daha iyi hale geldi.
1: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tabii hani bu konuşurken biraz kolay gidiyor ama evliliğin içindeyken tabii ki de zor dengeler. Allah istikametten ayırmasın, kolaylıklar evet. Diliyorum bu tür sorunlar yaşayan herkese. Çok teşekkür ediyoruz hocam cevaplarınız
0: için. Rica ederim, estağfurullah.
1: Sevgili dostlar 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız. Numaramızı hatırlatmış olalım. Nevzat hocama sormak istediğiniz sorular olursa bu numaraya WhatsApp'tan sorunuzu yazarsanız biz de kendisine önümüzdeki programlarda sorarız, iletiriz sorunuzu ve cevaplamaya çalışırız. Bir başka program da tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak. Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Gani Bela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık, tıpkı mahşer yeri ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini din

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yolculuk bizim inancımızda insanı terbiye eden, eğiten en önemli yöntemlerden biridir. Öyle ki büyük ibadetlerden kabul edilmiş, neticesinde sahibine cenneti vaat etmiştir. Hac yolculuğundan bahsediyoruz anlaşılacağı üzere. Şimdilerde birden çok hac ve umre imkanı var ise de evvel zamanlarda ömürde bir kere hacca ya gidilirdi ya gidilmezdi. Bugünün insanının anlayamayacağı seviyede mühim ve kıymetli bir hadiseydi. Hacca gitmek bir milat kabul edilir, insanlar hayatlarını öncesi ve sonrası diye ikiye ayırırdı. Hac yolculuğu uzun bir süreye yayılırdı evvela. Niyet etmiş kişilerin gidişi de geri dönüşü de bir hayli renkli adetlere sebep olurdu. Hazırlıklar hemen hemen bir yıl önceden başlardı. İşlerini yoluna koyan, hali vakti iyi ve sağlığı yerinde olan kişiler kutsal topraklara gitmeye karar verince gerekli görevleri ve hazırlıkları yerine getirmeye başlardı. Eş, dost ve akrabalar ziyaret edilir, niyet açıklanarak helallik alınırdı. Kimse kutsal topraklara sırtında kul hakkıyla gitmeyi aklından bile geçirmezdi. Bu helallik alma meselesi yola çıkacak yolcuları yoracak kadar uzun sürerdi. Haccın ve hacının rengi bizde yeşildir. Hacca giden yeşiller giydiği gibi eşyaları da yeşile tebdil edilir. İlk olarak yol boyu yanlarında taşıyacakları eşyalar için sandıkçıya sipariş verilir, seyahate en uygun yeşil boyalı sandık hazırlatılırdı. Yolculukta ve kutsal topraklarda giyilecek elbiseler ve çamaşırların yanı sıra belli bir sürede olsa idare etmek için dayanıklı yiyecekler hazırlanır, bu sandıkta muhafaza edilirdi. Kara ve deniz yollarından hangisi uygun görülürse ona karar verilir ve temaslar başlardı. 2-3 ay gidiş, bir o kadar da geliş sürerdi. Günü geldiğinde aile yakınları, akrabalar, dost ve arkadaşlar hacı adayını dualarla selametlerlerdi. Eğer sadece evin erkeği hacca gidecekse, hanım hacı adayını uğurladıktan sonra bu suyun kuruması gibi çabuk ve kolay dön temennisini işaret eden bir maşrabı suyu arkasından döker, hac kervanı dönene kadar dışarı çıkmamak üzere evine girer ve kapıyı kapatırdı. Bunun sebebi hac seyahati sırasında günahlarından sıyrılacak eşi gibi onun da günahlardan uzak kalmak için bir nevi halvete girmesi demekti. Harameyn-i Şerife'ne her yıl farklı güzergahları izleyerek iki önemli hac kervanı giderdi. Bunlar Kahire ve Şam kervanlarıydı. Anadolu, Rumeli ve diğer yerlerden gelen hacı adayları kervanın hareketine kadar Şam'da toplanırlardı. Şam'a kadar at, katır ve eşekle giderler, Şam'daysa deveye binerlerdi. Şam'dan hareket edecek kervana çoğu zaman Şam valisi Emirül Hac tayin olunurdu. Emirül Hac yönetimindeki kervan

0: önceden belirlenen bir tarihte Şam'dan sonraki ilk menzil olan Kubbetül Hacca doğru yola çıkar ve oradan Müzeyrib'e geçerdi. Hacıların yolculukları sırasında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri su ve erzak sıkıntısıydı. Su ihtiyaçlarını sağlamak için Üsküdar'dan itibaren Enderunlu iki sakabaşı tayin olunurdu. Şam kervanı yeterli suyu bulundurmak amacıyla kuraklık yılları dışındaki olağan yıllarda bile en azından 50 deve bulundururdu. Hacı adayları her türlü ihtiyaçlarını kendileri karşılamakla yükümlüydüler. Sadece durumu kötüleşmiş hacılara kervan komutanının adamları tarafından bakılırdı. Kervanın mola verdiği konaklarda yoksullar için özel çadırlar kurulur ve ayrıca padişahın ihsanı olarak sıcak yemek sunulurdu. Kervan Müzeyrib'den sonra Mafrak, Ayn-ı Zarka, Ma'an, Eşmeler, Tebük yoluyla Medayin-i Salih ve onun güneyindeki Olay'a gelir ve orada bizzat Mekke emiri veya gönderdiği vekil tarafından karşılanırdı. Bu mevkiden itibaren kervan Mekke emirinin himayesine geçerdi. Şam kervanı Ula veya Medine'de ya da daha sonra Rabik'te Mısır'dan gelen hac kervanıyla birleşirdi. Bu iki devasa kafile birlikte Mekke-i Mükerreme'ye girer, bir anda şehir tekbir ve tehlil sesleriyle dolar, adeta bambaşka bir iklim mahalli sarardı. Kervanın dönüşü yaklaşınca ilk iş evin sokak kapısı yeşile boyanırdı. Bunun sebebi ise bilen bilmeyen herkesin hacı evine çekinmeden gelebilmesi, ikramlardan nasibine düşeni alması içindi. Bu davranışta başkalarını da hacca teşvik niyeti aranmalıdır elbette. Evin içi de dışı gibi yeşiller giyerdi. Kadın ve erkek konukların ağırlanacağı harem ve selamlık odaları yeşil renkle badana edilir, minderler yenilenir ve yeşil kadife veya divitinle kaplanırdı. Masalara yeşil örtüler diktirilirdi.
1: Anadolu irfanı.
0: Eşyalar gibi ev halkı da yeşiller giyerdi. Tüm ev halkına, yani babaanne, dede, hala, teyze vesaire kimler varsa elbiseleri yaşlarına göre yenilenir ve yeşil renkli kumaşlar tercih edilirdi. Hac kervanı Üsküdar'da hacıların akrabaları, tanıdık eş ve dostlarıyla birlikte karşılanırdı. Büyükten başlayarak kıdem sırasına göre hacılar tebrik edilir, küçükler hacıların ellerini öper, büyükler ise ellerini öpen hacının gözlerinden öperdi. Sonra da hacıların önce sağ, sonra da sol omuzları öpülürdü. Önde hacı, arkada cemaat, dualar ve tekbirler eşliğinde eve gelinirdi. Eve girip yeşil minderine oturan hacılar ağır ağır tüm renkleriyle evden ayrılıp yeniden dönünceye kadar büyük ikramlara vesile oldukları hac ibadetini ve yolculuğunu ballandıra ballandıra anlatmaya başlarlardı. Odadakilere zemzem suyu, hurma ve hacı yağı ikram edilirdi. Hac karşılamalarının en önemli parçası tüm konuklara sunulan yemeklerdir elbette. İkram edilen 7-8 türlü yemeğin sonunda misafirlere hacı lokması da ikram edilirdi. Nihayet şerbetler ve kahvelerin içilmesinden sonra kutsal topraklardan getirilen tesbih, zemzem, kına, gümüş, yüzük, bilezik, sürme, hurma, hacı yağı gibi hediyeler konuklara ikram edilirdi. Eski dönemde hacı sıfatını almak önemli bir üst statü belirtisiydi. Hac farzını yerine getiren kişinin eşi Hacı Efendi'nin hanımı, kızı Hacı Efendi'nin kerimesi, oğlu Hacı Efendizade olarak anılırlardı. Yaşadıkları şehirden nadiren ayrılan eski zaman insanlarının nazarında aylarca süren bir yolculuk elbette bir ömür anlatılacak bir hatıradır. Bu konuda ecdadımız sadece anlatmakla kalmamış, kitaplarda yazmıştır. Hac seyahatnamelerinin sıradan halka ait olanları olduğu gibi büyük zevaplar

0: Mevzuata nispet edilenleri de vardır. Hac eserleri, içerik ve yazılma gayelerine göre hac el kitapları, rehber nitelikteki hac seyahatnameleri, hatıra ve rapor nitelikli hac seyahatnameleri, edebi hac seyahatnameleri olarak çeşitli şekillerde kaleme alınmıştır. Edirne'den Şam'a kadar olan konakların ele alındığı, hac yolcusuyken İstanbul, Anadolu ve Hicaz'da meydana gelen olaylar, Kabe ve Mescid-i Harem'i tamir edenler, Kabe'de makbul olan dualar, haccın kuralları, haccın edasında okunacak dualar, Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret etme adabı da anlatılırdı bu kitaplarda. Bazı eserlerde Osmanlı Hac kervanı hakkında ilginç ve aydınlatıcı bilgiler verilir, hacılara bir takım tavsiyelerde de bulunulurdu. Buralarda hacılara sağlıklarını korumaları, uygun bir yol arkadaşı bulmaları, yeterli miktarda paraya sahip olmaları ve arkadaşlarına cömert davranmaları, kavga etmemeleri öğütlenirdi. Ayrıca yol güzergahları, güzergahlar üzerinde kısa mesafeli alternatif yolların yanı sıra Osmanlı haç kervanının düzenine, emniyetinin sağlanmasına, alışkanlıkları ve diğer özelliklerine dair bilgiler de verilirdi. Hac yolculukları boyunca dikkate değer konulardan biri de hac hizmetleridir. Kervanların güvenliği için sadece idari tedbirler almakla yetinilmemiş, vakıflar marifetiyle meseleye kalıcı çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Bir vakıf medeniyeti kurmuş ecdadımızın hacca kayıtsız kalması beklenilemez elbette. Bu vakıflar arasında konaklama yerlerinin inşası, ulaşımda kullanılan deve ve su tedariki için kurulan vakıflar en dikkat çekenlerdir. Elbette tarihe adını yazdırmış su yolları da bunların başında gelir. Resulullah Efendimizin zamanında bir kısım sahabenin iri parçalar halinde öğütülen buğdayla arpayı et ve hurma katarak pişirdikleri yemeğin adına deşişe denilirmiş. Medine'de yıllar içinde Medine fukarası için bir sadaka olarak pişirilen ve dağıtılan deşişe yemeği daha sonraları müesseseleşmiş ve bir vakıf halini almış, Deşişe-i Resulullah adıyla anılmaya başlamış. Sonraları haremeyne sevk edilecek erzağın temin edildiği arazi vakıflara da Deşişe Vakıfları adı verilmiş. Haremeyn vakıfları içerisinde fukaraya ayrılan paylar hayli ehemmiyet arz etmektedir. Bazı vakıflar vakfiyelerinde haremeyn için yapmış oldukları hayrın sarf yerini, şeklini ve idare şeklini teferruatlı olarak beyan etmişler. Bazıları da sadece haremeyn fukarasına, Mekke ve Medine'de yaşayan fukaraya veya haremeyn ahalisine gibi umumi ifadeler kullanmışlardır. Bazı meblağlar ise İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye gönderilmiş, bunlar için özel mahfazalar üretilmiş ve adına surre denilmiştir. Her hac mevsiminde geride kalanlar haremeyindeki fukaraya keseler yani sürreler içinde altın ve gümüş göndermiş, Üsküdar'dan uğurlanan hac kervanlarının adına da surre alayı denilmiştir.
1: Anadolu İrfanı.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la görüşmesi.
1: Ey insanlar, size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını vekil Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir yardımcı yaptık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ise Resul'e karşı geldi. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. O taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya sihirbazdır ya mecnundur demişti. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin diye dua etti. Allah, o halde kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama sakın ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. Andolsun ki biz İsrailoğullarını o zillet verici azaptan yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorba idi. Andolsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret elvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıktan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çok şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır.
0: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akran Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akran Reklam.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki edimul hacca vel umre, hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin. Hac ve ömreye daima gidin. Sebep fe innehuma, çünkü bu hac ve ömre yenfiyanil fakra ve zünub, hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Kema yenfil kiru hubzel hadis. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, haş da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 31 ila 70. ayetlerini dinleyeceksiniz.
4: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız? İşte o, her şeye gücü yeten Allah, sizin gerçek Rabbinizdir. Artık bu gerçekten sonra başka ilahlara, batıllara ve ideolojilerine yönelip onlara kulluk etmek ve onlara hak görüntüsü ve süsü vermek sapıklıktan başkası değildir. Öyleyse nasıl oluyor da imandan vazgeçiyor? Allah'a rağmen insanları ve putları ilahlaştırıp bağlılık gösteriyorsunuz. İşte böylece yoldan sapmış fasıklara karşı Rabbinizin "Artık onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu. Resulüm, de ki, Allah'a ortak tanıdıklarınız içinde ilk defa yaratan, öldükten sonra onu kıyamette aynen iade edip dirilten var mıdır? De ki, ancak Allah ilk defa yaratıp sonra onu kıyamette aynen iade ederek diriltir. Öyleyse doğru yoldan nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, ortak tanıdığınız putlarınızdan doğruya götürecek olan var mı? Cevap veremezler. De ki, ancak Allah doğruya eriştirir. O halde gerçeğe eriştiren Allah mı uyulmaya daha layıktır? Yoksa kendisi götürülmedikçe doğru yolu bulamayan uydurma ilahlar mı? Öyleyse ne oluyor size? Nasıl yanlış hükmediyor, putlara ve putlaştırılanlara bağlılık gösteriyorsunuz? Onların çoğu zandan başkasına uymuyorlar. Zansa ilim ve gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa onu peygamberin kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, hadi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa onları da yardımınıza çağırın. Hayır, o inkarcılar ilmini kavrayamadıkları ve hakikati, yorumu kendilerine gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de tıpkı böyle peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte bak, zalimlerin sonu nice oldu. İçlerinde ona, Kur'an'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Rabbin o Kur'an'a karşı bozgunculuk yapanları çok iyi bilendir. Resulüm, şayet hala seni yalanlarlar, getirdiklerini kabullenmezlerse de ki, benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. İçlerinden senin okuduğuna kulak verenler de vardır. Fakat sağırlaşmışlara sen mi işittireceksin? Akıllarını kullanıp anlamak istemiyorlarsa, içlerinden sana ve mucizelerine bakanlar da var. Fakat hakikati göremiyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Şüphesiz ki Allah, insanlara gücünün üstünde bir şey yükleyerek onlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar Allah'tan uzaklaşıp nefislerine uyarak kendi kendilerine zulmederler.

0: Allah onları o gün kıyamet günü, onca zamandan sonra sanki dünyada gündüzün bir saati kadar bir süre kalmışlar gibi bir araya toplayacak, onlar da kendi aralarında birbirlerini tanıyıp tanışacaklar. Fakat Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da hayatı bu dünyadan ibaret sayıp doğru yola gelmeyenler elbette büyük zarara uğramış olacaklardır. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz azabın bazısını sana dünyada göstersek veya onu görmeden seni vefat ettirsek bile sonunda onların dönüşleri ancak bizedir. O zaman hallerini görürsün. Elbette Allah onların yaptıklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Onlar, eğer dediğinizde doğruysanız, bu vaat edilen azap ne zaman derler? Resulüm de ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendi kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir an geride kalmazlar, ileri de geçemezler. De ki, onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse, düşündünüz mü ne yaparsınız söyleyin bana. Günahkarların onu acele istemesine sebep nedir? Yoksa azap gerçekleştikten sonra mı iman edeceksiniz? O zaman size, önceden o azabın gelmesini acele isterken şimdi mi iman ediyorsunuz denilir. Sonra o kendilerine zulmeden küfür ve şirkle ölenlere ebedi azabı tadın. Siz kazandığınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Cezanız ancak yaptığınıza karşılıktır denilir. Resulüm, o kıyamet ve azap gerçek midir diye sana sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için elbette o gerçektir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakıp kurtulacak değilsiniz. Küfür yoluna saparak zulmeden herkes, yeryüzündeki her şeye sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirdi. Onlar azabı görünce duydukları pişmanlığı açıklarlar. Artık onlar için haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hem diriltir hem öldürür ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olan kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntılara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. De ki, insanlar ancak bununla Allah'ın lütfu ve rahmeti olan İslam ve Kur'an'la sevinsinler. Bu, onların toplayıp durdukları bütün dünyalık şeylerden hayırlıdır. De ki, baksanıza, Allah size rızık olarak ne indirdiyse, siz ondan kimini haram ve kimini helal yaptınız. De ki, bu hususta Allah mı size izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü uğrayacakları akıbetleri hakkında zanları ve beklentileri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı azabı erteleyip kafire de mümine de nimet vermesiyle lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu buna şükretmezler. Sen her ne halde bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve siz her ne iş yapsanız ona daldığınız an bilin ki biz sizi görüyoruz. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinin bilgisinden gizli değildir. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Onlar Allah'a iman eden ve emirlerine uygun yaşayanlardır. Onlar için dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu müjdeye erişmek en büyük mutluluk ve kurtuluştur. Resulüm, o inanmayanların sözü, övünmeleri ve üstünlük taslamaları seni üzmesin. Çünkü bütün üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İyi bilesiniz ki göklerde ve yerdekilerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkalarına tapanlar bile gerçekte Allah'a ortak yaptıklarına tabi olmazlar. Onlar ancak zan ve tahmine uymakta ve sadece yalan uydurup söylemektedir. Geceyi dinlenesiniz diye sizin için karanlık kılan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılan odur. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için büyük ibretler vardır. Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan uzak ve yücedir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece O'nundur. Bu, çocuk sahibi olma hususunda yanınızda hiçbir ilmi delil yoktur. Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah'a karşı böyle yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremez, iflah olamazlar. Onlar için dünyada biraz faydalanma vardır. Nihayetinde dönüşleri ancak bizedir. Sonra kafir olduklarından dolayı o çok şiddetli azabı onlara tattıracağız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 31 ila 70. ayetlerini dinlediniz.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: Akra Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlıklı bir ömür dileyerek bugünkü programımızı başlatıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyoda misafirimiz iç hastalıkları uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Sayın Filiz Gültekin Tırtır bizimle birlikte. Ve bugün beslenmeyi konuşacağız. Beslenmeyi biraz daha farklı ele alacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Filiz Hanım.
2: Hoş buldum.
1: Fark ettik ki beslenme bütün hayatımızı etkileyen bir şey. Buradan başlayalım isterseniz. Beslenme deyince ilk etapta ne algılamalıyız? Lütfen buyurun.
2: Şöyle başlayayım ben de. Bizim dış dünyayla en fazla temas kurduğumuz alanımız aslında mide bağırsak sistemimiz. Cildimizi açtığımızda 1,5 metrekare gibi bir alana sahipken bağırsaklarımızın iç yüzeyini açarsak eğer 120 metrekare bir tenis sahası büyüklüğünde. Bizim için kolay gibi, hani yiyoruz, gönderiyoruz ağzımızdan yiyeceği. Ama sindirim aslında çok da basit bir şey değil. Yani vücut onunla gerçekten bütün o prosesler boyunca gerçekten uğraşıyor ve ciddi enerji gerektiren bir şey.
1: Ve üzerinde hem çok durulması, düşünülmesi gereken evet. bir şey, ama sizin de ifade ettiğiniz gibi hiç düşünmeden çok basit bir eylemmiş gibi günlük hayatta yapıp geçiyoruz.
2: Aynen öyle. Zaten Hipokrat da söylüyor, yani kaç bin yıl önce bütün hastalıklar bağırsakta başlar diyor. Biz maalesef bunu bir unutmuşuz yani. Şimdi yeni yeni anlıyoruz, tekrar anlamlandırıyoruz. Bir de tabii bu kadar kronik hastalıkların bu artmasının altındaki sebep de bu. Çünkü modern beslenmede ihtiyacımızdan çok fazla kaloriyi işlenmiş bir şekilde, maalesef pestisitlerle, işte tarım ilaçlarıyla kirlenmiş bir şekilde ve içerisinde aslında mikronütriyent miktarı da çok çok azalmış bir şekilde tüketiyoruz.
1: Bozduğumuz beslenme alanını tekrar düzenlememiz gerekiyor bir an evvel.
2: Bir an evvel gerçekten. Yani bunların büyük çalışmaları var. Beslenme ile beraber artan kronik hastalıklarla alakalı büyük çalışmalar var. Bu farkındalık gelişiyor. Umarım inşallah

0: Çünkü hani sürekli aynı topraklar ekiliyor, biçiliyor, işte verimlilik açısından verilen ilaçlar vesaire, yani o gıdadaki gerçekten almam gereken vitamini, minerali ben almaktan çok uzağım.
1: Evet. Bir hamburger ekmeğini fareye yedirmişler sürekli, hı hı, ve açlıktan ölmüş.
0: Hı hı.
1: Çok ilginç gelmişti, hı hı, ama ne demek istediğini şimdi anlıyorum.
0: Evet, evet, gerçekten öyle.
1: Gıda, hı hı, gibi görünüyor ama içeriği aslında, yok, gıda değil. Hatta, evet, zehir bile olabiliyor.
0: Aynen öyle. Şimdi bana çok genç hastalar geliyor, 20'li yaşlarda. Çok yakında geldi bu kızcağız. 20'li yaşlarda birkaç kez bayılarak, bayılmış yani, çalışıyor da.
1: Genellikle en sağlıklı olması gereken bir dönem.
0: En sağlıklı dediğiniz gibi olması gereken bir dönem. Kilosu yerinde bu kızcağızın. Ama tahlillerine baktığımızda demiri düşüktü, B12'si düşüktü, folik asiti düşüktü, D vitamini düşüktü. Yani görseniz sanki böyle hani kıtlıkta kalmış, hiçbir şey yememiş gibi bir kan tablosuna sahip. Hani sorduğunuzda, kilosuna baktığınızda her şeyi yiyip içen bir insan. Ama dediğim gibi başta gıdanın içerisinde olmaması. İkinci olarak benim bağırsağım yanlış beslenmeler, toksinler, antibiyotikler, stres vesaire yüzünden bozulduğu için emme fonksiyonunu da yapamadığından böyle katlanarak bir eksiklik içerisindeydi. Bu yüzden de böyle bir sonuç ortaya,
1: evet,
0: çıkmıştı.
1: Sadece gıdaların bozulması değil, bozulan gıdalar bizim bağırsak sistemimizi bozmuş olması problem.
0: Bir kere bir gıda ne kadar işlemden geçerse vücudumuz için o kadar tanınmaz ve yabancı bir hale geliyor. Mesela bir buğdayın un haline getirilmesi bile aslında benim vücudum için biraz tanımayı zorlaştıran bir süreçken, biz bir de ekstra ambalajlı gıdaların içinde ismini hiç duymadığımız bir sürü maddeyi alıyoruz
1: katkı
0: vücudumuza.
1: Maddeleri.
0: Katkı maddelerini alıyoruz.
1: Koruyucu adı altında.
0: Evet, hadi aldık, ne olacak? Yani aldık diyelim, ne yapalım? Şöyle bir durum var. Bağışıklık sistemi hücrelerimin 1/4'ü, %70-80'i benim bağırsaklarımda. Şimdi siz bir ülke olsanız en fazla askerinizi, en fazla güvenlik önleminizi nereye alırsınız?
1: Sınırlara.
0: Sınırlara, dış dünyaya en açık yere alırsınız değil mi?
1: Evet.
0: Vücut da aynı, Allah-u Teala da aynı o şekilde bir mekanizma kurmuş ve bağırsağa yerleştirmiş bu askerlerini. Gıda geldi, bakıyor bana uygun mu? Yani gerçekten böyle devreye geziyor orada. Bana uygun mu bakıyor. Uygunsa tamam geç diyor. Uygun değilse diğerlerine haber veriyor. Ya yabancı bir şey geldi, gelin burada bir savaş
1: destek
0: çıkabilir. Destek kuvvetlerini çağırıyor. Ne oluyor? Benim bağışıklık sistemim bir anlamda alarma geçiyor. Şöyle düşünün. Sokaklarında askerin, polisin kol gezdiği, bir savaşın döndüğü bir ülkede rahat olabilir misiniz? Huzurlu hisseder misiniz? Hissetmezsiniz. Vücut da o şekilde huzurlu hissetmiyor. İşte o inflamasyon dediğimiz bütün kronik hastalıkların çıktığı zemin, kanserin çıktığı zemin böyle bir ortamda doğuyor. Birden pat diye olmuyor. Yıllar içerisinde bu inflamatuar süreç oldukça bunlar meydana geliyor.
1: Aslında uzun sürede bozuluyor.
0: Evet,
1: öyle
0: uzun sürede.
1: Birkaç günde, birkaç ayda değil.
0: Kesinlikle.
1: Kendi elimizle hayatın bütün dengesini bozuyoruz bir anlamda.
0: Evet.
1: Burada ne yediğimiz ön plana çıkıyor ilk etapta anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle.
1: Ne yediğimize nasıl dikkat edeceğiz?
0: Ondan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Bu bağışıklık hücreleri alarma geçtiğinde ne oluyor? Bir kere yorgun düşüyor bir süre sonra. Siz onunla mücadele edecek gücü yok, enerjisi yok. Çünkü gıdayla mücadele etmekten yorulmuş bir bağışıklık sistemim var. İkincisi kafası karışıyor yorgun düştüğü için. Normalde dışa karşı yönlendirmesi gereken o silahlarını kendine döndürüp otoimmün hastalıklar dediğimiz grubu meydana getiriyor. Tiroide saldırırsa Hashimoto, eklemine saldırırsa romatoid artrit, cildine saldırırsa sedef, bağırsağına saldırırsa ülseratif kolit gibi otoimmün hastalıklara da zemin hazırlamış oluyoruz.
1: Kronik hastalıklarda böylece başlamış oluyor diyebilir miyiz?
0: Tabii ki, yani otoimmünite grubu bu şekilde başlıyor zaten. Ama işte kanserde vesaire de onlar da demin bahsettiğimiz o sürekli bir savaşın olduğu vücut zemininde tabii ki huzursuz bir ortamda kanserde başlıyor. Otoimmün demediğimiz başka hastalık grupları da başlıyor.
1: Diyabet ya da diğer.
0: Evet, aynen öyle.
1: Gruplar. Hadi, ne yediğimiz önemli demiştiniz.
0: Ne yediğimiz önemli. Bir kere orijinal haliyle yemeye çalışacağız gıdayı, oldu mu? Tüm haliyle yemeye çalışacağız. Paketli gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Bunlar önemli. Pestisitlerden temiz, tarım ilaçlarının olmadığı gıdalar tüketmeye çalışacağız. Bunlar en bazalde herkesin yapması gerekenler. Ama tabii ki şu da var. Makronutriyent dediğimiz karbonhidrat, protein, yağ grubunun dengesi de çok önemli. Bir kere temelde sebze ağırlıklı beslenmemiz lazım. Karbonhidrat çok da, evet, ihtiyaç dahilinde ama çok da abartmamamız gereken bir grup karbonhidratlar. Hele belli bir yaştan sonra daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Proteinler önemli ama sağlıklı proteinler önemli. Şimdi işte büyükbaş hayvancılık da biraz endüstriyel bir hale gelmiş durumda. Yani hayvan

0: Alanlar kapalı ortamlarda işte çayır çimen görmeden, sırtlarına bir güneş ışığı değmeden, sosyalleşmeden, belki işte stres hormonları tavan bir halde, belki işte önüne antibiyotikli hormonlu gıdalar, belki GDO'lu gıdalar konularak beslenilen bir hayvanın etinden de bana şifa olmuyor. Esansiyel amino asit dediğimiz şeyleri oradan alamıyorum. O zaman ne yapacağız? Daha çok küçük baş hayvancılık
1: Tercih edeceğiz.
0: tercih edeceğiz. Daha sağlıklı beslenme şartlarına sahip hayvanları. Yani tavuksa mutlaka gezen tavuk, köy tavuğu, organik tavuk, diğer tavuğa
1: Tercih edeceğiz.
0: yaklaşmayacağız.
1: Evet.
0: İşte yüzen balık dediğimiz, denizden elde edilmiş balıklar, ki orada da tabii ki toksite sıkıntımız var. Büyük balıkları tercih etmeyeceğiz. Daha hani ömrü kısa küçük balıklarda kalmaya çalışacağız.
1: Belki burada dinleyicilerimiz şunu diyebilir. Evet, biz de bunları istiyoruz ama bulamıyoruz.
0: Evet.
1: Bu programları yapmaktaki amacımız zaten bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak. Biz ne kadar çok talep ederse üretici de o yöne yönelecek. Ve
0: Kesinlikle.
1: sağlıklı gıdayı bulmamız kolaylaşacak.
0: Kesinlikle. Yani bu anlamda gerçekten hak veriyorum. En büyük sıkıntı aslında lojistik, ama çok doğru söylediniz. Talep oldukça arz olacaktır. Yani birbirini böyle bir etkileyen bir süreç bu.
1: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Orijinal haliyle yemek gerekiyor dediniz. Bu zihnimizin bir yerinde hep duracak.
0: Bir kere hani dışarıdan aldığımızla ilgili, evet, tarım politikaları değişebilir ama bunlar daha uzun süreçte olacak şeyler. Biz kendimiz ne yapabiliriz? Kendimize bakan yönüyle daha iyi emebilmek adına bağırsağımızı düzeltebiliriz. Evet, bana gelen birse ben bunun en azından bir tanesini emeyim. Böyle bir mantıkla bağırsağımızı düzeltebiliriz. Bunu yapabilirim.
1: Peki bağırsaklarda neler yaşanıyor? Sorun nerede başlıyor?
0: Şöyle diyelim, bizim yine fonksiyonel tıpla gelen bir kavram var. Geçirgen bağırsak ve sızdıran bağırsak dediğimiz. Biraz onu açıklayayım. Bağırsaklarımız dediğim gibi işte açtığımızda 120 metrekare alana sahip bir yapı. Ve bunun iç yüzeyini tek sıralı hücreler kaplıyor. Neden tek sıralı? Çünkü emecek, kalın olamaz. Benim cildim 7 sıralı epitel. Çünkü bariyer fonksiyonu görüyor. Ama o kalın olursa ememez. O yüzden tek sıralı.
1: Gelen gıdayı
0: emebilmek
1: emmesi
0: için.
1: Evet.
0: Ve bu hücrelerin arasında da çok sıkı bağlantılar var. Neden? Çünkü dışarıdan gelen toksin, virüs, bakteri, sindirilmemiş gıdalar, bunları da emmemesi lazım. O yüzden yan yana böyle sıkı sıkıya bağlantılılar. Ama bazen bu bağlantılar sızdıran bağırsak dediğimiz durumlarda, geçirgen bağırsak dediğimiz durumlarda gevşiyor. O zaman ne oluyor? Dışarıdan gelen bütün bu saydığımız şeyler direkt geçiyor. Ne yapıyor? Bağışıklık sistemimi alarma geçiriyor. Eğer bağırsağım geçirgense kan beyin bariyerim geçirgen gidiyor, beynime de geçebiliyor. İşte bu dikkat eksikliği dediğimiz, depresyon dediğimiz şeyler de buralardan da köken alabiliyor. Böyle durumlar oluşuyor. Benim amacım burada tekrar bu hücrelerin bağlantılarını sıkı sıkıya tekrar kurabilmek. Bunu yaparken neler yapıyorum? Bir kere dediğim gibi yanlış beslenmeler bu geçirgenliği bozabiliyor. Antibiyotik kullanımları bozabiliyor. Stres bozabiliyor. Toksinler bozabiliyor. Çeşitli enfeksiyonlar bozabiliyor. Ne var? Onu tespit edip onu düzeltmeye çalışıyorum. Tabii ki hepimizin beslenmesi bozuk. Başta beslenmeden başlıyorum. İşte gluten biraz bu geçirgenlikle ilgili sıkıntılı. Glutene bir bakıyorum. Gerçekten böyle bir intolerans. Belki de Crohn gibi bir durum var mı bu hastada? Bunları bir irdeliyorum. Bunları tabii biz hastayla yol yürürken açığa çıkartıyoruz. Birden ilk geldiğinde evet, bazı testler de yapılabilir ama en güzeli hastanın deneyimleyerek bunu yaşaması. O bahsettiğim eliminasyon sürecinde kendi vücudunda, aa evet bak bu bana dokundu, bunu yemezken hiçbir şey yoktu, yemeye başladım bu oldu gibi bir farkındalık geliştirmesi hasta için çok değerli.
1: Evet.
0: Çünkü tahlil olarak önüne gelmesi o kadar anlam ifade etmeyebiliyor.
1: Burada sorun şu diyebilir miyiz? Evet, orijinal haliyle aldığımızda buğday bize zararlı olmayacak. İçerisinde bulunan gluten çok az miktarda, %1 oranında belki olduğunda vücudumuz onu tolere edebilecek, ama şimdi işlemden geçtiği için o buğdaylar %1 olması gereken değer %30, %40'lara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla hem emilimde sorun yaşanıyor, bu sorun yaşandıkça da başka problemlere yol açıyor diyebilir miyiz?
0: Evet, vücudumuzda gluteninaz diye bir enzim yok. Hiçbir insan gluteni sindiremiyor normalde, ama aynen dediğiniz gibi normalde çok düşük miktarlarda tolere edebilirken bu oran arttığında, bir de tarım ilaçları da bunun ilave olduğunda tamamen sindirimini zorlu bir hale getirip benim bağırsağımı geçirgen hale getiriyor. Bir de şu da var, bazı insanlar daha iyi tolere ediyor, bazıları edemiyor.
1: Bozmasaydık belki o %1'lik alanda kalsaydık, problem olmayacaktı.
0: Evet. Ama bu mümkün. Mesela işte evet, glutenin kendisine getirdiği zorluklarla mücadele eden bir insan eliminasyon diyetine başlıyor. Vücuduna gluteni unutturuyor bir süre. Sonra tabii bağırsak da düzelmiş oluyor. Geçirgenlik azalıyor. O

0: sırada biz işte varsa eksiklikleri yerine koymuş oluyoruz. Hayata yeni bir bakış açısı kazanıyor, işte stresini daha iyi yönetiyor, uykusunu düzenliyor falan. Tekrar gluteni tanıttığımızda eskisi gibi dokunmayabiliyor. Yani bunlar da mümkün.
1: Çözüm üretmiş oluyoruz.
0: Evet, evet.
1: Evet, ne yediğimiz önemli dedik. Hı-hı. Peki bu yediğimiz gıdaları nasıl yediğimiz, ne zaman yediğimiz de önemli.
0: Evet, bu da çok çok önemli. Bir kere demin daha önce konuşmuştuk. Sindirim aslında çok kolay bir şey değil. Vücudun enerjisinin çoğunu harcadığı bir süreç. Nerede başlıyor? Ağızda başlıyor. Hı-hı. Ne verilmiş ağzımda? Diş verilmiş. Çünkü sindirim kolay başlasın diye, küçük parçaları ayırayım diye. O yüzden yeterince çiğnemek, mideye daha az yük göndermek adına çok önemli. Yeterince çiğnedik, mideye gönderdik. Midenin olayı ne? Midenin olayı asit. pH'sı 1-2. Yani cildime değse cildimi tahriş edecek bir pH. Ama Allah-u Teala mideyi öyle yaratmış ki kendisine dokunmuyor. Amacı da o gıdayla pH'sı 1-2 oranındaki mide sıvısı etkileştiğinde sindirim gerçekleşiyor. Yani küçültüyor onu, daha da küçültüyor. Emilime uygun hale getiriyor. Ama ben yeme esnasında su içersem ne yapıyorum? Mide asitini dilüye ediyorum. Yani o
1: çözelt,
0: evet,
1: inceliyor o asit.
0: Aynen. pH 4'e, 5'e, 6'ya yükseldiğinde ne oluyor? Sindirim yanlış başlamış oluyor. Sindirim yanlış başlarsa yanlış devam eder. Sindirilmeden mideden bağırsağa geçen gıdalar orada mesela çürükçül bakterilerle işte fermentasyon sürecine girip işte SIBO dediğimiz, IBS dediğimiz, yani türlü çeşit bağırsak problemlerine sebep olabilir. Ayrıca bütün bu işte mide asitinin yeterli olması, pankreasından yeterli sindirim enzimi salgılanabilmesi için benim de parasempatik modda olmam lazım. Parasempatik modda, onu da anlatalım.
1: Lütfen.
0: Vücudumuzda iki tane sinir sistemi var. Biri sempatik, biri parasempatik. Sempatik dediğimiz savaştığımız ya da kaçtığımız durumlarda devreye giren sistemimiz. Şimdi ben yoldan karşıdan karşıya geçerken aniden bir araba benim yanımda fren yapsa ben sempatik moddayım. Ne yapacağım? Kaçacağım. Oradan değil mi? Evet. Kaçmak için ne olacak? Göz bebeklerim büyüyecek, kaslarıma kan gidecek ki koşabileyim, hı, kalbim atmaya başlayacak, daha çok kan pompalayacak
1: hızlı
0: kaslarıma.
1: Nefes alacaksınız.
0: Şimdi böyle bir durumdayken vücut sindirimle ilgilenebilir mi?
1: Hayır, beynin ilk hedefi hayatta kalmak.
0: Hayatta kalmak.
1: Acil ne varsa oraya yönlendiriyor.
0: Aynen, sindirim çok sonra bir olacak aşama, bir şey. O yüzden mide asidi falan sindiremez. Aynı durumda ben gergin bir halde yemeğe oturursam, kafamda bir şeyleri halledersem, üçüncü sayfa haberi okursam, televizyonda kontrolsüz bir şeye maruz kalıp sinirlenirsem, üzülürsem falan da midem yeteri kadar sindirim enzimi salgılayamaz. Pankreasım yeteri kadar sindirim enzimi salgılayamaz.
1: Huzurlu bir ortama, evet, ihtiyacı var.
0: Yani yemeğin gerçekten böyle özenle yapılması gereken bir şey. Özenle hazırlanması, içerik açısından özenle oturulması, tam huzurla yanması gereken. Yani işte belki işte bir nefes egzersizi yapıp, belki bir çocuğumuzla, eşimizle sarılıp hoş şeylerin, hoş sohbetlerin geçtiği bir ortamda tam sindirim yapabilirim.
2: Evet. Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Ne zaman yediğimizde ön plana çıkıyor mu? Hı-hı. Bunu her saatte yiyebilir miyiz?
0: Yememeliyiz. Şimdi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de şu anda çok fazla kalori girişimiz var, hı-hı, ve insülinlerimiz çok yüksek. Herkes de çok yüksek. Benim her yeme davranışım insülin salgılatan bir davranıştır. Şimdi eskiden şeyler vardı. 3 ana öğün, 3 ara, hı-hı, öğün. Gerçekten insanın vücuduna yapabileceği en kötü şeylerden bir tanesi. Tabii ki yani hipoglisemisi olan yok.
1: Karaciğeri yorar
0: tabii
1: diye.
0: Tabii ki. Karaciğeri, işte pankreas. Tabii ki hani bazı özel durumlarda kişide hipoglisemi oluyordur, olabilir, ama ben genel herkes için uygun olandan bahsediyorum. Yani sağlıklı diye işte sürekli kuru yemişti, işte kuru meyveyi de atıştırıyor olmak doğru bir şey değil. Çünkü her yeme davranışım, dediğim gibi, sindirimi başlatan, pankreastan insülin salgılatan, insülin de bizim yüksek olmasını istemediğimiz bir hormon, yoran bir hormon. Uzun vadede pankreas çalıştıkça gücü azaldığında diyabete beni sürükleyen bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden böyle olsun istemiyoruz. En güzeli aslında geç bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği. Yani günde iki öğün beslenme, tolere edemiyorsak arada bir ara öğün olabilir.
1: Peki kalori
0: en güzeli
1: geldikçe
0: bu.
1: Mi insülin salgılanma ihtiyacı olur?
0: Evet.
1: Ben sürekli yersem,
0: evet,
1: mevcut insülünü vaktinden önce mi bitireceğim?
0: Evet, aynen öyle bir şey. Bir de tabii ki akşam belli bir saatten sonra sindirim enzimleri azalıyor. O sebepten de işte 6'dan sonra, hadi diyelim İstanbul şartlarında 7'den sonra artık yemeği içmeyi kesmek gerekiyor.
1: Kış ve yaz için farklı saatler.
0: Yani güneşin batışı doğuşu gibi
1: belki
0: olabilir. Çünkü bizim vücudumuzda sirkadiyen ritim diye bir şey var. Sirkadiyen ritim güneşin batışı ve doğuşuyla alakalıdır. Gündüz

0: hakim olan hormonlar başka, gece başka. Gündüz biz ne yapıyoruz? Beyin fonksiyonları, kas kasılması, sindirim. Gece ne yapıyoruz? Tamir, onarım. Ben hala gece yemeye devam edersem enerjimi tamir, onarımdan alıp sindirime yönlendiririm. O zaman ne olur? O gün karşılaştığım bir mikropla mücadele edemeyip hastalanabilirim. İşte hepimizde günde onlarca tümör hücresi oluşuyor. Bağışıklık sistemim bir gün bu tümör hücresini gözden kaçırıp sindirim yapacağım diye gözden kaçırırsa bir kanserleşme sürecinin başlangıcına temel atmış olabilirim. Tabii ki bu böyle olmuyor ama hani anlatabilmek adına bunu böyle izah ediyorum. O yüzden gece akşam olduktan sonra yeme içme faaliyetlerini son buldurmamız gerekiyor.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Bazı kişiler çok gergin olduğunda, stresli olduğunda yemeğe yöneliyor. Kimisinin iştahı kapanıyor. Bu durumda da birbirini tetikleyen unsur diyebilir miyiz? Bağırsak sindirimi sağlıklı olursa zaten stres oranımız da azalmış olacak otomatik olarak.
0: Tabii. Yani bahsettiğiniz şeyler biraz duygusal yeme. Bazen bu duygusal yemeler de karışıyor. Yani şimdi hasta geliyor, insülini 20'lerde. Şimdi insülini 20 olan bir insan yer yani. Bu duygusal yeme değildir. Hani bunu mesela düzeltiriz, düşürürüz insülini. Hala böyle bir durum varsa duygusal yeme, o zaman başka şeylere bakmak lazım. Gerçekten bir duygunun tatmini için mi yiyor kişi? O zaman bunlara bakmak lazım. Ama benim gördüğüm bu insülin düştükten sonra duygusal yeme denilen şeylerin de büyük oranda azaldı.
2: Ne zaman yediğimiz çok önemli dediniz. Geç kahvaltı, erken akşam yemeği. Bunu hayat düsturu edineceğiz. Tabii ki istisnai durumlar olabilir değil mi? Bazen çok katı kurallar uygulanıyor. Hayat öyle bir şey değil. Beden öyle bir şey değil.
0: Kesinlikle yani bunu söylediğiniz iyi oldu. Ben şundan da çok rahatsız oluyorum. Yani bir şeyi böyle yapmaya yani kural gibi yapmaya çalışmak doğru değil. Yani her alanda esnek olabilmemiz lazım. Esneyebilmemiz lazım. Yemek de aynı şekilde. Mesela o gün açsınız sabahleyin erken yapın kahvaltınızı. Yani illa geç yapmanız gerekmiyor. Ya da o gün kahvaltı hiç istemiyor canınız. Kahvaltı yapmam gerekiyor diye kahvaltı yapmayın. Öğle yemeği yiyin, akşam yemeği yiyin. Yani esneyebildiğimiz kadar biz aslında sağlıklıyız. Duygusal anlamda da, düşünsel anlamda da, bedensel anlamda da bu böyledir.
2: Evet, genel kuralların farkında olacağız.
0: Çünkü bazen insanlar da, bazı hastalarda şöyle oluyor. Hani bir şey söylüyorsun, onu yapmak adına o kadar strese giriyor ki. Yani yapmasa daha iyi gerçekten. Evet, yani onun getirdiği gibi stres yükü daha fazla oluyor.
2: Esnek olabilmek önemli.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Nasıl pişirdiğimiz, bunları nasıl hazırladığımız, sofraya nasıl getirdiğimiz de önemli mi?
0: Kesinlikle. Yani duygusal anlamda şeyden bahsetmiyorum. Yani pişiren kişinin duygu halinin iyi olması falan, onlar çok ayrı derin konular belki ama.
2: Ama onlar da gerekiyor tabii.
0: Onlar
2: ki
0: da gerekiyor. Yani şimdi dualarla pişirilmiş bir yemekle böyle,
2: evet,
0: gergin kıza kıza.
2: Hazırlanmış.
0: Aynen, öyle bir pişirilmiş yemeğin aynı olmadığına eminim. Ama tabii ki kapkacak noktasında burada ben söylemek istiyorum. Yani işte çok toksik bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Ve bu toksinlerin bize ulaştığı en büyük alanlardan bir tanesi de pişirme yöntemleri. Ben yanlış tencere, tava, çatal, kaşık vesaire kullanıyorsam bu hani şifadan çok zararlı bir duruma dönüşebilir. Yine yüksek ısılarda pişirmek. Bazı mesela akıllı gıda kombinasyonları var. Hangi gıdayı hangisiyle yersem iyi olur ya da hangisiyle yersem kötü olur, emilimini bozar. Bu konularda bilgi sahibi olabilmek, farkındalık geliştirmek de çok önemli.
2: İlk aklınıza gelen yanlış kaplardan örnek verecek olursanız ne söylersiniz?
0: Bir kere teflonların artık bulunmaması gerekiyor yani mutfağımızda. Plastiklerle gıdanın temas etmemesi gerekiyor. Özellikle kadınlarımız için bu çok önemli. Yani östrojen, çünkü yapay östrojen olduğundan dolayı plastik meme kanseri, endometriyum kanseri, bu anlamlarda ciddi sıkıntı.
2: Bir zeytinyağını evet plastik bir kapta tutmayacağız. Hı hı. Ama bir yeşilliği plastik kapta yıkamayacağız mı? O kadar mı?
0: Ne kadar dikkat edebilirseniz o kadar kâr diyeceğim ben bu noktada. Tabii plastiğin kalitesi de önemli ama mümkünse bence plastik gıdayla hiç temas etmemeli. Daha böyle cam, demir döküm, kaliteli çelik, bunlara yönlenmek gerekiyor.
2: Evet, ısı ayarı da önemli.
0: Isı ayarı çok önemli. Çünkü hani bir noktadan sonra artık zararlı ürünler açığa çıkıyor. Özellikle bazı yağları, zeytinyağını mesela yüksek ısıyla temas ettirmemek. Hani kavurma işlemi yapacağımızda tereyağı, sade yağ gibi yağları tercih etmek. Bunlar önemli.
2: Nasıl yediğimiz ya da ne zaman yediğimiz, ne yediğimiz bizim diyabet hastası olmamızı ya da olmamamızı belirler mi?
0: Kesinlikle belirler. Yani diyabet dediğimiz şey, pankreasımızdan salgılanan insülin denen bir hormon var. Bu insülin hormonu şekeri belli aralıklarda, yani yükseldiğinde belli

0: aralığa çekmeyle yükümlü bir hormon. Şimdi ben gereğinden fazla şekerli, karbonhidratlı şeyi tüketip şekerimi kanda yükseltirsem sürekli insülin salgılatacağım. Bu ne olacak? Pankreasın bir süre sonra yorulup artık yeteri kadar insülin salgılayamamasına sebep olacak. Bu olduğunda da ben diyabet olacağım.
1: Evet. Peki son birkaç cümleyle isterseniz yine toparlayalım ve dinleyicilerimize tavsiyelerinizi alalım.
0: Peki, bence beslenme bilinci gerçekten mutlaka herkesin, hani kendini seven, evladını, ailesini seven herkesin görev, sorumluluk, bilinç edilip öğrenmesi gereken bir şey. Çok zor bir şey de değil. Yani biraz farkındalık, biraz ilgi, biraz alakayla gerçekten yapılabilir. Bence mutfaktan başlıyor sağlık. Hı. O yüzden herkese bu anlamda bir eğitim, artık neyse, yani artık sosyal medyada da bu tarz şeyler çok fazla var. Sadece biraz ilgi ve emekle olabileceğini düşünüyorum. Tavsiye ediyorum.
1: İlgi alanımıza girmesi gerekiyor. Ve annelere de bu noktada çok iş düşüyor.
0: Evet, kesinlikle. Anne ne yaparsa çocuk da sonuçta onu öğreniyor.
1: Evet. Ve damak tadı o şekilde gelişiyor. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Çok verimli bir program oldu. Çok istifade ettik. Sağ olun, var olun.
0: Rica ederim. Benim için de öyleydi. Çok teşekkürler.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Sağlık Saat Afiyet programında iç hastalıkları uzmanı ve fonksiyonel tıp uygulayıcısı Sayın Filiz Gültekin Tırtır'ı ağırladık. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'e selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: O müttakiler, büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdi'l kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ
1: Bir de kitabın ayetleri, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız, belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
0: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Yoksa siz, bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar, bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde, dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
1: O halde, Habibim, sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için, hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de, varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse, ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için

0: geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim.
0: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
0: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
1: Ya eyyuhen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yüşrikne billâhi şey'en ve lâ yesriqne ve lâ yeznîne ve lâ yektulne evlâdehunne ve lâ ye'tîne bibuhtân. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
0: Ey peygamber, mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

0: Kısa reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra reklam.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: hayran olur hey.
1: Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi.

yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, "Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz," diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, "Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, "Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir," buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyen, bu haftada yeni bir konu
2: merak ediyorum.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
3: Merhaba değerli Akre dinleyenleri. Gençler olarak bizler mikrofon başında yerimizi aldık. Sizler de radyo başındaysanız Gençler Merak Ediyor başlıyor. Ben Serra Eray.
4: Ben Büşra Pişkin.
3: Evet, bugünkü konumuz tohum topu olacak. Aklımıza takılan merak ettiğimiz soruları derledik ve bir araya getirdik.
4: Evet, karşımızda Çevre Kuruluşları Derneği ÇEKÜP'ten Usame

0: Yolcu Bey bizlerle. Hoş geldiniz Hüsame Bey.
1: Hoş bulduk efendim.
0: O halde hiç vakit kaybetmeden programımıza başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Tohum topu nedir? Kulağa çok sempatik geliyor.
1: Evet, tohum topu kulağa çok sempatik geldiği kadar ağza da çok lezzetli geliyor diye bir espri yapmak istiyorum. Bunun da hikayesi şu şekilde. Geçtiğimiz haftalarda vakıflar haftası vardı. Orada çeşitli vakıflar gelmişti ve her bir vakıf kendi yaptığı ikramını da orada yapıyordu. İşte şerbetler vardı, mısır patlatması vardı, şekerpare vardı. Biz de Çekut olarak ve Çevre Vakfı olarak ve aynı zamanda Dikili Ağacım Var olarak oraya giderek orada insanlara bir farkındalık oluşturmak niyetiyle tohum topu yaptık. Yalnız tohum topu dışarıdan bakıldığı zaman sanki çiğ köfte gibi göründüğü için insanlar gelmeden sormadan o yapılmış olan tohum toplarını ağızlarına atmaya çalışıyorlardı. Biz oradan yola çıkarak hani tohum topu lezzetli de geliyor düşüncesine kapılmaya başlamıştık. Böyle değişik bir anekdot onu anlatarak başlayayım. Ama esasında tohum topu o değil. Tohum topu şu. Tohum topu doğada tohumun daha hızlı bir şekilde çimlenmesini sağlayacak ortamı yaratmak için oluşturulan bir sistem. Bir nevi yeni bir ağaçlandırma metodu olarak söyleyebiliriz.
0: Merak ediyorum, kimse yemiş miydi tohum topunu?
1: Tohum topunu işte bir iki tane amcamız yedi, bir tane teyzemiz yemeye çalıştı. Baktık biz bunun önüne geçemiyoruz. Hani ısırdıkları şeyi böyle tohum topunu masanın kenarına koyduk. Hani diş iziyle beraber hani gitmesinler diye. Ve onlara böyle sert halin nasıl olduğunu gösterdi. Çünkü sert hali kayadan farksız, taş gibi.
0: Geçmiş olsun diliyoruz amcalara.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Tohum topu üretimini son dönemlerde daha çok duyuyoruz. İlk çıkış zamanı ne zaman acaba?
1: Evet, tohum topu aslında tam bir şeyle tohumu koruma ve saklama metodu, yöntemi. Bu bizim çok çok öncemize de gidiyor. Yani bunu öncesine gidersek Anadolu'daki ilk yaşamın başlangıcına kadar götürebiliriz. Antik Mısır'da bile Nil Nehri'nin yatağının değişmesi sayesinde orada ilk başta tohumları direkt nehrin yatağına attıklarında suların etkisiyle çürüme ihtimali vardı tohumların. Antik Mısırlıların o tohumları bir çamur topunun içine koyarak denizin kenarına ya da Nil Nehri'nin kenarına bıraktığı ve daha sonra taşkınla beraber o tohumların çimlendirildiği bilgisi var. Ama esasında bizim şu an Çekut olarak yaptığımız tohum topunun modern halinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da ortaya çıktığı biliniyor. Japonya'da Masanobu Fukuoka diye bir kişi var. Bu kişi ilk defa tohumu materyal olarak şey kullanıyor. Çamur, kil, saman ve organik maddeyi kullanarak bir tohum topu üretiyor ve bu tohum topunu ilk defa bahçesinin kenarına atarak modern manada tohum topunu başlatmış oluyor. Bizler de Çekut olarak bu mantıktan yola çıkarak insan elinin kolay bir şekilde ağaçlandıramadığı yüksek vadiler, derin vadiler, dağlık araziler, engin tepeler, çorak araziler, suyun az olduğu alanlar, bu gibi yerlerde tohumun daha hızlı bir şekilde fidana ulaşmasını sağlamak ya da dönüşmesini sağlamak ve aynı zamanda oradaki tohumun varlığını koruyabilmek için bu yöntemi kullanmayı seçtik.
0: Peki tohum topunun toprak, kil ve saman gibi bazı materyallerle yapıldığından bahsettiniz. Biz de merak ettik, yapımı ve kullanımı nerede yaygındır diye. Bununla alakalı nelerden bahsedebiliriz?
1: Evet, şu an itibariyle şununla, dinleyicilerimize şunu da aktarmam gerekebilir. Meyvelerin çekirdeklerini atmasınlar. Çünkü kendileri bu tohum topunu kendi evlerinde de yapabilir. Bir miktar kil, birazcık çamur, birazcık da böyle o organik madde dediğimiz işte belki kompost olur, birazcık solucan gübresi olur. Bunlarla karıştırarak tohum topu yaparak o tohumları muhafaza edebilirler ve böylelikle işte yoldan geçerken yol kenarına, diyelim ki köylerine gittiler, köylerinde evlerinin bahçelerine, apartmanlarının bahçesine, düz arazilere o tohum toplarını bırakarak o bölgelerin ağaçlandırılmasına fayda sağlayabilirler. Bir diğer yöntem de şu olabilir. İstanbul'da yaşıyoruz. Çok güzel bahçelerimiz var. Çok güzel parklarımız var. Birazcık da buna katkı olsun diye tohum topunun aynı zamanda çiçeklendirmeye de çok faydası var. Yani dinleyicilerimiz işte gidip herhangi bir yerden çiçek tohumları alarak bu çiçek tohumlarını o çamurla karıştırıp tohumlar yaparak ve bu tohum toplarını doğaya atarak o bulundukları yerlerin hızlı bir şekilde çiçeklenmesini de sağlayabilirler. Çünkü çiçek tohumu fidan tohumuna göre daha hızlı büyür. Daha hızlı bir şekilde yeşile döner. O sebepten ötürü hani bunu dinleyicilerimize hem iyi bir tavsiye hem de böyle bahçelerini şenlendirebilmek amacıyla bir iyilik dileği olarak sunabiliriz.
0: Peki tohum topu dediğimiz şey fidanın büyümesini hızlandırıyor sanırım, değil mi? Aynı zamanda her türlü iklimde hayatta kalabilmesini sağlıyor.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü biz tohum topunu yaparken sistemi şu şekilde anlatayım dinleyicilerimizin de gözlerinde canlanabilmesi için.

0: İlk başta çamuru böyle karıyoruz. İçine o bahsettiğim kil, ondan sonra çamur, saman, organik maddeleri karttıktan sonra iyice bir yoğuruyoruz. Sonra avucumuzun içerisine bir miktar böyle fındık büyüklüğünde, hafif birazcık daha fındıktan büyük bir çamur alıp onu ilk başta bir yuvarlıyoruz. Sonra yuvarladıktan sonra üzerine birazcık baskı uygulayıp yassı hale getiriyoruz. Ve sonra seçtiğimiz bir tohumu tam o yaptığımız, yeni yaptığımız çamurun ortasına bırakıyoruz. Ve sonra etrafını kapatarak yuvarlak bir hale getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle yaklaşık bir 10-15 saniyede bir tohum topu yapmış oluyoruz. Şimdi o tohum topu yaptığımız çamurun tam ortasında kaldı. Tam ortada kaldığı için etrafını korumuş olduk. Ve kil dediğimiz olay, ana maddesi kil, o kil suyu emebiliyor. Bünyesinde çok yüksek miktarda su barındırabiliyor. Su ise tohumun nemlenmesi ve çimlenmesi için en gerekli ham maddelerden bir tanesi. Biz tohumu alıp kuruttuktan sonra doğaya attığımızda suyun gelişini bekliyor. Su gelmeye başladıkça yağan yağmurla beraber işte o kil bünyesinde suyu tutuyor ve daha sonra tohumun çimlenmesi için ilk başta çimlenmesi gerekiyor tohumun fidanı haline dönüşebilmesi için. Tohumun çimlenmesi için gereken nem miktarını o kil belirliyor. Daha sonra kil tohum çimlenmeye başladıkça ilk başta kökü aşağı doğru inmeye başlıyor çamurla beraber. Çünkü o çamurda toprakta, yerdeki toprakta bağlantısını sağlıyor. Organik madde ise o bitkinin o ya da o fidanın, o tohumun ihtiyacı olan materyalleri sağlıyor. İşte bu kalsiyum olur, mineral olur, vitamin olur. Gelişebilmesi için ihtiyacı olan minerallerin bazı maddelerin bazılarını kendi bünyesinde barındırıyor. Ve sonra zaman içerisinde o fidan büyümeye başlıyor.
1: Usame Bey, her türlü tohumdan tohum topu yapabiliyor muyuz peki?
0: Kesinlikle. Şimdi bazı tohumların çimlenmesi zor. Çimlendirilmesi çok daha zor şartlara bağlı. Mesela avokado. Avokadodan mesela tohum topu olmaz çünkü avokadonun kendisi zaten tohum topu kadar. O yüzden avokadoyu çimlendiremeyiz. Şeftali mesela, şeftaliyi de çimlendiremeyiz çünkü şeftalinin kabuğu çok çok kalın. Ama İşte bu noktada birazcık da hani Allah'ın mucizesi dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Belki bizim düşüncemizin de ötesinde bir şekilde yaptığımız tohum topu, içine koyduğumuz şeftali çekirdeği bizim her türlü çabamıza rağmen çok kolay bir şekilde çimlenebilir. Ama esasında sert kabuklu olan tohumlar kolay kolay çimlenmiyor. Sert kabuklu dediğim burada işte şeftali olur, avokado olur. Böyle kalın sert dış yapıya sahip olanların çimlendirilmesi daha zor. Ama orman ağaçları, erik, kiraz, birazcık kayısı, iğde, hurma bu gibi tohumlar daha hızlı bir şekilde ağaca dönebiliyor. Özellikle mesela benim en çok sevdiğim tohum topu fıstık çamından yapılan tohum topları. Çünkü fıstık çamının ben büyümesini çok seviyorum. Ya o büyüme süreci sizin şeyinizle, ilginizle eşdeğer. Nasıl çıktığını, tohumdan nasıl büyüdüğünü, ilk başta nasıl fidan olmaya başladığını, fidandan bir seneye kadar, iki seneye kadar hangi aşamalardan geçtiğini çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Ve her bir yaprağı size farklı bir hikaye anlatıyormuş gibi görünüyor. O yüzden mesela ben fıstık çamını özellikle çimlendirmek isterdim. Dinleyicilerimizden de eğer erişebilirlerse fıstık çamının tohumunu tohum topu yaparak çimlendirebilirler.
1: Evet, teşekkür ederiz. Tohum toplarını ürettikten sonra ne kadar süre ve nasıl muhafaza edebiliriz Usame Bey?
0: Tohum topları ile alakalı bu gayet güzel bir soru. Şimdi normalde tohum topu dediğimiz olay aslında bir saklama yöntemi. Bir şeyi saklayabilmek için de onu uygun şekilde muhafaza edebilmek lazım. Çünkü uygun şartlarda muhafaza edemezsek tohum topu amacını hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Diyelim ki mesela siz tohum topunu aldınız, karanlık bir yere koydunuz, hafif bir de nemli ortamda bıraktınız. Tohum topu zaten nemi sevdiği için ve karanlığı sevdiği için tohuma diyecek ki senin için uygun şartlar hazırlandı, hadi büyü. Sonra siz o tohumları doğaya atmak için hazırladığınız halde tohum topları bulunduğu yerde yavaş yavaş çimlenmeye başlayacak. Ve bir bakacaksınız 2-3 gün sonra gittiğinizde tohum toplarının kenarlarından böyle yavaş yavaş başlar çıkmaya başlamış. O yüzden tohum topunu saklayabilmek için ilk başta bir tohum topunu kurutmak lazım. Eğer hemen dikmeyeceksek. Çünkü neden? Tohum topunun esas mantığı bir yerde yaptığınız işlemi öbür tarafa götürerek atmanız. Tohumu öbür tarafta yer çimlendirmeniz. Biz bunu özellikle mesela okullarda yapıyoruz. Bütün öğrencileriyle beraber, öğretmenleriyle beraber. Ve sonra onları kuruttuk. Çünkü ilk başta bir kuruması lazım. O kilde var olan çamur. İkilde var olan suyun ya da nemin kuruması lazım ve tohum topunun sert bir yapıya bürünmesi gerekiyor. Böylelikle hem taşırken ezilmez, kırılmaz ve dağılmaz, hem de taşıması çok daha kolay olur. Zaten çok hızlı bir şekilde kuruyor. Daha sonra ağaçlandırmak istediğimiz ya da tohum toplarını atmak istediğimiz araziye onu hızlı bir şekilde götürebiliyoruz ve orada atabiliyoruz. Hızlı bir şekilde lafımı toparlamak isterim.

0: desem. Yaptınız. Bir hafta kurumaya bırakıyorsunuz güneşin altında. Ondan sonra size nur topu gibi bir tohum topu olmuş oluyor.
1: Evet, peki bu tohum toplarının ne zaman ekilir, ekim zamanı var mıdır, ne zamandır, koşulları nelerdir diye soruları böyle ardı ardına sıralasak.
0: Evet, evet. Şimdi tohum topu dediğimiz olay, az önce de söylediğim gibi, bir ağaçlandırma yöntemi. Ağaçlar da ne zaman dikilir? Bilinenin aksine ağaçlar kışın çok güzel dikilir. Hatta derler ki diktiğin fidanın üzerinden bir kış geçerse o fidan hayatta kalır. O yüzden 11-11'de milli ağaçlandırma bayramımız var. Yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart. Bu aylarda dikim çok güzel olur. Ekimden başlatanlar da var ama Ekim'de yağan yağmur oranına da bakmak lazım. Ekim eğer kurak geçerse diktiğiniz fidanlar yağış, bir müddet yağış almayacağı için kuruyacaktır. Çünkü öncesinde zaten kuru bir yaz sezonu var. Toprak zaten kuru. Sizin diktiğiniz fidana da su vermezseniz ve düzgün bir şekilde sulama yapmazsanız çabucak kuruyacaktır. Tohum topu da aynı mantıkta. Tohum topunu attığınız zaman tohum topunun bir miktar yağış görmesi lazım. Ya da o tohum topunun içerisindeki o kilin nemi hissetmesi lazım. O nem de ya sizin sulamanızla olur ya da yağmurlu olur. O yüzden tohum toplarını genelde atmanın en ideal zamanı Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Mayıs ayında da atılabilir. Şu da olabilir. Eğer tohum topunu atacağınız yer eski bir göl yatağıysa, yani ya da eski kuru bir dere yatağıysa ya da zemininde nemin var olduğu bilinen bir noktaysa oraya yazın da atabilirsiniz. Çünkü toprak o nemi çekecektir. O nemi çektikçe yavaş yavaş tohumun ihtiyacı olan nem ortaya çıkacaktır.
1: Peki malzemelerden bahsettik. Ekonomik maliyeti hakkında konuşmak gerekirse ne diyebiliriz?
0: Şimdi tohum topunun maliyeti yok. Tohum topunun materyallerini bir hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Tohum birincisi, ikincisi kil, üçüncüsü çamur, dördüncüsü organik madde, kompost dediğimiz, ki organik madde olmayabilir. Çünkü esasından esas birleştirici olan şey kil, çamur ve birazcık da saman. Burada her bir materyalin kendine özgü bir rolü var. Kil suyu tutuyor, çamur toprakla bağlantıyı sağlıyor, saman ise esneklik katıyor. Yani şu şekilde düşünün, hani beton yaparken araya çelik katmak gibi bir şey. O saman o yapının dağılmasını engelliyor. Çünkü neden? Bizim çok çok eskiden Anadolu'da kerpiçten evler yapılırken kerpiçi samanla birleştirirlerdi. Çamuru sürdükten sonra üzerine saman atarlardı ki o saman orada hem esneklik katsın, hem toprağın, evin, yapının hava almasını sağlasın, hem de bir arada tutsun. Bu açıdan bakılırsa meyveyi zaten evde yiyoruz. Yani pazara verdiğimiz paranın dışında ayrı bir maliyetimiz yok. Kil dediğimiz olay bunu ya peyzacılardan ya da gittiğimiz derenin kenarlarından kili bulabiliriz. Çamur zaten, toprak zaten her yerde var. Yani ya bakıldığı zaman tohum topunun aslında hiçbir maliyeti yok.
1: Doğanın içinde buluyoruz diyorsunuz yani aslında.
0: Kesinlikle doğadan bu malzemelerin hepsini bulabiliyoruz.
1: Peki bu tohum toplarının özellikle toprakta nem aradığından bahsetmiştik. Bataklık alanlarda yazları da tohum topları atılabilir dedik. Bahçe ve ormanlıklarda tohum topları atılabilir dedik. Fakat tohum toplarının atılması için en uygun yerler nerelerdir desek?
0: Evet, şu şekilde tohum topları insan elinin kolayca ulaşamadığı noktalara atmak çok daha mantıklı olur. Mesela diyelim ki barajların kenarları ya da yüksek vadiler ya da böyle yüksek tepeler, kolayca gidip sizin elinizde top kazarak toprak bulamayacağınız yerler. Çünkü diyelim ki bir fidan dikeceksiniz. En azından fidanın boyu kadar, yaklaşık bir karış kadar toprağa o fidanı gömmeniz lazım. Neden? Çünkü hem topraktaki nemi iyi bir şekilde çeksin, hem de zararlı ışınlardan, rüzgardan, hayvanlardan bir noktada, bir miktarda korunmuş olsun. Ve o şekilde sarp arazide gidip fidan dikmeye çalışmak oldukça zor bir iş. Mesela özellikle toroslardan mesela bahsedelim. Çünkü bu tohum topu en yaygın olarak toroslarda kullanılıyor. Şimdi toroslar yüksek, yani bizim güney bölgesinde olduğunca saran bir sıra dağ silsilesi. Oradaki vadilerde, oradaki dağlara gidip sizin her bir noktayı kazarak binlerce fidan dikmeniz çok mümkün değil. Ama 100 kişi çok rahatlıkla 1000 tane tohum topunu belki bir saat içerisinde yapacak. Ve o 1000 tane tohum topunun doğaya atılması ise belki 10 dakika bile sürmeyecek. Böylelikle hani siz kolay bir şekilde ağaçlandıramadığınız yerleri tohum topu sayesinde ağaçlandırabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda tohum topunun şöyle bir güzelliği de var. Tohum topunun içine koyduğunuz materyalleri siz belirlerseniz, mesela bataklık kısmına atacaksanız o tohum topunu, oraya

0: uygun şekilde yetişebilecek ağaçların tohumlarını atarsınız. İşte kral gülü olur, akasya olur, gül ağaçları olur. Hani suyu seven ağaçların tohumlarını atarsınız ve o tohum toplarını o bölgeye bırakırsınız. Diyelim ki kurak bir araziye bırakacaksınız. Kuraklığa dayanıklı bitkileri atarsınız. Ya da diyelim ki önceden çam ormanı olan bir araziye tohum toplarını atacaksınız. Çam tohumlarını atarsınız. Neden? Çünkü o bölge zaten çama uyum sağlamış ve yakınlarında çam da var. O sayede hani araziye uygun şekilde tohum toplarını hazırlayabilirsiniz.
1: Tohum toplarının aslında bir nevi faydalarından da bahsediyoruz şu an. Fidan dikmeyi daha da kolaylaştıran bir tarafı var ve her türlü ortama uyum sağlayabiliyor. Kesin. Peki başka ne tür bir faydasını söyleyebiliriz?
0: Ya en temel faydası insanlar üzerinde bir sakinlik ve dinginlik sağlıyor. Çünkü insanlar tohum topu yaparken toprakla haşır neşir oluyor. Yani kendi yapımız, kendi orijinal halimiz olan toprakla bir arada olmuş oluyoruz. Ve o toprakla ilgilenirken hani hep derler ya, çok sinirlendiğinizde, çok gergin olduğunuzda ayakkabınızı çıkartın, toprakta yürüyün diye. Neden? Çünkü o toprak sizin elektriğinizi, negatifliğinizi alıyor. Aynı şekilde insan da o toprakla haşır neşir olduğunda, o toprağı yoğurmaya başladığında kendisini ruhen dinginleştirmeye başladığını hissediyor. Bu da ona ayrı bir huzur katıyor. Ve sonra en temel nihayetinde biz bunu okullarda da sürekli yaptığımız için bunun en büyük faydasını biz çocuklarda görüyoruz. Çünkü çocuklar tohum topu yaptıkları zaman tohum topunun nihayetinde neye dönüşeceğini kafalarında tahayyül edebiliyorlar. Diyor ki mesela ben tohum topunu yaptırırken de anlatıyorum. Şu an diyorum mesela fıstık çamı tohumunu koyuyorsunuz diyorum. Ve fıstık çamı diyorum 25 metre boyunda devasa bir ağaçtır diyorum. Onun meyvelerini insanlar topluyor. Kocaman kocaman kazolaklar oluyor. Ve onların meyvelerinden biz pilavlar yapıyoruz diyorum. Ha, o zaman çocuk diyor ki doğru. O zaman çocuk ne yapıyor? Ha diyor, benim diktiğim, yaptığım şu tohum topundan belki bir ağaç çıkacak diyor. Ya da diyorum mesela bak bu toprağın içerisinde, bu tohumun içerisinde vişne var diyorum. Sen vişneyi çok seviyorsun. Bu şekilde ne oluyor? Çocuk yaptığı tohum topuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Ve o bağ sayesinde doğaya olan sevgisi artmaya başlıyor. Ve bu çocuk ileride ben bu şekilde ağaçlar diktim, bu ağaçların büyümesine ben vesile oldum diyerek doğaya daha fazla sahip çıkmaya çalışıyor. Ve bir noktadan sonra ormanlarımıza sevgi duyan, sahip çıkan bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu da onlara yönelik güzel bir fayda oluyor.
2: Tabii aynı zamanda sadaka-i cariyeyi de oluşturmak anlamında bir faydası oluyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. İşin dini boyutunda atlamamak gerekiyor. Evet, sadaka-i cariye hem de bedavadan sadaka-i cariye. Az önce anlattık, herhangi bir maliyeti falan yok. O yüzden bol bol sadaka-i cariye evet. Yapmak için bol bol tohum topu yapmamız lazım.
2: Peki Usame Bey, bu tohum toplarının nasıl yapıldığından, nerelere ekildiğinden, ne zaman ekildiğinden ya da nasıl muhafaza edildiğinden bahsettik. Bu tohum toplarının büyüme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bir de bu konuya değinsek.
0: Harika olur. Tohum toplarının büyüme süreci aslında tohum DNA kodu gibi bir şey diyebiliriz. Tohum kendi atasının, kendi ağacının her türlü bilgisini kendi bünyesinde barındıran en küçük yapı taşı. Tohum nasıl büyüyeceğini, hangi şartlar altında tohum şeyden, o kozasından çıkacağını, ne şekilde büyüyeceğini, işte rüzgara göre mi, güneşe göre mi, ne zaman yaprak çıkartacağını zaten kendi içinde biliyor. Biz ne yapıyoruz? Tohum topu yaparak onun o sürecini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Büyütme için de tohum toplarının hani araziye attık diyelim. Şimdi attığımız araziyi çok iyi bilmiyorsak tohum toplarını aslında takip etmemiz biraz imkansıza yakın. Çünkü az önce bahsettim hani 100 kişiyiz diyelim, bir saat içerisinde binlerce belki tohum topu yapacağız ve o binlerce tohum topunu 10 dakika içerisinde farklı yerlere atacağız. Hepsinin birebir takibi çok kolay olmayabilir. Ama eğer dinleyicilerimiz arasından hani ben kendi tohum topumu kendim yapıp kendim gözlemek istiyorum diyenler olursa onlara şu şekilde bir yöntem söyleyebiliriz. Tohum topunu diyelim ki yaptılar. Hızlı bir şekilde çimlendirmek istiyorlarsa o tohum topunu hemen bir tane saksının, küçük bir saksının üzerine koyup üzerine birazcık toprakla kapatabilirler. Toprağın etrafını sulayabilirler. Çünkü toprağın hala nemli kalması lazım. Ve daha sonra, burası en önemli kısım, o saksının üzerine poşet geçirsinler. Neden? Sera etkisi oluşturmak için. Böylelikle sera etkisi oluşturduklarında o poşet o içerideki nemin sürekliliğini sağlayacak. Belki 10 gün, 15 gün boyunca o toprağı sürekli ıslak ve nemli kalacak. Ha, aynı zamanda şuna da dikkat etmek lazım. Toprağı çok suya boğmamak gerekiyor. O zaman tohum çürüyebilir. Oradaki ıslaklığı iyi bir şekilde muhafaza etmemiz lazım. Zaten tohum kendisi nemli olacak. Tohum topu nemli olacak. Tohum topunun etrafındaki toprak nemli olacak. Başında zaten serası da var. İçeride yeteri kadar oksijen de bulunmuş olacak. Böylelikle tohum topu çok daha hızlı bir şekilde çimlenmeye başlayacak. Bunu kendi çocuklarıyla beraber deneyebilirler. Ve böylelikle çocuklarının hani bakın çocuğum.

0: sizin için bir tohum topu yaptım. Hadi gelin bunu çimlendirelim diyecekler. Biz çocukluğumuzda okullarda okurken fasulye çimlendirmelerini göstermişlerdi. Limon çimlendirmelerini göstermişlerdi. Bu sefer farklı bir boyut olarak tohum topu çimlendirecekler.
1: Aynı zamanda güzel bir aile aktivitesi diyebiliriz.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Peki çocuklarla olan anılarınızdan da bahsettiniz. Ne tür projeleriniz var?
0: Evet, tohum topunu sadece bir tohum topu yapma projesi olarak ele almıyoruz Secret olarak. Çünkü tohum topunu yapmak az önce anlattığım gibi işte bir tane tohum topu yapmak 15 saniye falan sürüyor. Ama tohum topunu kalabalık gruplar halinde yaptığınızda o insanlar arasındaki sinerjiyi de arttırmış oluyorsunuz. Çünkü o bir kolektif bir grup aktivitesi haline gelmeye başlıyor. Onun da ötesinde tohum topunu yapımı da bir süreç haline geliyor. İlk başta tohumun malzemelerini ayarlıyorsunuz. Tohum toplarını hazırlayacağınız çamuru yoğuruyorsunuz ya da o çamuru mesela o projeyi yaptığınız insanlarla paylaşıyorsunuz. Onlar da yoğurmaya dahil oluyor. Ve daha sonra insanların önüne tohumlarını koyuyorsunuz. Daha sonra insanlar tohum toplarını yaptıktan sonra tohum toplarını kurumaya bırakıyor. Ama kuruduktan sonra bir de onların atım süreci var. Biz o sırada da atım sürecinde sadece gidelim hadi tohum toplarını atalım gelelim değil de hazır doğaya kadar gitmişken doğaya başka bir katkımız olsun diye de çevre temizliği etkinliği yapıyoruz. Hani tohum topunu atmadan önce ilk başta bir çevre temizliğimizi yapıyoruz. Çünkü her ne kadar temiz ve düzenli bir insan gibi görünsek de doğamızı çok fazla kirletiyoruz. Tertemiz olduğu düşünülen yerlerde bile biz öyle çöpler buluyoruz, öyle yoğunlukta çöpler buluyoruz ki insan düşünmeden edemiyor ya burada kimler yaşıyor diye. O yüzden özellikle çocuklara yönelik yaptığımız tohum topu, okullara yönelik yaptığımız tohum topu projelerinde biz çevre temizliğini zorunlu kılıyoruz. Çünkü neden? Çocuk tohum topunu attığı zaman hani sadece ya ben tohum topunu attım geldim demesin. Ben gittim çevreyi temizledim dedim. Çünkü kendisi, kendi neslinin. Sonuçta o da insan. Kendi türünün nasıl bir şekilde ortamı kirlettiğini kendi gözüyle şahit olsun istiyoruz. Ve böylelikle çocuk daha da bir farklı bilinçlenmeye başlıyor. Bir farkındalık ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu sayede de tohum topu esasında hem tohumu fidana dönüştürüyor hem de o çocuğu bir doğa sever insana dönüştürüyor. İkisinin içindeki de büyümeye başlıyor.
1: Evet, çocuk da çevre bilinci oluşturuyor. ...81 ilde tohum topu dağıttığınızı duyduk. Peki bu tohum toplarını ulaştırırken nelere dikkat ediyorsunuz? Ne gibi koşullar sağlanmalı?
0: Evet, o çok önemli bir projeydi. Yani hem maddi hem de manevi değeri olan bir projeydi. 81 ile 81 bin tohum fidanı projesiyle yola çıkıldı orada. 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde biz binlerce insanımızı kaybettik. 11 tane il etkilendi. Ve orada her türlü STK, vakıf, dernek, farklı organlı ve kurumlarıyla orada yer aldı. Bizler de Çekut olarak deprem bölgesindeki işçilerimizi biz Beykoz'a getirdik. Çünkü neden? Hani işçi olduğu zaman o süreci, o zorluğu bir noktadan sonra daha rahat atlatabilsin diye. Onlara dedi ki sizin dedik buradaki esas vazifeniz yani o yaşadığınız o sıkıntılı süreci atlatmanıza yardım edecek aktiviteler olsun dedik. Onlar da 81 ilden deprem bölgesine giden o yardımlara bir nevi teşekkür mahiyetinde tohum topu yapmaya başladılar. Depremzede izcilerimiz yaklaşık olarak 3 aylık süren böyle dönüşümlü bir periyotta 81 bin tane fidan tohum topu ürettiler. Biz daha sonra bu tohum toplarını böyle biner şekilde kutulara koyarak her bir ildeki temsilcimize kargo ile ulaştırdık. Ve bunu ulaştırırken her bir ildeki temsilcimizle, temsilcimiz olmazsa İzcilik Federasyonu yetkilisiyle, o da olmazsa oradaki bir gönüllümüzle, hani oradaki işi hem sahiplenecek hem de bu işi yürütebilecek kişilerle işbirliği içine girdik. Her bir ile bizim yaptığımız tohum topları özel kutularda, özel korunaklı kutular içerisinde iletildi. Daha sonraki süreç şu şekilde planlandı. 11-11 Milli Haşlandırma Bayramı'nda belirlenen noktalara giderek orada tohum toplarını doğaya bırakılmaları istendi. 11-11 o Milli Haşlandırma Bayramı'nda neredeyse tüm yurtta hava şartlarının imkan verdiği tüm illerde tohum topları doğaya bırakıldı. Hem fidanlar dikildi hem de tohum topları doğaya bırakıldı. Hava şartlarından dolayı bırakılmayan tohumlar daha sonraki süreçte bırakıldı. Çünkü biz çok yoğun yağışlarda tohum topunu atarsak o yağış o tohum topunu eritirdi. O yüzden süreç orada biraz uzun oldu. Ama ne oldu? İşin sonunda biz doğaya belki 81 binden fazla tohum topu bırakmış olduk. Bu da izcilerimizin cömert Türk halkına bir hediyesi olarak doğayla buluştu.
1: Deprem bölgesinden teşekkür mesajı diyebiliriz.
0: Kesinlikle evet, deprem bölgesinden teşekkür mesajı diye yaydık onu da.
1: Bu toplumsal bir farkındalık da oluşturuyor aslında insanlar.

0: zamanlarda. Peki başka ne tür farkındalığı vardır tohum toplarının?
1: Evet, yani bu, biz zaten tohum topunu anlatmaya başladığımız zaman hikayeyi bu depremzede izcilerimizin yaptığı tohum toplarından bahsediyoruz. Zaten burada deprem olayı işin içine dahil olduğunda insanlarda otomatikmen bir farkındalık oluşuyor. Bir sahiplenme ortaya çıkıyor. Ha diyor, benim kendi izci yavrularım gelip burada bu tohum topunu yaptıysa bunlara benim de bir katkım, bir desteğim olsun düşüncesiyle yaklaşıyor. Ve onlarla aynı işlemi, aynı faaliyeti yapmaktan dolayı mutlu oluyor. Onun da ötesinde biz az önce de bahsettiğim gibi tohum topunu yaparken çocuklara sadece tohum topu yaptırmıyoruz. Hani bunu bir oyun, bir eğlence, işte ya oyun hamurundan yuvarlak yapıyorum tarzında düşünmesinler diye tohum topunun ciddi bir iş olduğunu, bunun sonucunun ülke için, millet için, belki de yaşadığı coğrafya için çok önemli bir hamle olduğunu onlara aktarıyoruz. Ve onun devamında da çocuk tohum topunun o ilk defa çamur halinden nihayetinde o yuvarlak haline geçişindeki o süreci görüyor ve daha sonra onun kurutulma halini görüyor. Daha sonra onun tohum topu olarak doğaya bırakılmasına şahit oluyor ve kendi elleriyle doğaya atıyor ve aynı zamanda gittiği noktada orada çöpleri temizlediğinde, topladığında çocuk bir noktadan sonra belki sıfırdan bir çevre bilinci inşa etmeye başlıyor kendisine. Bazen mesela biz buna çok şahit oluyoruz. Ay çamur mu bu, ben buna nasıl dokunacağım ki diyen insanlar oluyor. Ve daha sonra onların, o kişilerin 5-6 tane birden tohum topu yapmaya başladığını ya da gittikleri zaman en önde gelen çevreci olduğuna şahit oluyoruz. Onların içindeki o dönüşümü aslında uyandırıyor. Bir de şu da çok önemli. Yani tohum topu sayesinde biz bir de çevre temizliği yapıyoruz ya. Şimdi çevre baktığımız zaman insan çöpü eline alıyor. Hani çöpte bakıldığında hani manevi değeri çok olmayan, değersiz bir şey. Yani ve belki bazı insanların iğrenebileceği bir şey. Ama biz o iğrenilecek olan şeyi de yaparak manevi temizlik de yapıyoruz aslında. İçimizdeki o kibri öldürüyoruz. Hani çöpü zaten çöpçü temizliyor dediğimiz zaman biz kibirli hareket etmiş oluyoruz ama çöpçünün de yapacağı yanda abi ben de yardım edeyim dediğinizde, eğilip o çöpü yerden kaldırdığınızda ve bunu öğrencilerinizle beraber, çalışanlarınızla beraber, işte kardeşlerinizle, akrabalarınızla ya da işte sevdiklerinizle beraber yaptığınızda bir hareket etmiş oluyorsunuz. Ve o içinizdeki o bir arada olma duygusunu da uyandırmış oluyor.
0: Evet, konuğumuz Usame Bey ile sempatik, lezzetli ve pek çok farkındalığı bizlerle buluşturan tohum toplarından bahsettik. Peki Usame Bey, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
1: Ha, ben Serra Hanım ve Büşra Hanım'a Gençler Merak Ediyor programına çağırdıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gayet eğlenceli ve zevkli bir programdı. Bu konuda farkındalık oluşturmak isteyen, herhangi bir şekilde ya ben de tohum topu yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyen arkadaşlara bu programı iletebilirler rahatlıkla. Dinleyicilerimize duyurulur. Ve daha ötesinde çalışmalarımızdan, Çekut'un çalışmalarından da destek almak isteyen, faydalanmak ve bilgi almak isteyen olursa da onları da Çekut'a her zaman bekleriz. Sosyal medya kanallarımızdan da bizlere ulaşabilirler. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Gençler Merak Ediyor programımızın bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda tekrar sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra Mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım efendim. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan peygamberlerin edebiyatımıza yansımalarından bahsediyorduk. İzi beraber takip ediyorduk. Hazreti İbrahim kıssalarındaydık. Hazreti İbrahim'in divan edebiyatı, halk edebiyatı, hatta gündelik hayat içerisindeki yansımasından bahsetmiştik. Onlar haydır, öyle değil mi? Her an aklımızda, kalbimizde, bizimle beraber anlattıkları, söyledikleri, yaptıkları ve gösterdikleriyle aslında biz insanın kendisini şekillendirebilmesi için örneklik teşkil etmektedirler. Modern edebiyat içerisinde de yansımasını çok ciddi manada görüyoruz.

kişi kendisini var ederken, hangi dönemde olursa olsun, hangi yüzyılda olursa olsun, mutlaka onların yol göstericiliklerine ihtiyaç duyuyor. Bunlardan birisi de Asaf Halet Çelebi olmuş. İbrahim adlı şiirinde bu kendi içindeki putları devirerek kendisini yeniden var etme sürecini gerçekten çok güzel dile getirmiş. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasr put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim? Evet, Hazreti İbrahim'le o kadar büyük bir yakınlık duyarak İbrahim diyerek sesleniyor ki şiir kişisi, içimdeki putları devir diyor, içinde putlar beslediğinin farkında ve bunları devirecek cesareti bulabilecek kişi olarak İbrahim'i görüyor ve ondan talep ediyor. Ancak bu kırılan putlar, devrilen putlar, hani gündelik hayatta da hep söylediğimiz şey vardır ya, tabiat boşluk kabul etmez. Efendim, yerine doğruyu, hakikati tesis etmediğimiz müddetçe tabiat boşluk kabul etmeyecektir. Ve kırılan putumuzun yerine bir yenisi mutlaka ikame olacaktır. Evet, bu hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda putların devrilmesinden bahsettiğini söylemiştik, öyle değil mi? Mecazi anlamda da kalpteki arzu ve heveslerin temizlenmesinden bahsediliyor. Dediğimiz gibi işte o hakikati kalbimize yerleştirmekten bahsediliyor. Eğer biz o kalp temizliğini düzgün yapamazsak, gerçekten de işte putlarımızı devirdiğimizi düşünürken yerine hemen bir yenisi tesis olacaktır. Kalp temizliği iki aşamalı. Putlar iki defa kırılmalı. İlki Yunus Emre'nin gönül pasını yumak olarak tarif ettiği, gönlü kötü düşüncelerden arındırmak. İkinci aşama ise iyi ve güzel şeyler de olsa bu dünyaya ait olan kavramlara, şahıslara, tercihlere ara koymak, onlara olan sevgiyi ortadan kaldırmaya çalışmak. Evet, böylece o bütün masivadan uzaklaşmış olan o güzel kalp Allah'ın sevgisiyle dolacak. Buna marifetullah diyeceğiz, marifet diyeceğiz. Evet efendim, güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı diyor. Evet, burada güneş ve buz tezatıyla muhabbetin ısıtmadığı kalbi güneşin, yani hakikat bilgisinin yıkması, eritmesi, sevgiyle, hakikat bilgisiyle doldurması, şairin veya şiir kişisinin geçirdiği aşamaları gösteriyor bize. Hakikati idrak ettikçe kalbin yumuşaması, inkarın ve cehaletin, buz gibi olan soğukluğunun, katılığının, ilim ve muhabbet güneşiyle erimesi, her biri bir kötü huya benzeyen buzların düşmesi, onlardan kurtulmak manasına geliyor. Evet, modern edebiyat içerisinde de demek ki peygamber kıssaları çok ciddi manada yansımasını her zaman hissettirecek, gösterecek. İnsanoğlu dünya üzerinde var olduğu müddetçe mutlaka o aklın ve kalbin temizlenmesi, Hazreti Allah ile olan muhatabiyetin yeniden tesis edilmesi gerekecek ve Kur'an-ı Kerim'de son kez anlatılıp mühürlenen o ifadesiyle peygamberlerin

kıssalarını biz hep duyacağız ve bize rehberlik etmeleri için hep onlara başvuracağız. Şemseddin Sivasi Hazretlerinin nutkunda dile getirdiği gibi, vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan, kenz açılmaz şol gönülde ta ki pür nur olmadan, sür çıkar ayarı dilden ta tecelliyede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan, diyor ya efendim, müthiş bir şiir, öyle değil mi? Burada da padişahın gönlümüze konmasını istiyorsak, hanenin mamur olmasını istiyorsak, ayarı gönlümüzden sürüp çıkarmamız gerekiyor. Evet, rahmet olsun kendilerine. Asaf Alet Çelebi de İbrahim, Hazreti İbrahim'in şiirinden Mülhem İbrahim adlı şiiriyle kendi putlarını devirme veyahut bu teşebbüsü anlatma noktasında çok güzel bir örnek ortaya koymuş efendim. Selam ve dua ile.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Akran Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye seyyidina Muhammedin.

0: sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: küllü şartın leyse fî kitâbillâhi teâlâ fehüve bâtılun ve inkâne mi'ete şart. Her bir şart ki Allah-u Teala Hazretlerinin kitabında mevcut değildir. Fehü ve batılın, batıldır. Ve inkâne miyete şart. 100 tane şart da olsa kıymeti yoktur. Nerede? Herhangi bir muamelede, herhangi bir işte iki taraf birbirine şart koşar. Bu şartlar Kur'an'a uygun olmalı. O Kur'an'a uygun olmadıktan sonra hiç kıymeti yoktur yani o şartlar. Yani o şartlara riayet etmediği zaman taraf, riayet etmesi gereken taraf mesul duruma düşmez. Nikah akdi olacak, farz edelim. İki taraf karşılıklı nikahlanacaklar birbirleriyle, kız oğlan. Efendim, kız şart koşuyor, işte şu olacak, bu olacak, bilmem ne filan bir sürü şart. Kur'an'da var mı? Yani böyle bir şey şer-i şerifte, bizim dinimizin ahkamında böyle bir şart mevcut mu? Değil. İmam-ı Azam Hazretlerine gelmiş birisi, efendim demiş, bir kızla nikahlanacağım ama annesi babası bu şehirden dışarı çıkmayacaksın diye şart koşuyor. Sen evlen onunla demiş. Ondan sonra nereye istersen gidersin. Neler öyle dedi İmam-ı Azam? Bak hadis-i şerif karşımıza geldi. Aslı olmayan bir şartın kıymeti yoktur. Nikahta öyle şey olmaz. İnsanın çeşitli şeyi var. Yani yasak mı? Yasak mı? Bir şehirden bir şehire gider evlenen iki kişi. Musa Aleyhisselam nerede evlendi? Ondan sonra aldı ehlini Tur Dağı'nın oradan geçip Mısır'a gitti. Ne olur yani? Gidecek, gidebilir. Hür. Sen onun hürriyetini bir şartla bağlayamazsın ki. Yok. Allah'ın kitabında öyle bir hüküm yok. Binaenele böyle bir şey batıldı diye sen onu al demiş. O şarta da riayet etmezsin demiş sonra. Firavun ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ın peşinden koşturdu, koşturdu. Daha önce şeyleri, çocukları öldürdü. Rüya gördü diye, kendi mülkünü yıkacak birisi çıkacak diye çocukları kesti. O kadar cana sen nasıl kıydın katil? Kıydı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın delilleri, ayetleri, hüccetleri geldi. Onları da dinlemedi. Tavsiyeleri de dinlemedi. Doğru söz söyleyen insanlar da çıktı etrafında. Ondan sonra iş iddiaya bindi. Bir meydanda toplandılar. Sihirbazlar bir tarafta, Musa Aleyhisselam bir tarafta. Musa Aleyhisselam hepsinin sihirlerini iptal edecek mucizeler gösterdi. Sihirbazlar Müslüman oldular. Secde ettiler. Amenna bi Rabbi Musa ve Harun dediler. Musa'nın ve Harun'un Mevlasına inandık, iman ettik dediler. Öldürür mü sizi dedi. Ne yaparsan yap. Zararı yok dediler. Biz Rabbimize gidiyoruz. Ayaklarınızı, ellerinizi çaprak keserim. Yani sağ elinizi kesersem sol bacağınızı keserim. Kesersen kes. Ne yaparsan yap dediler. Neticede firavun kovaladı Musa Aleyhisselam'ın ordusunu. Bak ibretlere. Öyle firavunluk yaptı yaptı kovaladı. Sonra ne oldu? Tam boğulacağı sırada, hani denizde boğuluyor ya, boğulacağı sırada dedi ki La ilahe illellezi amenet bihi benu İsraile ve ene mine müslim. Öleceği zaman aklı başına gelir ama sonra gelir aklı başına. Şimdi burada Efe gibi dolaşır. Ondan sonra acizlik pençe, ölümün pençesi şöyle geçti mi şeyine, yakasına. O zaman acizlenir ama amel yeri hayattaydı. Perde kalktıktan sonra, ahiretin halleri göründükten sonra kıymeti kalmaz. Allah vaktinde iman edip, salih amel işleyip, gözyaşı döküp Allah'ın sevdiği kul olmayı cümlemize nasip etsin. Ahirette cehenneme atılacaklar, çok ağlayacaklar. Çok zari edecekler, çok feryat füzan edecekler, çok pişmanlık duyacaklar. Sebanilere teslim edilince, sebaniler onların saçlarını perşemlerinden yakalayacak, ayaklarından yakalayacak, yüzüstü sürükleyecek. Horluk olsun diye, hor, değersiz mahluklar, horluk olsun diye sürükleyecek, o zaman çok yalvarıp yakaracaklar. Cehennem ehli çok yalvaracak, ya Rabbi bizi dünyaya gönder, yaşadığımızdan başka türlü yaşayacağız, yaptığımız işten daha başka türlü iş yapacağız, sana mı itaat edeceğiz diyecekler. Yalvarma yeri burası. Burada yalvar. Bak camiler bomboş. Yalvar yakar. Ağlama yeri burası. Ağlayabildiğin kadar ağla. Entanin ıslansın, gömleğin ıslansın, dizin ıslansın, seccaden ıslansın. Yalvar yakar. Burada yap. Ahirette iş bitiyor artık. İş işten geçtikten sonra orada yalvarmanın faydası yok. Herkes şey yapar gördükten sonra. Gayba bak peygamberler bildirmiş. Akıl var, mantık var. Adamın, Avrupa'nın, Amerika'nın yabancıları inceleyip Müslüman oluyor. Akıl mantık var. Yani gayba iman ediyoruz ama akılla mantıkla iman ediyoruz. Dinimiz elhamdülillah pırıl pırıl, sapasağlam. Gayet akli, gayet şey. Elhamdülillah. Geçen gün bir arkadaşım bir makale yazmış, bir doçent arkadaşım.

Yani o zavallı kafircikler şimdi onu okuduklarım tutunca hiçbir dalları yok yani. Hiçbir tutamakları yok inkar için ellerinde, mecelleri yok. Çıkmaz çünkü, çıkmaz sokak. Elhamdülillah bizim yolumuz bak 1400 senedir. Bir asır önceki adamlara sorsaydın artık din hükmünü bitirdi diyorlardı. Bak sen bittin, sen toprağın içine girdin, toz oldun. Bak din nasıl dimdik ayakta, nasıl Amerikalı Müslüman oluyor? Balıkesir'de bizim Nurettin Topçu gidiyormuş. Allah rahmet eylesin. Önünden bir köylü yolun kenarına dikilmiş güzel fidanı çatık kırmış, dallarını soymuş, eşeğine sopa yapıyor. Gitmiş utanmıyor musun sen demiş bu canlı güzel taze fidanı nasıl kırarsın? Bir kenarla bir başka kuru dal mı bulamadın? Allah'tan korkmaz mısın? Git beyim git demiş biz onların boşluğunu anladık. Senin boşluğun anlaşıldı. Sen ne anladın hiçbir şey anlayamamışsın sen. Senin hiçbir şey anlayamadığın ortaya çıktı. Bak bugün Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde, Japonya'da, şurada burada aklı çalışan insanlar Müslüman oluyor. Ya sen daha uyu. Adam burada dinsizliği ispat ettiği için kitap yazıyor. Bakıyorsun kitabına, kafası daha doğru düzgün çalışmıyor. Şeyi yapılmamış tekerlek gibi düzgün değil yani böyle gidişi yalpa vura vura gidiyor. Ondan sonra da şey, sen kimsin ya? Hani bir adam varmış Avrupalı değirmenlere saldırmış bunlar dev diye. Yer değirmeninin bir vurmuş, almış öbür tarafa atmış. Böyle işte. Küllü lahmin enbetehu suhtu fennaru evlâ bihi. Böyle vemez suhtu kâle errişvetu fil hükmî. Sadaka Resulullah. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Her bir et ki küllü lahmin. Lahm et demek. Lahmacun diyoruz ya. Lahm et demek. Acın da hamur demek. Yani etli hamur demek oluyor, pide demek oluyor. Lahm et demek, küllü lahmin. Her bir et ki embedet hüsurdu, onu haram bitirmiştir. Haram meydana getirmiştir. Her bir et ki haramdan meydana gelmiştir. Haramdan oluşmuştur, teşekkül etmiştir. Fennaru evladihi, ona cehennem en layıktır. Ona en layık olan şey cehennemdir. Neden? Haramdan meydana geldi. Haramdan teşekkül etmiş bir ete ancak en evla olan, en uygun olan cehennem ateşidir. Demiş Peygamber Efendimiz. Demişler ki ya Resulallah nedir haramdan kastın? Suht. Suht kelimesi geçmiş. Nedir suht ya Resulallah? Haram nedir? Buyurmuş ki errişvetü fil hükmi. Hüküm verirken rüşvet almak. Bir memleket neden bozulur? Adalet gidince bozulur. El adlu esasül mülki. Egemenliğin temeli, hüküm sürmenin, hükümranlığın temeli adalettir. Adalet edersen devam eder. Ticaretin de devam eder. Hükmün de devam eder. Padişahlığın da devam eder. Saltanatın da devam eder. Efendim, işini yürütürsün. Haksızlık ettin mi, adaletten ayrıldın mı biter iş. O mahveder. Cemiyetleri adaletsizlik yıkar. İşte adaleti bunlar mahveder. Rüşvet mahveder. Onun için er-râşî vel-mürteşî finnâr. Rüşveti veren de alan da cehennemdedir. Müslüman rüşvet de veremez. Rüşvet de veremez, rüşvet de alamaz. Alınması yasak olan bir şeyi vermesi de doğru değildir. Ben hocam içki içmiyorum ama evime misafir geldiği zaman çok itibarlı misafirse dolaptan likörü çıkartıp küçücük bir kadehçik likör veriyorum. Sen içmiyorsun ama içiriyorsun ya o da tamam. Aynı günah. Hiç farkı yoktur. Ben rüşvet almıyorum hocam, rüşvet veriyorum. Almak da vermek de aynı şeydir. Değişmez. Rüşvetten çok kaçınması lazım insanların. Rüşvetle mücadele etmemiz lazım. Rüşvetle ciddi bir mücadele etmemiz lazım. Rüşvetçi bir herif, bir takım gördük mü peşine düşmemiz lazım. İş işte ne güzel, cihat mevzu. Takılırsın peşine, uğraşırsın herifle. Heriflerle. Çünkü memleketi onlar batırıyor. Onlar batırdı. Misal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devrinden misal. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bir gün, bir gece ona yemek getirdi. Yemeği yedi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ne kadar yedi? Fetenâvele minhul lokmadan. Ondan bir lokma yedi. Ondan sonra da aklına geliverdi mübareğin. Sordu. Sümme kâle min eyne cihte bihi. Bu yemeği nereden getirdin? Kölesine, hizmetçisine sordu. Nereden getirdin bu yemeği? Bir lokma aldı, ondan sonra sordu. Nereden getirdin bunu? Kâle merertü fil cahiliyeti fevekaytü lehum. Bir kavmin yanından geçmiştim cahiliyet zamanımda. Onlara muska yapmıştım. İslam'dan önceki devrede muska yapmıştım. Oradan bana bu geldi. Onun için verdiler bunu deyince tabii bir kötü cahiliye adetinden öyle gelmiş bir para, bir şey olduğunu anlayınca fe'a tavni. Bunun üzerine bu bana şeyi verdiler deyince fekale üffinleke.
Üf be sana dedi.

Hazreti Ebubekir yani kölesine kızdı ve böyle öf dedi. Kitle en tühli temlikeni. Neredeyse beni şey yapacaktın, köle haline düşürecektin. Bana sahip olacaktın, mahvedecektin, yeneceksin filan gibi bir mana. فَاَدْخَلَ يَدَهُ ف۪ي حَلْقِه۪ فَجَعَلَ لِتَقَيَّعُ وَجَعَلَ لَا تَخْرُجُ Elini ağzına soktu, çıkartmaya çalıştı. Kusmaya çalıştı kendisini. O da çıkmıyor bir türlü. Bir lokmacık yemiş, çıkmıyor. قِيلَ لَهُ فَقِيلَ لَهُ Ona dediler ki, لَا تَخْرُجُ اِلَّا بِالْمَاءِ Böyle çıkmaz, ancak suyla çıkar. Bir su iç biraz dediler. Başka türlü çıkmaz. فَجَعَلَ يَشْرَبُ وَيَتَقَيَّعُ Sonra bol bol su içti, kustu. Hatta رَمَا بِهَا Bu yediği lokmayı nihayet dışarı yaptırdı. Bak, bunu niye böyle uzun boylu size şey yapıyorum? Ebu Bekir Sıddık, Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetin eftali, Allah şefaatine nail etsin. Bak, bir haram lokma karşısındaki tavrına. Bir numune olsun diye yani. فَقِيلَ لَهُ كُلُّ ذَٰلِكَ مِنْ اَجْلِ لَقْمَةٍ Yani bütün bunların hepsi bir lokmacık şey için mi bu kadar telaşın? قَالَ لَوْ لَمْ تَخْرُجْ اِلَّا مَا نَفْسِ لَأَفْرَشْتُهَا Ancak canımla beraber çıksaydı, başka türlü çıkmayacak olsaydı, canımla bile onu çıkartırdım. Yani bak bu cümle çok önemli. لَوْ لَمْ تَخْرُجْ Eğer çıkmasaydı, اِلَّا مَا نَفْسِ Ancak canımla beraber çıksaydı, başka türlü çıkmayacak olsaydı, yani canım çıkacak ancak onu şey yaparken, لَأَفْرَشْتُهَا Öyle olmak bahasına bile olsa öyle çıkartırdım. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ben Resulullah'tan işittim ki şöyle buyurmuştu diye bu hadisi şerif söyledi. Yani her bir etki haramdan hasıl olmuştur, teşekkür etmiştir, ona cehennem ateşi yakışır dedi. Buyurun bakalım şimdi yediğiniz lokmalara dikkat etmeyin bundan sonra. Bu yolun aslı, esası, temeli, bu yol dediğimde halis güzel Müslümanlık, salih Müslümanlık. Bunun esası nedir? Helal lokmadır. Haram lokmayla cehennemdeki et üzerindeyken sen ne bekliyorsun? Ne olacak yani? Gözünden perde açılacak, her şeyi göreceksin, havalarda uçacaksın, cenneti cehennemi müşahede edeceksin. Bir sürü kitaplarda okuduğun kerametleri umuyorsun. Lokmadan ne haber? Ne yiyorsun? Nereden kazanırsın? Elinin emeğiyle mi geçinirsin? Başkasının sırtından mı yersin, içersin? Haram mı yersin, helal mı yersin? Dikkat edeceksin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi helal kazanıp, helal rızıkla merzuk eylesin, helal yiyen kimseler eylesin. Birisini anlattılar bizim memleketin bir yerinde. Kendisi gidermiş, tarlayı kendisi bellermiş. Kendisi tohumu ekermiş. Kendisi biçermiş. Kendisi harmanı yaparmış. Kendisi savururmuş. Kendisi buğdayı alırmış, taşırmış. Kendisi öğütürmüş. Kendisi yoğururmuş. Ekmek yaparmış. Öyle yermiş. Yani işin içine bir hayvanın emeğini bile sokmazmış. Biraz da ifrat ama yani hayvana sürdürmezmiş tarlayı, öküze. Bilmem eşeğin sırtında şeyi, buğday çuvalını taşımazmış. Her şeyi kendisi yaparmış. Yani titizlenenlerin titizliğine bak. Hiç olmazsa çalıştığın yerde parayı helal ettirmeye çalış. Sahibiyle helallaş. Yaptığın işlere dikkat et. Haram olmamasına gayret et. Elinden geldiği kadar çalış. Küllü mri'in fî zırri sadakatihi yevmel kıyamete hattâ yuktâ beynen nâs. Bu hadis-i şerif de sadakayla ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her bir kişi sadakasının gölgesindedir insanlar arasında hükmoluncaya kadar kıyamet gününde. Malum insanlar kalkacaklar kabirlerden, mahşer yerinde toplanacaklar. Çok bekleyecekler. Çok uzun bekleyişler olacak, bekleyiş canlarına tak diyecek insanların. Terler çenelerine çıkacak. Ondan sonra peygamberleri dolaşacaklar. Allah-u Teala Hazretlerine siz buyurun söyleyin de Allah-u Teala Hazretleri hakkımızda hükmetsin. Cennetlik olanlar cennete gitsin, cehennemlikler cehenneme diyecekler. Çok zorlu bir bekleme olacak. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri kulları arasında hükmedecek. Binlerle yıl yani o bin sözü filan de bize bir şey ifade etmez de bilmediğimiz uzun müddetler böyle sıkıntılı bekleyişlerden sonra Allah-u Teala Hazretleri hükmedecek kullar arasında. Her bir kulun hesabı görülecek. İnceden inceye. Sarığın içindeki ipek teli dahi hesaplıyorlar dedim ya. Geçenlerde bir vesileyle bir fıkra anlattık. Hadis alimlerinden birisi ölmüş de rüyada görmüşler. Ne yaptı Mevla sana? Allah-u Teala Hazretleri bana acıdı. Resulullah'ın hadisi şeriflerini toplayayım diye diğer diğer gezmemden dolayı beni affı mağfiret eyledi. Cennetine soktu demiş. Bak biz de hadis okuyoruz şimdi. Bu hadisler öyle toplandı. Siz gelip burada rahat dinliyorsunuz ya. Eskiden bir hadisi duymak için diğer diğer gezerdi bu alimler. Allah cümlesinden razı olsun. Şefaatlerinden ailesi. Yalnız demiş rüyada. Çok ince bir hesap yapıyorlar burada. Çok zorlu bir hesap var. Sarığımın kumaşı içinde bir ibrişim tel varmış. Yani
İpek haram ya. Erkeğe haram ya. İpek tel varmış, onu dahi mizanda hesapladılar diyor. Rüya ama çok hoşuma gitti şey, yani hesabın inceliğini. Kur'an-ı Kerim'de de وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ayetleri var. Miskali zerre, zerre ağırlığınca böyle bir hayır ve şer hepsi hesaba girecek diye bildiriyor. O rüya da ona uygun yani. Şimdi insanlar arasında böyle ince hesap görülecek, çok uzun. Sonra bahtiyarlar cennete gidecek, mücrimler cehenneme atılacak. O zaman o güneş yaklaştırılacak, insanların beynini kaynatacak. İnsanlar terlere gark olacaklar. Korkuların çeşitleri içinde çok sıkıntılar çekecekler. Allah bizi hesabın, kıyametin sıkıntılarından korusun. Evet. Tabii nice bahtiyarlar var ki hüm ve ezvacuhum fî zilâlin alel erâiki müttekiûn Yasin suresinde bildirildiği gibi kimisi hesapsız girecek cennete. Mikayri hesap, hiç hesap, kitap olmadan dosdoğru cennete gidecek, sefa sürecekler orada. Hurilerle, gülmanlarla, cennetin nimetleriyle sefa sürecekler. Ötekiler hesap derdinde uğraşırken. Hatta böyle bir gayri hesap cennete girecekler anlatılırken, Hükâşet-i Tübni Mihsan Es-Sakafi isminde bir şey var, sahabi var mübarek. Demiş ki, kalkıvermiş, coşmuş içine, şey şevk gelmiş. Ya Resulallah dua et, ben de onlardan olayım demiş. Sen de onlardansın demiş. O zaten Allah şefaatine nail etsin. Hesapsız girecekler var ama hesapta uzun bekleyişte olacak. Her kimse sadakasının gölgesi altında duracak diyor o günde. Sadaka veren Allah yolunda sadaka verenin sadakası gölge olacak başına, safa olacak yani ona. Orada istemez mi insan şöyle çok güneşli bir yerde açıkta başın açık kalsan ne yaparsın? Gölge aramaz mısın? Ben bile öğleyin bu tarafa doğru gelirken iki sokak aşağıdan gölge kolladım hep. Güneşten gitmeyeyim de gölgeden gideyim diye. Orası biraz daha tatlı esiyor diye. Kıyamet gününde o şiddetli ateşte, sıcakta, o güneşin alnında insanlar çok bunalacaklar, çok sıkıntı çekecekler. Bir kısım insanlar işte sadakasının gölgesi altında olacak kimse. Bizim dinimiz Kur'an-ı Kerim incelenirse namaz kılmak, zekat vermek yan yana böyle çok zikredilir. Hatta Gazali Hazretleri diyor ki ben öyle baştan sona hepsini o gözle bir incelemedim ama hiçbir ayeti kerime yoktur ki içinde namaz zikredilsin, yanında zekat zikredilmesin diyor. Beraber zikrediliyor daima. Yani ne demek bu? Ne mana çıkıyor? Bizim dinimiz biraz para fedakarlığı dinidir. Öyle paraların üstüne tavuk gibi kuluçkaya yatmak değildir bizim dinimiz. Bizim dinimiz paraları Allah yolunda sarf etmek dinidir. Namazı kılıyor millet, paraya gelince canım al malım alma diyor. Dokunma malıma diyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Varislere. Ya sen kendin hayra hasenatı yap, cenneti sen kazan. Varislerini de verir Allah. Sana veren Allah varislerini boş mu bırakır? Ben varislerden mal kaçırın demek istemiyorum ama yani vazifeyi yapmaktan kaçınmayın. Sizin hepiniz diyor, hanginiz var ki diyor başkasının malını kendi malından daha çok sevmeyen hangi kim var diyor. Hepiniz başkasının malını kendi malından daha çok seversiniz diyor Resulullah Efendimiz. Diyorlar ki ya Resulullah anlayamadık, nasıl olur yani insan kendi malını daha çok sever. Niye biz başkasının malını sevmiş olalım, nasıl, ne demek istiyorsunuz diye soruşturunca buyuruyor ki sizin hayru hasenat yapmak için sarf ettiğiniz paralar kendinizindir. Biriktirip harcamayıp da depo ettiğiniz sonradan mirasçıya kalan da başkasının malıdır. Hesabı sana, safası ona. Sen ölürsün inşallah, efendim Allah iman selametliği versin. Ama gel bakalım derler. O malın hesabını sana sorular. O da orada yer. Ya sana teşekkür eder ya etmez. Bilmiyoruz yani, teşekkür eden evlat vardır muhakkak, iyidir, hoştur ama onun için burada biraz vermeyi öğreneceğiz. Vermeyi öğreneceğiz. Elimizi açmayı öğreneceğiz. Vermenin zevkine ereceğiz. Fedakarlık öyle görülür. 100 rekat kılarsın camide, bir şey yok. Ama hadi ver bakalım. Asgari haddi zekatı vermektir. Zekatı vereceksin. Hiç çırpınmak yok. Gönül hoşluğuyla malının zekatını ayıracaksın. O senin değil o. Fakirin hakkı o. Onu vereceksin. Ehlini bulmak için arayacaksın. Araştırıp vereceksin o parayı. Gönül hoşluğuyla. Ondan sonra da elinle parayı saçacaksın sağa sola, hayru hasenat, boynu bükük, mazlum, parasız pulsuz insan gördün mü, kesene davranacaksın, çalışacaksın. Çoluk çocuğunu iyi yetiştirmek için, efendim Müslümanların korunması, kollanması için para harcayacaksın. Paraya gelince orada belli oluyor iş. Yani
İnsanın iyi Müslüman, kötü Müslüman olduğu, gönlümüzde dünya sevgisi kalmasın, mal sevgisi kalmasın. Mal

ve dünyalık ahireti kazanmak içindir. Depo etmek çok tehlikelidir. Yani insanın depo ettiği zaman onun çok sıkıntıları olur. Ebu Zerr-i Gıfari Hazretleri'nin başı çok kimselerle bu yüzden derde girmiş. Çok söylemiş. Biriktirmeyin, şey yapmayın diye. Onlar da kızmışlar. Bize kızmayın. Biz böyle hadis-i şeriflerden Resulullah'ın sözünü söylüyoruz. Biz de kusurlu olabiliriz ama bu hadisi okuyunca söylemek zorundayız. Size söylüyoruz. Siz de başınızın çaresine bakın. Biz de başımızın çaresine bakalım. Birbirimize de yardım edelim. Hakkı birbirimize söylemekte yardım edelim. Bir paranın nereden geldiğine dikkat edelim. Bir para sıcak bir paradır. Gelir, insanın hoşuna gider ama geliş yerine çok dikkat edelim. Ondan sonra da mümkün mertebe sarf edelim. Resulullah Efendimiz yemin ediyor. Vallahi mal sadaka vermekle eksilmez diye. Resulullah yemin ediyor. Sen ben değil. Resulullah Efendimiz yemin ediyor. Melekler dua eder insana, bir kimse sadaka verdi mi, ya Rabbi sen buna arkasını ver diye. Bu verdiğinin yerine başkasını ver diye. Sabahleyin 100 lira sadaka verirsin, akşama 1000 lira eline geçer. Helalinden. Görürsün yani. Yaparsan görürsün. Biraz böyle imtihanlıdır bu dünya. Biraz Allah-u Teala Hazretleri yalancılarla gerçekçileri, aşık-ı sadıklarla sahtekarları ayırmak için insanın tatlı şeylerini böyle fazlaca damarına damarına basar ister. Canını ister, malını ister. Onu vermeye razı oldu mu alemlerden müstahnidir. Daha fazlasını ihsan eder. Hiç kulunun yaptığını karşılıksız bırakmaz. Biraz vermeye alışacağız. Allah yolunda verebilmemiz lazım yani paraları. Allah yolunda hepimiz, ben de dahil, siz de dahil. Hiçbir farkımız yok aramızda. Yani yapmak lazım. Allah-u Teala Hazretleri biraz fedakar, cömert Müslümanlar eylesin. Cömertliği bize ihsan eylesin. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden, cümlemizden razı olsun. Birbirimize iyi kardeşler eylesin. Kusurlarımızı tatlı tatlı birbirimize hatırlatmak ama aramızı bozmamak, birbirimize sevgimizi azaltmamak suretiyle böyle bir yek vücut numune bir cemaat eylesin bizi Allah-u Teala Hazretleri. Yolunda daim etsin, zikrinde kaim etsin. Sevdiği, razı olduğu bir zümre eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini, şu okuduğumuz hadisleri zihnimize yerleştirip onlara göre yaşamak nasip etsin. Böylece Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine ermek nasip etsin. Cennetine dahil olmak nasip etsin. Salih kullarla Peygamber Efendimiz'in livai-i hamdi altında toplasın cümlemizi. Cemaliyle de müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmud Esad Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
3: Akra dinle, farkında ol.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik.

0: تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım, denizleri birbirinden ayırdığın gibi beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma kasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti ve lem tebluğhu mes'eleti min khayrin va'adtehu ahadan min halkik ev khayrin ente mu'tihi ahadan min ibadik fe inni arghabu ileyke fih وَاسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı.
0: اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: أي إن سالم إب olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme cealne hâdîne muhtedîn, gayra dallîne ve lâ mudillîn. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan

0: ve saptıran kimselere eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: Allahümme hâzâ duâ ve aleykel istijâbe ve hâzâl cuhdu ve aleykel tuklân.
0: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: Allahümme ce'alli nuran fî kabri ve nuran fî kalbi ve nuran min beyni yedey ve nuran min halfi ve nuran an yemini ve nuran an şimali ve nuran min fawqi ve nuran min tahti ve nuran fî sem'i ve nuran fî basari ve nuran fî şa'ri ve nuran fî beşeri ve nuran fî lahmi ve nuran fî demi ve nuran fî izami.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'alli nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ehvâ.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zamanda 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının.

hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda gürültüden söz edeceğiz ki bizi fazlasıyla hasta edebiliyor. Her gün maruz kaldığımız seslerin ne kadar farkındayız? Trafik, inşaat, yüksek sesli müzik, uçaklar, çeşitli makineler. Kimi zaman hayatın olağan akışı gibi görünse de aslında görünmeyen bir sağlık tehdidiyle karşı karşıyayız. Çevresel gürültü. Sanayileşme, kentleşme ve nüfus yoğunluğunun artması ile birlikte çevresel gürültü günümüz toplumlarının karşı karşıya kaldığı önemli bir çevre sorunu haline geldi. Çevresel gürültü, hava ve su kirliliği kadar ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak tanımlanmakta. Gürültü sadece işitme sağlığımızı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda kalp damar sisteminden ruh sağlığımıza kadar geniş bir yelpazede bizleri etkiliyor. Çevresel gürültü, çoğunlukla ulaşım araçları ki bunlar karayolu, demiryolu, hava trafiği, endüstriyel faaliyetler, inşaat çalışmaları ve yoğun şehirleşmeden kaynaklanıyor. Gürültünün ölçüm birimi olan desibel, sesin şiddetini belirliyor. 55 desibel üzerindeki sürekli gürültü maruziyetinin sağlığı etkilediği bilimsel olarak kanıtlandı. Gürültü kirliliği özellikle büyük şehirlerde yaşayan bireylerin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve uyku düzeninden iş verimliliğine kadar pek çok alanda etkisini gösteriyor. Peki gürültü kirliliğinin etkileri neler? Yüksek şiddette gürültü doğrudan işitme kaybına yol açabiliyor. Özellikle endüstriyel alanlarda çalışan işçilerin uzun süreli yüksek gürültüye maruz kaldıklarında kalıcı işitme bozuklukları yaşadıkları görülüyor. Çevresel gürültünün en önemli etkilerinden biri de kardiyovasküler sistem üzerinde. Gürültü vücudun stres yanıtını tetikleyerek adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının salınımını artırıyor. Bu süreçte uzun vadede hipertansiyon, damar sertliği ve kalp krizi riskini yükseltiyor. Gürültünün etkilerine dair hazırlanan bir rapora göre gece 40 desibel üzerinde gürültüye maruz kalan bireylerde uyku kalitesi ciddi şekilde bozuluyor. Uyku bölünmeleri, uyku düzeninin bozulması ve sabah yorgunluğu gibi sonuçların bağışıklık sisteminin zayıflamasına da yol açtığı görülüyor. Gürültü kirliliğinin psikolojik etkileri de en az fiziksel etkiler kadar önemli. Araştırmalar, yoğun gürültüye maruz kalan bireylerde depresyon ve anksiyete bozukluklarının daha sık görüldüğünü ortaya koydu. Ayrıca sürekli gürültüye maruz kalmak, sinirlilik, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluk gibi sonuçlar doğuruyor. İlginç bir veri daha var. Gürültü öğrenmeyi de etkiliyor. Özellikle çocuklarda yapılan araştırmalar, uçak ve trafik gürültüsünün öğrenme sürecini etkilediğini göstermiş. Gürültü kirliliği altındaki okullarda eğitim gören çocukların okuduğunu anlama testlerinde daha düşük performans sergiledikleri görülüyor. Gürültü sadece bireysel sağlık sorunları değil, toplumsal sorunlar da oluşturmakta. Gürültüye bağlı uyku düzensizliği, iş verimliliğinde düşüşe ve iş kazalarının artmasına neden olabiliyor. Ayrıca gürültünün neden olduğu tahammülsüzlük ve stres, aile içi ilişkilerden toplumsal huzura kadar geniş bir çerçevede olumsuz etki oluşturuyor. Kentleşmenin arttığı toplumlarda bireylerin huzurlu yaşam hakkı, gürültü kirliliği nedeniyle tehdit altına giriyor. Bu da gürültüyle mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu gösteriyor. Bu bilgilerden sonra şimdi gürültüyle mücadele noktasında çözüm önerilerine göz atalım. Uzmanlar çevresel gürültünün etkilerini azaltmak için birçok yöntem öneriyor. Şehir planlamalarında yeşil alanların artırılması, gürültü bariyerlerinin kullanılması bunlardan biri. Yasal düzenlemelerde gürültü sınır değerlerinin net olarak belirlenmesi ve sıkı denetlenmesi gerekiyor. Bireysel olaraksa gürültüye maruz kalınan ortamlarda kulak koruyucularının kullanılması, evlerde ses yalıtımı yapılması gibi bilinçli davranışlarla önlem alınması mümkün. Ayrıca toplumsal bilinçlendirme çalışmaları gürültü kirliliğinin fark edilmesi ve azaltılmasında kritik bir rol oynuyor. Daha sessiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için gürültü kirliliğiyle mücadelede öncelikli hedefler arasında yer almalı. Daha sessiz şehirler, daha sağlıklı insanlar demek. Gürültüye kulak tıkamak mümkün değil ama önlem almak elimizde. Bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Konuyu ayrıntılarıyla Akremedya'nın dosya haberlerinde bulabileceğinizi hatırlatalım. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
0: Akra Mercek. Akra. Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün yine değerli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak ve kendisiyle hac hatıralarını yad edeceğiz. Değerli gazeteci yazar Ayşe Olgun'la birlikteyiz. Efendim önce sizi tanımayı arzu ederiz. Dinleyenlerimiz de sizi tanısınlar. Bize Ayşe Olgun'u anlatır mısınız?
2: Tabii. Öncelikle herkese merhaba. Erzurumluyum. Erzurum'da ilk orta lise üniversiteyi okudum. İktisat okudum. Burada da sosyal antropoloji bölümünde okudum. Sosyal antropoloji bölümünde okurken de gazeteye girdim. 96 yılından beri de gazetede çalışıyorum. Şu anda da kitap ekini ve hafta sonu ekini hazırlıyorum. Gazeteden görevli olarak hacla ilgili bir tecrübem oldu.
1: Tabii bir sosyal antropologla haccı konuşmak çok özel bir program olacağı işaretini veriyor bize. Dinleyicilerimiz için de eminim öyle olacaktır. Siz tabii zannediyorum hemen bu kısıtlamaların ardından yapılan ilk hac sezonuna dahil oldunuz. Bu nasıl bir tecrübeydi? Oradan başlamak isterim. Yani nasıl oldu gittiğinizde? Sayı nasıldı? Kaç kişi gidildi? Oradaki kalabalık bizim her zaman görmeye alıştığımız o yoğun insan seli gibi Kabe'nin etrafında tavaf eden coşkulu kalabalık var mıydı?
2: Şöyle anlatayım. Ben 2010 yılında ilk kez Umre için Mekke ve Medine şehirlerine gitmiştim. O zaman işte tavaf ederken işte Kabe'deyken bize hep söylenen şey bu gördüğünüz hani çok şanslısınız. İşte burada alt katta çok rahatça Kabe'de işte tavaf edebiliyorsunuz. Ama hac döneminde gelseniz hani bu kadar buralara girmeniz bile mümkün değil.
1: İşte, doğru, esası öyle.
2: Evet yani çok kalabalık oluyor. Çok, hani hep Umre'deyken bize anlatılan şey hani asıl siz hacdaki hac kalabalığını görmeniz gerekiyor. Yani şu anki gördüğünüz şey hiçbir şey. Asıl hacdaki o kalabalığı görmeniz gerekiyor ve bunu söylerlerken de ben 2010 yılında hani en büyük Müslüman kalabalığını gördüm. Hani dolayısıyla böyle hayal edemiyordum hani o bu kalabalık nasıl diye. Biz hacca gittiğimizde de şöyle oldu. Pandemi nedeniyle hatırlayacağınız gibi 2 yıl boyunca hac görevi sadece 1000 kişi miydi, 100 kişi miydi? Hani çok küçük bir rakamla yapıldı. Onun hatta fotoğrafları paylaşılmıştı. Dünya medyasında da 2 yıl neredeyse yapılamadı yani hiçbir ülkeden kabul edilmedi, sembolik olarak yapıldı. 2 yıldan sonra ilk kez hac için ülkelerden belli bir kota belirlendi ve bunun üzerine ilk kez hac yapıldı. 2 yıldan sonra ilk kez yapıldı ve 1.200.000 hacı adayı kabul edildi.
1: Normalde bir sayı aslında yani normalde 3 milyon civarında bir sayı olduğunu düşünüyoruz ama 1 milyon da çok az bir sayı değil esasında.
2: Aslında 1 milyon işte normalde bir umre için yapılan 1 milyonla 3 milyon arasında umre ziyaretlerindeki sayı değişiyor. Hac içinde işte 4 milyonla 8 milyona kadar hani sayılar değişiyor. Hani ona göre bir umre ziyaretindeki yapılan gelenlerin oluşturduğu bir kalabalık kadar bir kalabalık vardı. Bizim için hani umre geçen yıl yaptığımız hacın en güzel tarafı biz kadınlar olarak şöyleydi. Kabe'nin alt kısmına, Kabe'nin olduğu kata kadınların girmesine izin verildi.
1: Hacda böyle bir şey mümkün değil.
2: Erkeklerin ise ihram girmiş olan erkeklerin sadece tavaf yapacakları zaman, umrelerini tamamlayacakları zaman izin verildi. Yani hac görevi için o tavaflarını yapacakları zaman sadece giriş hakkı verildi. Dolayısıyla onların sayılı olarak girildi. Kadınlar hani istedikleri kadar Kabe'ye girebildiler. Böyle olunca da bir sınırlama getirilince de Kabe katındaki görüntü gerçekten hani yüzlerce yıldan çok çok farklıydı. Kadınların çok ağırlıklı olduğu bir Kabe'nin etrafında kadınlar toplanmış, kadınlar tavaf ediyor. Kadınların çok olduğu bir görüntü ve çok çok rahat bir şekilde ibadetimizi yaptığımız
1: bunu
2: bir yılda.
1: Bu aslında böyle bir
2: bu da hani bizim için
1: haline.
2: Bir nimet
1: evet,
2: olarak.
1: Gerçekten. Biri. Şimdi birazdan onu soracaktım. Hani bu şekilde hacca gitmenin avantajları, dezavantajları neydi sizin için diye orayı tekrar konuşuruz ama bu sadece kadınlara mahsus bir zamanda Kabe'nin o en yakın alanında kadınlara yer ayrılmış olması keşke düzenli bir hale getirilse zaman zaman en azından biz de bilebilsek Kabe'ye yaklaşabileceğimiz zamanlar ne vakittir o zamanlarda orada bulunsak o kalabalığın içine zaten girilmesi çok mümkün olmuyor çok yaklaşamıyorsunuz tabii. Kadınlar olarak Kabe'ye ama dokunma nimetine inşallah kadınlar da belki bu tekrarlanırsa siz nail olmuşsunuz maşallah ne güzel bir de şöyle bir şey vardı hani biz tabii Kabe kapalı olduğu zamanlarda ziyarete haccın yapılmadığı dönemlerde çok hüzünlendi bütün ümmeti Muhammed yani işte boş kaldı bilemedik kıymetini vesaire gibi böyle hakikaten hepimizi hüzne boğan manzaralardı Kabe'nin etrafının boş olduğu o vakitler. Bu hüzünün akabinde gelen kitlede sizin gözlemlediğiniz davranışlar neydi? Yani neler hissediyordu o insanlar bu ilk defa kavuşmanın ardından? Bir de sayılı insan alındı yani herkesin gitmesine de müsaade edilmedi.
2: Kabe'nin etrafında tavaf sırasında benim dikkatimi çeken yani dünyanın dört bir yanından insanlar gelmiş ve herkes... Aynı kendi dillerinde ya da işte Arapça olarak herkes aynı şekilde yakarıyor, dua ediyor ve herkesin hani elinde cep telefonu mesela o benim çok ilgimi çekiyordu. Cep telefonu özellikle de böyle ezanın okunduğu saatlerde o cep telefonunu herkes açıyor canlı olarak gözyaşları içinde hani telefonunu açmış, görüntülü konuşuyor. O görüntüdeki insanlara Kabe'yi gösteriyorlar. İşte Kabe böyle hani gelemeyen herkesi telefonlarıyla oraya dahil etmeye çalışan, onun da duasını oraya
1: ulaştırmak
2: telefonun görüntülü görüşmeler yaparak ulaştırmaya çalışan her dilden insan ya benim mesela Kabe'nin etrafında çok ilgimi çeken şeylerden biri oydu. Ben çünkü telefonumu Kabe'ye götürmüyordum. Otelde bırakıyordum. Hani ne kadar az elimde olursa o kadar iyi olur. Hani dünyayla kendi arama bir mesafe koymak istediğim için telefonu Kabe'ye götürmüyordum. Ama o sahneyi gördüğüm zaman da hani ondan çok etkilenmiştim. Onlar sadece kendileri yani belki ne kadar zor şartlarda oraya gelmişler. Ama sadece kendinin orada olmasını yeterli bulmuyor. Gelemeyen İşte o kotadan dolayı ya da başka durumlardan dolayı gelememiş olan herkesi oraya dahil etmek istiyor. Orada duasını, o kalabalığın duasını, o tavafa katmak istiyor. Benim gördüğüm o sevinç, o coşkuydu. Ve insanların hani Kabe'nin etrafındayken işte tavaf yapanlar da, oturanlar da herkesin yüzünde ortak olan şey gözyaşları ve sevinç. Hani özeti böyle şey yapabiliriz. Gözyaşları ve sevinç. Yani herkesin yüzündeki ifade binlerce insan. Herkes birbirinden çok farklı. Herkes birbirinden farklı yaşlarda. Başka ülkelerden gelmişler. Ama bütün insanların yüzlerindeki ifade aynı. Ben biraz böyle kültür sanatla ilgilenen biri olarak da Kabe'deyken ya hacıdayken o ritüelleri yaparken insanları görürken beni hani en çok etkileyen şey İslam sanatı üzerine buradan ne kadar çok eser çıkarılır, ne kadar çok yorum yapılabilir. Hani burada daha çok sanatçıların gelip buradan bu insanların yüzlerinden
1: insan manzaraları üzerinden
2: insan
1: söylüyorsunuz.
2: İnsan manzaraları üzerinden evet. Yani çok çok güzel işlerin üretileceğini ve bunların dalga dalga dünyaya yayılacağını şey yaptım.
1: Bu gözle haccı görmek ve değerlendirmek de aslında Normalde bizim dimağlarımızda oluşan hac ifadesini de aslında zenginleştirir, farklılaştırır.
2: Yani ben, herkese ilham verecek
1: kesinlikle.
2: Yani hani maneviyatı çok yüksek, hı hı, ve o maneviyatı işte bir sanatçı, hani şey gibi, Kur'an'da Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını okur, Martin Links'in kitabında hani şöyle bir şey okumuştum böyle yıllar önce mesela, o beni çok etkilemişti. İnsanların nasıl Müslüman olduğunu işte anlatıyor o, hı hı, kitap. Da Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken bir yerde şöyle bir ifade geçiyordu. İşte Kur'an'dan bir ayet okunuyor ve bu ayeti dinleyen kişi şöyle diyor: bu ne kadar güzel bir ayet, ne kadar güzel. Bunu bir insanın söylemesi mümkün değil. Bu o kadar yüksek bir sanat ki. Hani bunu bu sanatı bir insan yapamaz. Bu tabii ki Allah'a aittir. Ben bundan böyle lisedeyken okumuştum. Çok etkilenmiştim. Hani demek ki her merteben neyse, şeyin neyse, konumun neyse, ilgin neyse, etkilenme şeyin de ona göre değişiyor. Dolayısıyla hacca dönersek, hacdaki o maneviyattan da, yani herkes orada kendi ilham alarak kendi hikayesini çıkarabilir oradan. Gerçekten bir sonraki nesillere aktarılacak çok çok kıymetli işler olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, haccın şöyle bir yönü, beni de en çok etkileyen kısmı, Kabe'nin 4 cephesi var ve siz onun etrafında tavaf ederken, o Kabe'yi bir yapı, bir nesne olarak düşünürsek, her bir çevresinden görüyorsunuz, temaşa ediyorsunuz, seyrediyorsunuz Kabe-i Şerif'i. Yani bir insanın da olaylara ve belki oradaki yaşananlara aynı farklılıklarla görüp onu irdeleyebilmesi, hem bireysel olarak kendi içinde farklı

0: farklılaşma, farklı gözle değerlendirmeyi, hem insandan insana da farklı farklı bakış açılarını görme ve bunu bir de tabii işte eserlerle paylaşabilirse, sizin tabii burada mesela bize kendi hac anılarınızı ve kendi iç dünyanızı, orada yaşadıklarınızı anlattığınız gibi, oradan gelip normalde belki hiç gidememiş insanlara tabii o ruhu, o maneviyatı yaşatmaya da yardım edecek bir unsur kesinlikle olabilir.
1: Bir de hani sizin de söylediğiniz gibi hac da hani toplu yapılan bir ibadet. İşte gittiğin zaman işte her şeye toplu olarak
0: hep beraber
1: yapıyorsun. Hep beraber yapıyorsun. Hani orada beni en çok etkileyen şey, hep beraber yaptığın şey de hem hep berabersin hem teksin. Yani bunu çok güçlü bir şekilde dünyanın hiçbir şeyini hissedemezsin. Hep birliktesiniz. Hep birlikte mesela tavaf ediyorsun. Hep birlikte Merve ile Safa arasında gidiyorsun. Ama aynı zamanda herkes kendiyle meşgul. Hani o kadar etkileyici bana gelmiştik. Hani evet, kalabalığı biz sadece orada görmüyoruz. İşte ne bileyim, caddede karşıdan karşıya geçerken, bir meydandayken, bir otobüsün içindeyken, her yerde kalabalığın içindeyiz. Ama o kalabalıkla o topluluk arasındaki fark, orada herkesin
0: kalabalık başka bir şey,
1: bir arada olması, yani birlikte hareket edip herkesin aynı zamanda tek birey olduğu, yani o benim için çok çok etkileyici bir şeydi. Bir de o mesela bir yürüyüş yapıyoruz. Sürekli yürümek, hani hacın belki de en vurgu yapacağımız kavramlarından biri yürümek. Yürüyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun. Hani gücünün yettiği kadar yürüyorsun. İşte tavafta yürüyorsun, Arafat'a çıkıyorsun, orada yani bekleme süren var, o zamana kadar sürekli yürüyorsun, bir bekleme süren var, bekliyorsun bekliyorsun, sonra tekrar yürüyüşe geçiyorsun ve o yürüyüşler devam ediyor.
0: Sürekli bir hareket ve devinim içinde.
1: Evet, o yürümekte de hani herkesle birlikte yürüyorsun, hep belki fiziki olarak belli mesafelerin içinde yürüyorsun ama aslında o yürüyüş sadece o gördüğün mesafeler arasındaki bir yürüyüş değil. Bütün o yürüyüşler senin kendi içinde kendi yolculuğun başlamış oluyor. Dolayısıyla o yürümelerde, o yolculuklarda, hani bir fizik olarak bir yerden bir yere yürürken, kendi içinde de az önce sizin söylediğiniz gibi, o sadece Kabe'nin etrafını dört yönden görmüyorsun. Sen kendi, insan zaten dört unsurdan yaratılmış. Sen kendi su halini görüyorsun, ateş halini görüyorsun, hava halini görüyorsun, toprak halini görüyorsun. Kendi öfkeni görüyorsun, sabrını görüyorsun, merhametini görüyorsun. Yani kendinin de bütün hallerini orada şahit oluyorsun ve bu yürüyüş aslında sadece orada dışarıda bir bedenen yapılan bir yürüyüş olmuyor. Kendi içinde uzun bir yürüyüşe orada çıkmış oluyorsun ve Arafat'a çıktığın zaman da orada bütün o yürüyüşleri durduruyorsun ve şimdi bekleme zamanı diyorsun.
0: Evet.
1: Ve sana sen bu beklemeyi sen kendin belirlemiyorsun. Sana bekleyeceksin deniliyor. Ve o süre içinde ben neyi bekliyorum? Dua ediyoruz ama dua ederken aynı zamanda bu hayatta neyi bekliyoruz? Neyi anlamamız gerekiyor? Orası anlama yeri. Hayatta anlamadığımız, kavrayamadığımız, hep bizim zihnimizi meşgul eden, hani anlamak, kavramak benim için şöyle bir şeydir. Hani hayatta bir şey başımıza gelir. Onu yaşarız işte. Öfke gösteririz, sinirleniriz, mücadele ederiz, çaba gösteririz, onu geçeriz, sonra başka bir yolumuza devam ederiz, hayat akıp gider. Ama tekrardan aynı şeyle karşılaşırız. Bu sefer başka bir yerde, belki başka bir insanla, başka bir durumla karşılaşırız ve aynı sorunu tekrar yaşarız. Yani orada mesela benim anlamak dediğim şey, bunu hep günlük hayatta hep şey derim. Demek ki o şeyle anlamadığımız bir şey var. Bunu tekrar yaşıyorsak. Ya orada beni en çok
0: imtihan tekrar ediyorsa bütünlemeye kalmışız demek oluyor.
1: Aslında orada yani şey, hayatta anlamadığım bir şey var ki sürekli anlamadığın yere gidiyorsun ve orada tek de onu anlayınca, çünkü Allah'la kulun arasındaki ilişki Rab ve kul ilişkisi. Rab terbiye eden. Dolayısıyla ben onun bir şeyi anlamamışım.

0: ben terbiye olmamışım ve Rab tekrar beni oraya davet etmiş. Aynen bütünleme dersine kalmışız gibi. Hani oraya tekrar davet ediyor. Tekrar sen bu sefer başka şartlarda, başka konumda, başka insanlarla, başka mevcut şartlarda o şeyi yaşıyorsun, o sorunu yaşıyorsun.
1: Pekiştirme de kabul edilebilir aslında.
0: Ve onu anlayıp ona bakış açını değiştirdiğin evet. zaman o hayatından çıkıyor. Bu sefer başka bir sınava doğru yolculuğun başlıyor. Onun için mesela Arafat'ta beni en çok etkileyen şey oydu. Hayatta anlamadığım ne var? Neyi anlamam gerekiyor? Ona Allah'ım yardım et. Ona en güzel şekilde anlayayım seni. Onu anlarken senin benden ne istediğini anlamış olayım. Hani o bütün aslında sorunlarımız, bütün işte yaşadığımız sıkıntılar aslında o sıkıntı değil. O bizim Allah'la ilişkimizde anlamamız gereken yaratılışımızla ilgili bir mana var. O manayı anlamadığımız için aslında o görünen şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla o anlamamız gereken şey ne? Hani Arafat'ta da benim en çok hani düşündüğüm şey oydu. Bir de Arafat'ta hani beni çok çok etkileyen şeylerden biri bu Cuma Vakfı Cuma saatinde işte televizyonlardan, radyolardan da canlı yayına geçiliyor. Toplu olarak orada herkes ayağa kalkıyor ve orada dua ediyor. Ya o kadar güzel dualar ki yani gerçekten böyle gözyaşlarını tutamıyorsun ve çok çok kıymetli bir dakikalar o. Yani hacın benim için hani en unutamadığım anı o hep birlikte Arafat'ta ettiğimiz dua anı. Hani hepsinin toplamında benim için çok çok etkileyici bir andı o an. O ana dönmeden önce şeyden bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Hepimize böyle çocukluğumuzdan beri işte ailelerimizde şey denir yani benim annem mesela çok söylerdi işte şimdi hacılar Arafat'a çıktı aman aman bugününüze çok dikkat edin
1: evet,
0: işte başka işlerde çok meşgul olmamızı istemezdi işte abdestinizi alın elinize Kur'an'ınızı alın duanızı
1: hatta edin. O gün oruçlu olmak hacca gitmemiş tabii, olanlar için tabii. oruçlu
0: yani
1: olmak
0: çok önemli. Yani o günün maneviyatını hissetmeniz için annem hani çok uyarırdı, söylerdi ve kendi buna çok dikkat ederdi. Ben hacca gidinceye kadar doğrusu bunun ne demek istediğini hani annem söylediği için tamam hacılar
1: gitmiş miydi
0: Arafat.
1: Anneniz hacca?
0: Evet. Gitmişti.
1: O hissiyatı taşımış işte
0: aynen.
1: kendi hayatını.
0: Aynen. Ben de hani ondan sonraki o şeyi yaşadıktan sonra hani o anın gerçekten ne kadar kıymetli bir an olduğunu o hep birlikte edilen duaların o gözyaşlarına hadi dünyanın neresinde olursan ol bütün işin gücünü bırakıp o ana dahil olmak insan için o kadar büyük bir evrendeki gerçekten çok güçlü bir buluşma. Bu dünyada hani Müslümanların birbiriyle buluştuğu, bir araya geldiği, manevi olarak hepimizin kalplerinin birbirine yaklaştığı, bütünleştiğimiz o an gerçekten ne kadar kıymetli bir anmış. Onu geçen yıl orada fark ettim. Hadi bu yılda nerede olursan ol, orada Arafat'ta olman gerekmiyor. Dünya neresinde olursan ol, o anı en güzel şekilde o bütün dua ya hep birlikte amin deyip hep birlikte ellerimizi açıp hep birlikte bütün Müslümanların birlikte olduğu an için dua etmeyi ihmal etmeyelim. Hani gerçekten çok çok kıymetli bir an diye yani, böyle bir not düşmek isterim.
1: Hac bizim için hep tarif edilen şey ümmetin bir araya geldiği bütünleştirici birliktelikten bahsettiniz az önce siz de. Bunun yaşandığı bir yer ama Arefe günü yapılacak vakfe duasına iştirak etmek hep beraber el açıyor olmak Mevla'ya hem topluca affolunmamız için büyük bir imkan bize sunulmuş olan hem de ümmete aidiyet duygumuzu pekiştirecek, geliştirecek, o topluluğa ait olmanın verdiği zevki ve nimeti aynı zamanda tadacak bir an aslında. Dediğiniz gibi muhakkak hepimizin iştirak etmesi gereken maneviyatı normal hayatlarımıza taşımak, getirmek anlamında da çok önemli. Bu aidiyet duygusunu yaşamak anlamında da çok önemli. Hani çünkü bireyselleşmiş, artık birbirinden uzaklaşmış, bir sürü çatışmalarla birbirine soğumuş olan belki hem ülkeler, milletler, hem yakın komşuluklar ya da kendi küçük toplumlar.

0: toplumumuz içerisindeki insanın hissiyatını da ıslah edici bir özelliği var aslında vakfedeki duaya iştirak etmenin.
1: Evet, hepimiz şey. Yani o an hani şöyle bir şey, okyanus damlalardan oluşmuştur. Biz de hepimiz bir damlayız. O okyanusu hepimiz ona dahil olduğumuz zaman o okyanusu oluşturacağız. Evet.
2: Kahve molası.
0: Değerli dinleyenler, bugün programımızda gazeteci yazar Ayşe Olgun'la birlikteyiz. Kendisi bize gerçekleştirmiş olduğu hac seyahatinden ve oradan edindiği intibalarından, anılarından, hatıralarından, belki gidenlere yeniden bir hatırlama vesilesi olsun, gitmemiş olanlara da gitmeden önce bir hazırlık olsun diye ben kendi adıma çok faydalı buluyorum bu programı hocam. Bize bir o ön hazırlıktan bahseder misiniz? Yani hacca gitmeden önce insan kendisini nasıl hazırlamalı hacca? Çünkü bir konfor alanından çıkıp gerçekten her şeyin farklılaştığı, ki o her şeyden sizin bahsetmenizi rica edeceğim. Neler farklılaşıyor hacla beraber hayatımızda ve ne getiriyor bize? Hazırlık aşamasından başlayarak o kısmı bize anlatabilirsiniz. Çok memnun oluruz.
1: Hacca gitmeden önce, gerçi ben görevli gittiğim için benimkisi çok hızlı bir şekilde gelişti. Hani hacı gideceğim.
0: Çok hazırlanamadınız,
1: evet,
0: belki.
1: Çok hızlı bir şekilde gelişti ama genellikle bizim Türk toplumunda insanlar hani uzun yıllar hacı gitmeyi bekleyen insanlar oluyor. Bekleme süresi çok uzun sürüyor.
0: Aslında o da bir çeşit hazırlık değil mi? Yani
1: evet,
0: kalben.
1: Aynen, o bekleme süresi, ya 10 yıldır bekleyenler var, 13 yıldır bekleyenler var, 5 yıldır bekleyenler. Aslında bu bekleme süresi aslında hacın da hazırlık aşamasının başladığı bir süre. Hani bu sürede benim mesela sürem çok kısaydı. Dolayısıyla ben çok hızlı bir şekilde gelişti hacca gitmem. Benim mesela ilk yaptığım şey, İslam'a gittim böyle bir hafta. Orada hacla ilgili kitaplardan okumalar yaptım. Hem hacda yapılacak olan ibadetler hakkında bir okuma yaptım. İşte hangi ibadetler yapılacak, bunların anlamları nedir, kavramlar nedir, nasıl yapılıyor, ve bir defter aldım. Bu defterime oradan okuduklarım şeylerden notlar aldım. Onların dışında da manevi olarak hacı anlamak için daha önceden hac yolculuğunu yapmış ve bunu kitaplaştırmış olan isimlerin kitaplarına baktım. Hani bu hatıralar üzerinden bir okuma yaptım. Hani herkes kendi ilgi alanına göre, kendine şeyine göre, hani bu alanda gerçekten Türkçe'de çok fazla kitap var. Bu kitaplarla ilgili hani bu bekleme süresinde yapılacak en güzel şey, yani benim tavsiyem, hani bu yıl için belki geç kaldık ama önümüzdeki yıl için herkesin mutlaka bir hac defteri olmasını tavsiye ederim. Ondan sonra bu deftere kendi okumaları üzerinden, kendi notları üzerinden bir notlarını yazabilir. Ayrıca ben o hac defterimi kendi manevi yolculuğumdan da notlar alarak yazdım.
0: Yani oradayken.
1: Oradayken buradan, evet, başlayıp oraya kadar tuttum. Çünkü oradaki hissettiğin duyguların, düşüncelerin, gözlemlerin, buraya geldiğin zaman orası başka bir alem. Hani şey gibi, bir hastaya derler ya, işte kalp krizi geçirir, işte 10 dakika öldü, 15 dakika öldü. İşte o yolculuğun nasıldı, işte o da o sırada ne hissettin der dünyaya döndüğün zaman. Hani hac da bence öyle. Oradayken her şeyi çok iyi hatırlıyoruz ama buraya döndükten sonra o aynen kalp krizi geçirip hani ölmüş, nereye gitmiş, hiçbir bilgimiz olmayan insanın bize anlattıkları bilgiler gibi oluyor. Buraya döndükten sonra o atmosferden çıktığın zaman o bir şeyleri de unutuyorsun. Oradaki gözlemlerini, notlarını da unutuyorsun. O yüzden
0: dönüp
1: herkesin not almasını, not alamıyorsa belki telefonuna sesli kayıt otele döndüğü
0: şu anlamda da önemli midir hocam? Şimdi hac, demin de bahsettiniz, bir seyahat, bir aslında bir seyahatin başladığı nokta. Yani kişinin kendi iç yolculuğunun, evet biz zahiren bir yolculukla oraya gidiyoruz ama orada bir iç yolculuk başlıyor ve o aslında ömür boyu da devam ettirilmesi,
1: tabii,
0: gereken bir yolculuk.
1: İşte kendini görmesi için hani o çok güzel bir şey oluyor. Hani hacın, o insanın çıktığı manevi yolculukta nereden nereye gittiğini gösteren bir notlar diyelim.
0: Ve sürdürmek için

0: Bir
1: Tabii.
0: kolaylık. Yani hiçbir hani sıradan bir yolculuk değil bu. Sıradan bir ibadet değil. Hayatımızın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi belki. Ve oraya gittiğinizde orada yaşadıklarınızı daha sonraki zamanda hayatınıza tekrar insanın kendisini hatırlatması, o yolculuğu devam ettirmenin, oraya bağlı
1: Tabii.
0: olmanın ve sürekliliği sağlamanın da bir yöntemi aslında. Yani gittim, tamam, yaşandı, bitti, orada kaldı gibi bir şey
1: Aynen, o
0: olmamalı.
1: defteri hani şey olarak da devam ettirebilir kendi şeyinde okumalarıyla,
0: Daha sonraki
1: şeyleriyle.
0: hac ziyaretlerinde, umre
1: Tabii
0: ziyaretlerinde de belki.
1: okumalarıyla, notlarıyla, gelen ziyaretlerden, sohbetlerden o şeyin
0: Kendi gelişimini
1: defteri.
0: de takip edebilir. Hani
1: Aynen.
0: bir seyri sefer üzerindeyiz ya hayat boyu. İşte hacca gittim, şu duygularla gittim, dönüşte şu noktaya geldim. Bir dahaki ziyaretimden sonra şunları hissettim ve orada olmadığım sürede şu evreleri yaşadım gibi bir şey,
1: Evet, bu
0: gelişim
1: notlar kendine
0: karnesi.
1: de sürekli
0: Evet.
1: hatırlatma. Yani 6 ay sonra o defter okuduğu zaman kendiyle tekrar bir yüzleşmesi olacak. 1 yıl sonra okuduğu zaman kendisiyle tekrar bir yüzleşmesi olacak. Dolayısıyla o yolculuk, o okumalar kendi içinde devam edecektir. Onun dışında benim ikinci yaptığım, bunu ilk Umre'de yapmıştım. Hani Umre'de yaptığımda da başka arkadaşlar da bunu çok sevmişti. Ha, biz de yapalım demişlerdi. Hatta böyle herkesin hani severek devam ettirdiği bir iş
0: Bunu en
1: oldu.
0: önemli tavsiyelerinizden biri olarak da kabul edebilir miyiz?
1: Yani not
0: Evet.
1: tutmayı, hani hac üzerine okumak ve defter tutmak, onun üzerine kendi yolculuğunu not alıp yazmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili geçmişte yapılmış okumaları da okumak önemli. Onun dışında ikinci yapılan, yani benim yaptığım şeyde daha küçük bir not defteri almıştım. Bu not defterin de hani hacca gitmeden önce helalleşmek gerekiyor yakınlarından. İşte hacca gideceğini söylüyorsun ve bir helallik istiyorsun. Zaten orada aslında hac yolculuğu başlamış oluyor. Belki gidip helalleşmek istemediğin, yüzünü görmek istemediğin ya da utandığın, yani her türlü insanla bir kere yüzleşmeye başlıyorsun. Yani bu insanın kendisiyle yüzleşmesinin ilk başladığı yer. Hani hac yolculuğu bence orada başlıyor, helalleşmeye başladığın zaman. O helalleşme süresine hani gerçekten çok kıymetli bir an bence. Çünkü yolculuğun, hac yolculuğun başlama yeri bence ilk hazırlık orada. Onu yaparken de ben küçük bir not defteri almıştım. O not defterinde de herkes kendi duasını, ne istiyorsa onu yazmıştı. Oraya gidince de sadece kendin için gitmek değil, senin çevrende tanıdığın herkesin duasını oraya ulaştırmak ve onlar için de dua etmek. Hani isim olarak belki yazıyorsun ya da orada hatırlamaya çalışıyorsun, ama bu şekilde onların diliyle duasını ettiğin zaman ben şöyle hissetmiştim, hani onu da oraya dahil etmişim. Hani cep telefonuyla görüntülü aramaktansa o defterlerden orada onun diliyle, onun cümleleriyle, onun duasını okumak bana, hem bana manevi olarak daha iyi gelmişti, hem de o
0: Hacı
1: kişiler için
0: sorumluluğu
1: de.
0: aslında bu. Hani eskiden daha çok sık görürdük biz bunu. Hacca gitmeden önce müstakbel hacıların ev ev dolaşıp helallik alıp ziyaretlerini yapıp sonra hacca gitmesi.
1: Evet.
0: Hacdan döndükten sonra da onun daha önce ziyaret etmiş olduğu insanların gelip hacıyı tebrike
1: Evet.
0: gelmeleri, ziyaret
1: Yani
0: etmeleri.
1: bence o çok kıymetli hani
0: Evet,
1: bir
0: hac
1: şey.
0: öncesi
1: Şu an pek
0: ziyaretleri.
1: yapılmayan bir
0: Evet.
1: şey. Oysa
0: Helallik alıyoruz, hani arıyoruz telefonla filan, ama böyle hani gidip sizin gibi bizzat yanında onun dualarını o deftere not
1: Evet.
0: ederek, o çok daha özel bir başlangıç.
1: Hani bu o insanlar, yani o yolculuğu başlandığı yer diye düşünüyorum. Hani benim hazırlık olarak yaptım. Bir de onun dışında hani oradaki işte iklim koşullarına göre ne giyilir, nasıl rahat edilir, hani tarzı bir alışveriş şeyi yapmıştım. Ama hani asıl benim önemli gördüğüm şey o defterler ve okumalar, hani hac yolculuğu olarak. Orada şimdi şundan da konuşabiliriz. Hani benim Kabe'deyken, Mekke, Medine'deyken en dikkatimi çeken şey, özellikle hani Türkiye'den, dünyadaki Müslümanlardan da hani büyük sayı böyle, ama Türkiye'den de hani çok çok var. Genellikle bizim Anadolu'daki insanlar

0: insanlarımız ilk yolculuklarını yurt dışı, hatta deneyimlerini, hatta belki hiç köyünden çıkmamış ya da sadece köyüyle şehri arasına gidip gelmiş insanlar ilk yolculuklarını Mekke ve Medine'ye yapıyorlar. Bu aynı zamanda onların hani gerçekten çok güzel, çok şanslı oldukları bir yolculuk. Ama onun çok maneviyatında, şimdi herkesin alıştığı bir hayat tarzı var. İşte sabah şu saatte kalkıyorsun, şu saatte uyuyorsun, şu saatte yemeğini yiyorsun, şu saatte insanlarla birliktesin. Ama o alıştığın 24 saat diliminin dışına orada çıkıyorsun. Evet. Bambaşka bir dilime çıkıyorsun. Bütün gece dışarıdasın. Yemek yeme saatlerin değişiyor. İklim değişiyor. Yani o hiç köyünden, şehrinden çıkmamış olan insan için büyük bir bedenen de çok büyük bir değişim, bir şoke yaşıyor. Dolayısıyla o büyük değişimle birlikte özellikle hani bu değişimi ilk kez yaşamış olan insanlar bedenen bunu çok anlayamıyorlar. Büyük bir enerji geliyor çünkü insanda büyük çok arzu sevinçli var. Olduğumuz zaman o sevinç duygumuz çok yüksek olduğu zaman enerjimiz de çok yüksek oluyor. Dolayısıyla işte ne kadar çok Kabe'de kalabilirim, ne kadar çok tavaf yapabilirim, ne kadar gece ibadet yapabilirim, yani herkes bunun yani o zaten bedenenle kendini çok iyi hissettiği için buna ağırlık veriyor. Ama ne oluyor? Bu hacdaki en önemli şey hacı bütün ibadetlerini düzenli olarak eksiksiz tamamlayabilmek. Ve benim hani dikkatimi çeken bütün hacılar hastaydı. Hani o
1: alışkın olmak
0: hastaneye şey ziyarete işte gitmiştik mesela. Hastane çok kalabalık, herkes işte çok kötü durumda ki bizim gittiğimiz yıl 65 yaş üstü hiçbir hacı gelmemişti. Hani yaş sınırlaması genç, vardı. Evet. 18 20, yani çocuk da yoktu. 18-65 yaş arası gelmişti. Hani öyle oldu, iki tanesini böyle ambulansla çıkarmak zorunda kalmışlardı şeye, Arafat'a. Hani benim burada tavsiye edeceğim şey, o çok yüksek enerjiyi de hissetsek bedenimizde, zorunlu olan ibadetleri en iyi şekilde yapmaya çalışalım. En fazla ne yapabilirizden çok en iyi şekilde zorunlu ibadetleri yapıp en iyi şekilde bunu anlamak ve kavramaya çalışmak.
1: Daha çok hani, içsel bir
0: evet yani anlama, duygusu, kavrama, hissetme, yani 10 tane tavaf yapmak yerine bir tane o tavafı yaparken en iyi bir, evet, şekilde o tavafı yapıp onun sayısına takılmaktan çok hani çok yapayım değil, o her yaptığının biricik olduğunu, sanki bir daha son hiç yapacak, tavaf evet, yapamıyormuşsun gibi hissedip o duyguyla, o hisle ibadetlerimizi yapmamız, hani o çok kıymetli. Hani benim insanlarda gördüm, bir de ben gitmeden önce böyle büyüklerimizden işte helallik isterken bir büyüğümüzün bana özellikle tavsiye ettiği şey, orada sakın hiç kimseyle tartışma oldu. Hani ben de şaşırdım. Ya ben o kadar sakin, uyumlu bir insanım ki hani bana niye böyle bir tavsiyede bulunuyor? Acaba ben hani böyle öyle mi görünüyorum diye hani kendi kendime böyle nefsi olarak sorduğum bir soruydu. Gitmeden önce de bu yani küçük bir hatıra anlatacağım. Hani bu tartışmanın neden önemli olduğunu bence bana en güzel Allah'ın anlattığı örneklerden biriydi bu. Sonra ben böyle aldım, işte orada giymek için aldığım bir elbise vardı. Etekleri uzundu. Onu kestirmek için terziye verdim, katlatmak için. Terzinin dükkanında da terzinin kendisi yok. İşte alacağım. Ertesi günde şey, yola çıkacağım. Terzi yok. Oraya işte birini bırakmış. O da işte diyor ki ya diyor ben veremem diyor. Şey, terzi yok burada, sizin şeyinize, çantanıza, kendisi gelsin ondan alsın. Ben aramızda böyle küçük bir tartışma çıktı oradaki terzinin bıraktığı kişiyle. Ondan sonra neyse sinirlendim, ben eve geldim, işte veremeyiz, ben işte bu sıcakta tekrar buraya gelmek istemiyorum falan dedim. Sonra geldikten sonra benim bütün o manevi havam değişti. ben böyle o yolculukta pek hazırlık yapıyorum. Kendimi haca çok hazırlamışım, şey yapmışım. O terzi dükkanında yaşadığım küçük bir tartışma benim bütün o havamı değiştirdi. Ve birden o büyüğümüzün birkaç gün önce bana o söylediği sözü hatırladım. Ya o tartışmaya o karşındaki insan için ya da senin için değil, senin bütün havanı dağıtıyor. Senin bütün odaklandığın ilgi alanını, o şeyini değiştiriyor. Onun söylediği cümleyi sen düşünüyorsun. Ben onun söylediği cümleyi niye düşüneyim? Ben Kabe'ye nasıl gideceğim düşüneyim? Tavafı nasıl yapacağım düşüneyim? Yani o tartışma, ya niye ben odaklanayım? Sonra Allah'a şükrettim. İyi ki ben bunu hani burada bana
1: gitmeden önce
0: bunun ne anlama geldiğini evet. Çünkü çok düşündüm. Bana evet. Neden diyor diye. Çünkü senin bütün havanı değiştiriyor. Ya bana şunu söyledi, bu bunu söyledi. Hı-hı. Ya onu sen düşüneceğin bir ortam değil ki o.
1: İnsanın odağını kaçırmaması
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet, senin odaklanacağın, senin dikkatini evet. toplayacağın şey insanlar, onların söyledikleri, o konu değil. O elbisenin altına nasıl katlanacağı konusu değil benim konum. Evet. O benim sadece vesilem. Evet. Onun için hani insanlara benim de hani tartışmaya kesinlikle girmek, hani kişinin kendine kaybettiren bir şey. Kendi maneviyatını
1: zaten
0: bozan
1: belirli bir
0: şey.
1: Zaman oradayız.
0: Eyvallah deyip geçeceksin.
1: Şimdi tabii sohbet tatlı, hatıralar çok aziz ama zaman sınırlı. O yüzden programımızı bitirmek mecburiyetindeyiz. Şöyle bir cümle olarak söylemek arzu ettiğiniz, en çok bunu da söylemek istiyorum dediğiniz bir şey varsa onu da rica edeyim ve veda edelim değerli dinleyenlerimize. Son kapanış cümlesi olarak.
0: Hacda olan herkesin Allah hacını kabul etsin. Amin. Hani gerçekten çok çok önemli bir yolculuk. Hani bu yolculuk gerçekten, hani baştan beri aslında söylediğim şeyi söyleyeceğim. Sadece fizik olarak bir yerden bir yere, bir şehirden bir şehire yapılan, bir mekandan bir mekana yapılan bir yolculuk değil. Bu kendi iç dünyamızda çıktığımız, kabul ettiğimiz uzun bir yolculuk. Dolayısıyla bu yolculuğun ilk başlangıcını haca giderek yapıyoruz. Mekke'ye, Medine'ye giderek yapıyoruz. Hacımızı yaparak aslında bir yolculuğumuz bitmiyor. Bir yolculuğumuz başlıyor. Bunun idrakiyle yola çıktığımızı her zaman hatırlayalım.
1: O yüzden ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum değerli dinleyenlerimize. O yüzden hac bir yolculuğun sonlandığı değil, başladığı bir yer. O yüzden mümkün olduğunca erken yaşlarda gidelim ki geri kalan zamandaki yolculuğa daha geniş bir vakit ayırabilelim.
0: Kesinlikle. Orada bir
1: son
0: yolculuğu,
1: anı bırakmayalım.
0: Bir yolculuğu başlatmış oluyoruz. Evet. Yani orada belki bir yolculuğumuz bitiyor ama kendi içimizde çok güzel bir yolculuk başlıyor. Hani o yolculuğumuzu başlatmak için acele edelim.
1: Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, bugün programımızda gazeteci yazar Ayşe Olgun bizimle birlikteydi. Hac hatıralarını kendisinden dinledik. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin, hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl, taptaze, ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, hac da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. İstanbul'dan cümlenize saygılar, sevgiler. Hattat Hafız Osman Efendi konuşacağız stüdyomuzda. Konuğumuz da Ömer Faruk Dere Hattat ve Ebru Özen. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Bütün bizi dinleyen Akra FM dostlarına da selamlar, sevgiler.
1: Eyvallah. Ömer Faruk Dere'yi kendisi bize kısaca bir anlatsa, ondan sonra Hafız Osman Efendi'ye başlasak.
2: İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Fakülte yıllarında başladığımız sanat çalışmaları hala hazırda devam etmekte. Aynı zamanda fakültedeki kıymetli hocalarım, yüksek lisans sırasında kıymetli hocalarım Profesör Doktor Hüsrev Subaşı ve Profesör Doktor Muhittin Serin hocalarımızın yönlendirmeleriyle Hafız Osman Efendi üzerine çalışmaya başlamıştık. Ve daha sonra bu çalışmalar aralıksız bugüne kadar sürdü. Hafız Osman Efendi öyle bir derya ki 1996'da ben çalışmaya başladım.
1: Evet.
2: Hala malzeme topluyoruz. Çünkü çok bereketli bir ömür geçirmiş.
1: Kaçıncı asır?
2: 17. asırdır. 17. asırda yaşamıştır. Meslekte hatta hat sanatı tarihinde de Şeyhisani ya da Büyük Hafız Osman olarak adlandırılır. Çünkü Şeyh Hamdullah Efendi malum Osmanlı hat sanatının en büyük hattatlarından birisidir. Daha doğrusu Osmanlı hat sanatı Şeyh Hamdullah Efendi ekolüyle başlar. Ve bunun adı Şeyh ekolüdür. Osmanlı tarzı Yakut Mustasimi'den sonra Osmanlı tarzı hat Şeyh Hamdullah'la hayat bulmuştur. Ve Osmanlı hat ekolü Şeyh Hamdullah'la başlar diye söylenir ve böyle kabul görmüştür. Daha sonra bu ekolü geliştirerek, tekamül ettirerek daha ileri seviyeye götüren Hafız Osman'dır. Aralarında 150 yıla yakın bir zaman olmasına rağmen bizzat kendi yazılarından, Şeyh Hamdullah'ın yazılarından ilham alarak kendine has bir üslup ortaya koymayı başarmıştır.
1: Bu bir nevi de, bu yolun üveysisi.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu yüzden de ikinci büyük müceddit olarak kabul edilir Şeyh Hamdullah Efendi. Hafız Osman çalışmaları bugüne kadar yapılmış. Ama kapsamlı bir şekilde biz çalışmaya başladığımız zaman gördük ki çok kapsamlı bir şekilde çalışma yapılmamış. Bilinen şeylerden ve yüzeysel olarak yapılmış. Daha derinlemesine ne yapılabilir? Tabii bir sanatkarı çalışırken, biyografisini çalışırken hareket noktamız eserleridir. Bıraktığı eserlerinden hareketle. Çünkü hat sanatı tarihinde kaynak olarak çok zengin kaynaklara sahip değiliz. Yazılı kaynak olarak çok zengin yazılı kaynaklara sahip değiliz. Bu noktada şifahi bilgi var.
1: Levha ve istif olarak değil de biyografik,
2: tabii, biyografik
1: bilgi olarak biyografik çok fazla
2: değil.
1: Bir şeyimiz yok.
2: Bir en önemli kaynağımız, o döneme ait en önemli kaynağımız Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin kaleme aldığı, ki bugün kabri Zeyrek'tedir. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ile yan yana yatarlar. Tuhfe-i Hattatin isimli eseridir. Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin Tuhfe-i Hattatin isimli kitabıdır. Buradan bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Oradaki malumat biyografisinde, Hafız Osman Efendi'nin biyografisinde bizim temel dayanak noktamızdır. Daha sonra da yazdığı yazılardan, verdiği eserlerden eğer altına bir ketebede işte şurada yazıldı, İşte hac yolunda yazıldı veya Mısır'da yazıldı ki bunlar var veya Yenbu'da yazıldı, bir Kızıldeniz'de bir liman şehri, o zaman Hüccacı Kiram'ın giderken uğradığı bir menzil, buralarda kaleme aldığı karalamalarından ya da kıtalarından anlayabiliyoruz nerelere gittiği, nerelere seyahat ettiğini anlayabiliyoruz. O yüzden hayatına dair çok tafsilatlı bir bilgiye sahip değiliz ama verdiği eserler onun kalemi hiç bırakmadığını gösteriyor. Dilerseniz Hafız Osman Efendi'nin biraz biyografisinden de bahsedelim. Hafız Osman Efendi 1052-1610 yılında dünyaya gelmiş. İstanbul Haseki İstanbul'un 1642 yılında Haseki'de dünyaya gelmiş. Haseki Sultan Camii müezzini Ali Efendi'nin oğludur. Nesebi ve cedlerinin nereden İstanbul'a geldiğine dair bir bilgiye, bir malumata sahip değiliz maalesef. Çocukluğu muhtemelen bu tahminden öteye geçmiyor tabii ki. Çocukluğu muhtemelen babasının vazifesi dolayısıyla Haseki civarında geçmiş olmalıdır. Eğitim çağına ulaştığında Köprülüzade Mustafa Paşa'nın himayesine giriyor ve Köprülüzade Mustafa Paşa'nın himayesinde eğitim almaya başlıyor. Arapça ve Farsça hakimiyeti malum, o dönemin eğitim şartlarında Arapça ve Farsça hakimiyeti var. Çok secili ifadelerle imza koyuyor. Fera kayıtlarından, eserlerin sonuna attığı imzalardan çok secili imza koyuyor. Bu da bize Hafız Osman Efendi'nin şiire, nazma aşina olduğunu gösteriyor. Bu bizim için bir ipucudur. Böyle bir bilgiye sahip değiliz ama attığı imzalardan bunu anlayabiliyoruz. Attığı imzalardan birine bir örnek sunacağım şimdi sizlere. Ketebehul hakir edafu ibadil mennan kesirul cürmi vel isyan Osman el maruf bi hafizi kelami kadimir rahman hamiden lillahil melikid deyyan ve musalliyen ala nebiyyihi Muhammedin ve alihi tayyibine tahirine ecmain ve selleme teslimen kesiran kesira liseneti semanin ve elf min hicretin nebeviyeti aleyhi eftalü teslimi ve tahiyye. Bu ve bunun gibi tespit edebildiğimiz 55 kadar imza, farklı imza tespit ettik. Her eserinin altına imza koymayı adet haline getirmiş bir sanatkardır. Bu özelliğiyle de, bu hususiyetiyle de akranlarından ve daha sonra gelenlerden ayrılır. Sanatkarlar içinde imzaya bu denli dikkat eden bir, o dönemin sanatkarları içinde bu kadar dikkat eden bir sanatkara rastlamak zor.
1: Diğer hatatinden imza koymaktan iştinab etmişlerdir. Acaba yani bizim ismimiz görünmesin, bilinmesin.
2: Tabii derviş meşrep hayat yaşamanın bunda etkisi büyük. Ama Hafız Osman Efendi kendisi de bir derviştir. Sümbül Efendi dergahına mensup bir derviştir kendisi de. Hatta yazılı bir kaynak olmamasına rağmen büyüklerimizden, hocalarımızdan işittiğimiz kendisinin serzakirlik yaptığı da söylenir. Fakat imzaya çok önem vermiştir. Bunun hususi bir sebebi var mıdır? Açıkçası bugüne kadar hususi bir sebebi olduğunu düşünmedim hiç. Yani adet haline getirmiş. Bilinmek, maruf olmak gibi bir endişesi yoktur. Zaten Hafız Osman Efendi çok şöhretli bir hattattır. Şöhreti alemi sarmış bir hattattır. Ama nedense hiç imzayı ihmal etmez. Ve çok enteresandır, hep dua vesilesi yapmıştır. Dua eder gibi imza atmıştır. Sonunda duaya vesile kılmıştır bir nevi imzalarını. O yüzden Hafız Osman Efendi bir hat dehası olduğu kadar imza dehasıdır aynı zamanda. Bu sebepten dolayı Hafız Osman Efendi'nin imzalarını ayrı bir başlık altında incelemek gerekir ve uzun uzadıya konuşmak gerekir.
1: Eyvallah.
2: İlk hat derslerini Büyük Derviş Ali'den, hat tarihimizde birkaç Derviş Ali var. Fakat ilk ve büyük olduğu için buna Büyük Derviş Ali deniyor. Derviş Ali'den başlamış. Fakat hocası ilerlemiş bir yaştaydı. Dedi ki seni Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'ye göndereyim. Ben artık yaşlandım. Bundan sonraki derslerini orada devam edersin diyerek Suyolcuzade Mustafa Eyyubi Efendi'ye göndermiştir. Kendisi de Hafız Osman Efendi hocasının derslerine büyük bir titizlikle ve büyük bir dikkatle devam etmiş ve 18 yaşındayken, buraya dikkatinizi çekiyorum, 18 yaşındayken 1659 yılında icazet almıştır. 18 yaşında bir hattat, bir hattat namzeti diyebiliriz. Bugün 18 yaşında bilemiyorum hangi biz hattat olduk. Çünkü sanata erken, ne kadar erken başlarsanız o kadar daha çok eser üretirsiniz. Ve icazet aldıktan sonra ilk yazdığı Musaf'ı ben gördüm. 19 yaşında bir delikanlı ve bir Musaf kalemi alıyor. Bir Musaf yazıyor. Bunun için bu önemlidir. Sanata erken yaşta başlamak. Yaş ilerledikten sonra, yaş kemale erdikten sonra sanatla tabii ki uğraşılabilir. Ama gerçek manada, hakiki manada çocuklarımızı sanatla çok erken yaşta buluşturmak gerekir. İşte bunun örneği Hafız Osman Efendi'dir. 18 yaşında icazet almış ve o icazetle beraber hattat olmuş, yazılar yazmış. O kadar çok eser üretmiş ki bugün saymakla bitiremiyoruz. Ya da ulaşabildiğimiz, bizim bu kısa zamanda ulaşabildiğimiz eserleri, o verdiği eserlerin yüzde kaçı? Ortaya koyduğu eserlerin yüzde kaçı? Bu noktada erken sanata başlamanın önemi burada çok büyük.
0: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.

0: Hafız Osman Efendi ile alakalı çok hoş bir hatıra var. Müstakimzade'de anlatıldığı, Tuhfe-i Hattati'nde Müstakimzade'nin Tuhfe-i Hattati'nin adlı kitabında anlatıldığı gibi. Bunu buradan aktarmak istiyorum müsaade buyurursanız. Bir gün Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Hafız'ın yazısının güzelliğinden bahisle kendisinden bir musaf yazmasını istemiş ve üstadın kimdir diye sorduğunda Hafız, Efendi Hazretlerinden mezunum diyerek orada bulunan hocası Suyulcuzade Mustafa Eyyubi Efendi işaret etmiş. O da sözlerinden pek memnuniyet duymuş ve gururla talebesinin alnından öperek kendisine hayır dualar etmiştir. Belki de bu hayır dua Hafız Osman Efendi'yi, o küçük Hafız'ı, genç yaştaki o Hafız'ı Hafız Osman Efendi etmiştir. İşte hayır dua burada çok önemli. Üstadlarımızın, hocalarımızın hayır duasını almak, onların hüsnü kabullerini görmek çok çok önemli. Bu önemli bir hatıradır. Burada aktarmak istedik. Tabii çok titiz bir insan. Yazıya karşı inanılmaz bir muhabbeti var ve ilerlemek, tekamül etmek istiyor. Kabiliyeti de var, arzusu, isteği de var. Yazıda ulaştığı mertebeyi kafi bulmuyor ve o yıllarda en geçerli ekol olan Şeyh Ekolü'nün en müdakkik temsilcisi Nefesade İsmail Efendi'den yeniden çömez talebeler gibi elifba meşkine başlıyor. Nefesade İsmail Efendi'den yeniden meşke başlıyor ve ondan da müfredatı bitiriyor. Müfredatı ve mürekkebatı bitiriyor, bütün meşki bitiriyor ve sülüs nesih yazıdan ondan da icazet alıyor ikinci sefer. Dolayısıyla burada Şeyh Ekolü'nün, Şeyh'in yazısındaki inceliklere vakıf oluyor. Ki Nefesade İsmail Efendi'ye devam ettikten sonra yazısında daha farklılıklar gözüküyor. Daha Şeyh Ekolü'ne hakim, Şeyh'e benzer tarzda yazılar yazmaya, onu taklit etmeye, onun üslubunu taklit etmeye başlıyor. Ve Nefesade İsmail Efendi'den aldığı dersler onun ekolünün oluşumunda çok büyük önem arz ediyor. Tabii aynı zamanda saray hattatlığı da yapmış Hafız Osman Efendi. Sultan II. Mustafa'ya saltanatı sırasında ve Şehzadeli sırasında Sultan 3. Ahmet'e de hüsnü hat muallimliği yapmıştır. Saray hattatıdır aynı zamanda. Bundan dolayı devletten bazı mansıplar alıyor. Maddi destek olarak, bazı geçim kaynağı olarak hayatını idame ettirmesi için kendisine maaş bağlanıyor. Bazı mansıplar veya arpalıklar verildiği de söyleniyor. Kaynaklarımızda bunlar geçiyor ve kaynaklarımızda tespit edilmiş durumda. Burada bu noktada Sultan II. Mustafa'dan da biraz bahis açmak gerekir. Hafız Osman Efendi'ye son derece hürmetkar. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün sultanlar sanatkarlara azami derecede hürmet gösterirlerdi. Sanatkara hürmet, alime hürmetle eş değerdeydi. Sultan II. Mustafa bir sultan, Osmanlı padişahı, fakat hocası Hafız Osman Efendi'nin hokkasını tutuyor. Ve ona hokkasını tutacak kadar hürmet gösteriyor. Hafız Osman Efendi'nin saraydaki derslerde ihrama benzer bir elbise giydiği söylenir. Beyaz renkli bir elbiseyle saraydaki derslere gittiği söylenir. Bir gün padişahın huzurunda yapılan bir meşk esnasında Sultan II. Mustafa teşrifatı umursamayarak hocasının hokkasını tutuyor ve diyor ki artık Hafız Osman gibi bir hattat yetişmez diye iltifatta bulunuyor. Tabi Hafız Osman Efendi bunun altında kalır mı? O da diyor ki, bu mukabelede bulunuyor. Sultanımız gibi hocasının hokkasını tutan sultanlar geldikçe daha nice Hafız Osmanlar yetişir hünkârım diyor. Bu nokta çok önemli. Devletin sanatkara verdiği değer. O yüzden Osmanlı'da sanat zirveye ulaşmıştır. Çünkü destek görmüştür. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir efendim. Destek, destek, destek şarttır. Hafız Osman Efendi kendi evinde de meşklerle dersler vermiştir. Bu derslerden hiçbir ücret talep etmemiştir. Zaten eskiden hattatlarımızın ya da sanatkarlarımızın öğrencilerden ücret almak gibi bir adetleri yoktur. Öğrenciden ücret alınmaz. Bila bedel, fi sebilillah ders verilir. Kabiliyeti olanlara, istekli olanlara ders verilir ve bunlardan hiçbir ücret alınmazdı. Hatta Şevki Efendi'nin 19. asır bu bahis açılmışken Şevki Efendi'nin 19. asrın büyük hattatı, Sülüs-Nesih'te zirve olmuş bir hattat. Hatta sadece kendi resmi görevinden aldığı parayla geçindiği söylenir. Yazıdan dahi bir para talep etmezmiş. Gelirler işte, hocam bize bir hile yazar mısın? O da zaten yazılı vardır büyük ihtimalle. Yazı altlığının altından çıkartır, uzatırmış ya da bir kenarda duruyorsa uzatırmış. Efendim borcumuz nedir? Şöyle kutuyu gösterirmiş orada. Gönlünüzden ne kopuyorsa koyun dermiş. Daha sonra cuma günleri o kutuyu açıp okuyan talebelere sadaka olarak dağıttı söylenir. Düşünün ki bu bir el emeğidir. Helaldir ve bir emeğin karşılığıdır. Ama o yazıma bir halel gelmesin, benim sanatıma bir halel gelmesin diye oradaki paraya dokunmazmış. Bu çok ibretlik bir şeydir. Çok çok ibretlik bir şey. Ben bunu ilk duyduğumda, hocamız anlatmıştı, ben bunu ilk duyduğumda gözlerim yaşardı. Hala da öyle, yani çok hisleniyorum. Gönül ister ki bugün de öyle olsun. Ama maalesef maddi şartlar buna imkan sağlamıyor. Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet'e sarayda hat hocalığı, hat muallimliği yapmıştır. Sümbül Efendi dergahına mensubiyetinden bahsettik. Zaten vefat ettikten sonra da Sümbül Efendi dergahı haziresine defnolunmuştur. Bugün Sümbül Efendi'yi ziyarete gidenler, Sümbül Efendi Hazretlerine giderken, türbeye giderken, hazirenin içinden geçeceklerdir. Hazirenin içinden geçerken sol tarafta, sol hazirede, orta kısımda ve hemen yolun kenarındadır. Bir küçük tabela vardır. Hatta Hafız Osman Efendi'nin kabridir diye. Bizi dinleyen akra dostları Sümbül Efendi'ye gittiklerinde Hafız Osman Efendi'ye de haseten bir Fatiha okuma ihmal etmesinler.
1: İnşallah. İnşallah ruhu şad olsun.
2: Ses, söz, sanat.
1: Peki padişaha hat hocalığı yapıyor. Mustafa Eyyubi Efendi'den meşk ettikten sonra Şeyh Hamdullah ekolünü kavramak ve onu yapmak, uygulamak için de tekrar o ekolün yaşayan en büyük üstadından dersler alıyor. Başka etkilendiği hocaları falan var mı, yoksa Hafız Osman'ın?
0: Hafız Osman Efendi'nin en büyük hocası Şeyh Hamdullah'ın kendisidir.
1: Kendisi.
0: Yani nedir? Ona bizzat giderek ders görmemiştir. Çünkü arada 150 yıldan fazla bir zaman var. 150 yıl gibi bir rakam. Bir yıl, koca bir, 1,5 asır gibi. Ama buna imkan olmamıştır. Ama neye imkanı var? Onun eserlerini görmeye imkanı var. Çünkü saray hocası, saraydaki, hazinedeki yazılar, güzel numuneler, çünkü en güzel yazılar saraya sunulan yazılardır. Oradaki yazıları inceleme, Şeyh Hamdullah'ın eserlerini inceleme imkanı bulmuştur. Ve kendisi bir murakkanın ilk sayfasında tespit ettik. Araştırmalarımız esnasında tespit ettiğimiz bir şey var. Bir sayfa yazısı var. Kendi hattıyla ve kendi Arapçasıyla. Diyor ki mealen, Bismillahirrahmanirrahim. Bunu siz lütfeder misiniz?
1: Estağfurullah, buyurun efendim. Buyurun.
0: Ey benim hattıma gerçek bir bakış ve insafla bakan kişi. Allah sana binlerce binlerce defa merhamet eylesin. Biz şu anda bakıyoruz. Ama inşallah bu duaya dinleyenlerimiz de dahildir. Şunu bil ki ben pek çok ilahi lütuflara mazhar olmuş ve İbn-i Şeyh diye bilinen Hamdullah'ın zamanına ulaşamadım. Onun ayak toprağına gidip gelerek bu güzel sanatı nasıl öğrettiğini göremedim. Bir hasret var. Onun terbiyesinden geçme mertebesine de nail olamadım. Fakat birçok latif kıtasını toplayarak onlar üzerinde mütalalar yaptım ve ondan nakiller yapmaya kendimi mecbur gördüm. Gece gündüz çalıştım, bu seviyeye sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah'ın yardımıyla ulaştım. Allah'tan ulaşamadığım başka derece ve merhalelere de nail kılmasını en kalbi hislerine niyaz ederim. Ki bunu yazdıktan sonra da daha çok merhaleler kat etmiştir sanat olarak. Çünkü bu çalışmalarım gençlik yıllarımda olmuştur. Şimdi ise zaman şüphesiz daha ileri safhalara ilerleme zamanıdır. Bakın bunu bir sanatkar kendi öz eleştirisi olarak da yazıyor aynı zamanda. Çok önemli bir belgedir bu. Allah'ın kullarının en zayıfı ve en az bu isme layık olanı Kur'an Hafızı Osman. Hafız Osman Efendi'nin dilinden kendi dilinden Hafız Osman Efendi'yi dinledik.
1: Ruhu şad olsun.
0: Ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun. Çok teşekkür ediyoruz Samer.
0: Biz teşekkür ederiz. Tabii ki Hafız Osman Efendi'yi anlatmak bu kadar mahdut sürede gayri kabil ama dilimiz döndüğünce...

0: anlatmaya gayret ettik. İnşallah.
1: Eyvallah. Sağ olasınız, var olasınız. Şeref verdiniz.
0: Maksat hasıl olmuştu.
1: Sağ olasınız. Aziz dinleyenlerimiz, Hattat Hafız Osman Efendi'yi konuştuk. Ömer Faruk Dere Bey ile Hattat ve Ebruzen kendilerine dua ediyor. Teşekkür ediyor sizler adına. Buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça bakınız zatınıza.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok

derin izler bırakan hac ibadetinin önemi şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, makbul bir hac yapan Müslümanın anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur. Usulünce yapılan haccın karşılığı cennetten başkası değildir.

sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iş sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

Değerli dinleyicilerimiz, her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da, ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

ise işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetü vel müttezin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. İlemü eyyühel ikhvan. أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا الله جل وعلا Ehl-i Beyt diye bir evin halkı, herhangi bir evin halkıyla halkında hayır murad ederse, bir evin halkında hayır murad ederse, Ehl-i Beyt yani, hangi bir ev olsa. Fakkahül fiddin, bu evin insanlarını fakih kılar. Bu evin adamlarını fakih kılar. Din profesörü yapar. Din profesörü, fakih olur. Fakih ne demek? El fikir lügaten el fehr. Lüvet cedden seyir, fakir, anlama manasında, anlama manasında, idrak verir sana, anlayış verir, kabiliyet sender. Urfen, fıkhın manası, el ilmi bil ahkam-ı şer'iyyettir. Ahkam-ı şer'iyye vukuf hazır olur. Ahkam-ı şer'iyye vukuf olur ve marifet-i nefis hazır olur. Nefsini bilir, kendini bilir. Nefsini bilince de Allah'ı bilir. Binaenaleyh, Vezali Hazretleri diyor ki, Allah Teala bunlara bir fehim verir, bir idrak verir, bir anlayış verir ki bu anlayış da bu emri niçin verdi? Onu anlarlar. Namazın için emretmiş, orucun için emretmiş, zekatın için emretmiş. Bu idrak bunlarda hasıl olur, emrin ne demek istediğini anlarlar. Yasak, zekatı emretmiş, faizi neden haram etmiş? Bunu anlar. Günahların hepsindeki yasaklar neden yasak olmuş? Bunda bizim faydalarımız da var idi. Bu yasak neden olmuş? Onu idrak eder. İdrak eder ama bu idrak ne ile olur? Bir nurun rabbaniyyin. Bu ancak Allah-u Teala'nın vereceği bir nurun neticesidir. Nursuz insanlara bu idrak, bu fehim, bu kabiliyet hazır olamaz. Okur, bilir, görür, söyler, şeyler ama idraki, kabiliyeti yoktur. Nuru yoktur çünkü. Nur olmayınca idrak olmaz. Güneş olmayınca nasıl ki birbirimizi görüp anlayamayız? Işık olmayınca nasıl okuyamayız, yapamayız? Nur da ışık demek, nur demek. Nur olmayınca da, içimizdeki nur olmayınca da hiçbir şey yapamayız. Bu nur da neyle olacak? Allah-u Teala'nın vermesiyle olacak. Allah-u Teala kime verir nurunu? Sevdiklerine verir. Nuru sevdiği insanlar mı? Senin elinde güzel bir tohumluk buğdayın var. Götürür de çamura atar mısın onu? Tarlanın hangisi güzelse, hangisi iyi mahsul yapacaksa, o tarlaya koştur tohumu. Diğer şeyler de böyle. Cenab-ı Hak da bu nurunu sevdiği kullarının gönlüne ihsar eder. Allah-u Teala'nın sevgisine vasıtiyet büyük bir devlettir. Bize ufacık birisi ikram ediyor, ufacık bir ihsanda bulunuyor. Bu adamın yaptığı ikramın Allah-u Teala'nın kuluna verdiği ikram yanında nedir? Zerre bile olmaz. Şu gözümüze bak, kulağımıza bak, kafamızdaki idraklara bak, gönüle bak. Hepsi hadsiz hesapsız nimetler. Bu nimetleri bize vermiş. Kör olanlar var. Neden? Allah-u Teala'yla onları da ibret için vermiş. Ya benim de gözüm kör olaydı? Kim yapacak bana, kim verecek göz? Onun için onlara hor gelme de onlardan ibret almaya bakmak lazım. Binaenaleyh, dinde fakih kılar da ve vakkara sagiruhum kebiruhum. Dikkat edin. Ve vakkara hürmet eder, saygı gösterir, tazim eder. Kim? Sagiruhum, küçükler. Neye? Kebiruhum, büyükler. Bizim anladığımız Türkçe tabir. Sagir, kebir. Sagir, küçük. Kibir büyük. Fakat büyüklerimiz demiş ki, ey cahilehum alimim. Cahiller sagirdir. İster değilse 90 olsun. İsterse ne olursa olsun. Cahil mi? Sagirdir. Buradaki cehaletten maksat Allah-u Teala'yı tanımamak. Bunun emrine inkiyadet demektir. Allah'ı tanımayan ve ona inkiyadet diyen herkes cahildir. Binaenaleyh bu cahiller hürmet eder, saygı gösterir kebiruhum alimlerine. Ve rezekahum mürrif fî me'işetihim. Bunlara geçimlerinde rıfk isterler. Kazançlarını kolay kazanırlar. Merhat kazanırlar. Zahmete, sıkıntıya düşmezler. Geceleri, sabahlara kadar, sabahlara, akşamlara kadar kendilerini yorma, hüzün kalmaz. Vel kas dine fekâbin. Kas iktisat. Meişette iktisat. Zengin olsun, fakir olsun, ne olursa olsun, meişette iktisat edecek. Benim bu kadar param var, harcayabilirim. Hiç de harcayamazsın. O paralar senin değil, milletin parası durumlar. Onları hak yolunda harcamak, ahiret kazanmak lazım. Daha ve basarahüm. Cenab-ı Hak o hayır muradette fakir kıldığı insanlarda aynı zamanda da bir basiret halk eder. Basiret halk eder ki görüş, bu gözün görüşü değil de bu gözün içindeki manevi bir görüşü gönül gözü diyorlar da. O gönül gözlerini ihsan ederler ve basarahüm uyubehüm. Başta bu sefer ayıplarını görme. Başkasının ayıbını değil kendi ayıplarını görmeye başlar. Tam bizim tersimiz. Biz hep karşımızdakinin ayıbını ararız. Kendi ayıplarımız melekmiş. Bizde ayıp yok. Böyle o değil. Ve basarahüm uyubehüm ayıplarını kendilerine gösterir. Feyetubu minâ. Onun üzerine hatadan hiçbir zaman salih. Her gün hata içersin. Ne olursa bu. Her gün hata içersin. Bir insanın bir nefesinin boşa gidişi büyük bir hatadır. Bundan kim salim olur? Kimse salim olamaz. Dünya kadar ömürlerimiz boşa gidiyor her gün için. Bu boşa giden ömürlerimiz birer zayiattandır. Hem en büyük zayiattandır. Onun kıymeti yok. Ölçülemez. Binaenle böyle ehl-i beytle hayır murad ettiklerine Cenab-ı Hak bu lütfu izah eder. Dinde fakir kılar. Büyüklerine karşı saygı gösterirler. Küçüklerine karşı efendim hürmet ederler. Şefkate bakarlar. Ve maişetlerinde de bir yumuşaklık, bir kolaylık, bir güzellik olur. İktisada da rahat eder. Kendi günahlarını görmekle onlardan da tövbe edip kurtulmaya çalışırlar. İzâ eradehim gayrâ zâlik. Eğer onlarla hayır murat etmiyorsa kendi hallerine bırakıverir onları. Artık ne ayıbını görür, ne kusurunu görür, ne de büyüğüne karşı saygı gösterir, ne de küçüğüne karşı şefkati, merhameti vardır, ne de dinde bir ilerleme yapabilmiştir. Böylece helak olur gider ortada. Allah kusurlarımızı affeylesin. Hazreti Enes'in rivayetidir bu. Erselhüm bilâ râin. Çobansız kalan koyunun hali ne olursa, çobansız olan koyunun hali nasıl olursa, bu murad edilmeyen insanlardan da, hayır murad edilmeyen insanlar ondan başka bir şey olmaz. Helak olurlar. Kurtlara şey olurlar, yem olurlar. Bakın yine. İzâ erâdallâhu bi ehlil ardı azâben. Bir yeryüzündeki insanları da kızmış Cenab-ı Hak. Azap murad ediyor. فَنَظَرَ اِلٰى مَا بِهِمْ مِنَ الْجُعِ وَالْعَطَشِ Açlara ve susuzlara bakar. Onlara acır, onların hürmetine yeryüzündeki insanlara azaptan şey olur, ulak olur. Yapmaz azap. صَنَفَ عَمِمُ الْعَذَابِ Azabı onlardan. Ne sayesinde? Aç ve susuzların yani oruç tutanların küçük oruçlar. Veyahut muzayikada kalmış, karnında bir şey koyacak bir şey bulamıyor, yiyecek bir şey bulamıyor ve onunla kimseyi de rahatsız etmeyerekten Allah-u Teala'ya boynunu bükmüş. Ne zavallılar vardı dünya üzerinde. Bunlara merhameten Cenab-ı Hak kullarını da azaptan ref ediyor. Binaenaleyh.

0: sunmaz diye.
1: Başka şey olur. Şimdi tabii hepimizin malum ilerideki bu hareketlere işte çeşitli bahaneler buluyoruz. Maden patlat diyoruz. İşte göçlü diyoruz. Şu diyoruz, bu diyoruz. Bunlar hepsi laftan ibaret olan şeylerdir. Murad-ı ilahi taalluk etmiştir. Öyle olacaktır o. Binaenaleyh iltica edin. Sığının, aman yarab, muhafız et bizi deyin. Emrinden dışarıya da çıkmayın. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ نَمَا اَنْفُ رَزَقَهُمُ السَّمَاحَةَ وَالْعَفَافُ Bir kavmin gelişmesini murad ediyorsa Cenab-ı Hak, bu kavme iki tane hasat verir. Birisi geometrik, ikincisi de iffetlerini muhafız. Bir kavim, cemaat. İffetini muhafaza ediyorsa, kendisinde de geometrik varsa, bu Allah-u Teala'nın murad etmesiyle olmuştur. Bunun şükrünü ifade etmek lazım. Bunların Cenab-ı Hak şey istiyor, genişlik istiyor. Genişlik istediği için bu geometrikle üffet denilen şeyi onlara ihsan etmiş. Herkes malının zekatını veriyor, ayrı ayrı hasanatlar yapıyor bol bol. Bunun için rahatlık içerisindedirler. Bunun için Cenab-ı Hak hepimize geometrik ve iffet nasip etsin.
2: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla.

0: Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, hac yaklaşıyor. Tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor diye hacca gitmeyecekler zaten, onu düşünürler. Fakat asıl hacca gidecekler, gitmeye başladılar. Efendim, o heyecanlar, o uğurlamalar var. Efendim, biliyorsunuz hac işlemlerinin yapıldığı Zilkade bitecek. Zilhicce ayı başlayacak. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. 8'inde Mina'ya çıkması, Yevmi Terviye deniliyor ona. Arefe günde, Yevmi Arefe'de Arafat'a çıkması lazım. Onun da bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan Müzdelife'ye gelmiş olmaları, sabah namazı orada kıldıktan sonra öğleye, ikindiye neyse Mine'ye gelmiş olmaları lazım. Zilhicce'nin 10'una kadarki, 1'inden 10'una kadarki günler senenin en mübarek günlerinden bir kısmı. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deriz. Ramazan'ı efendim coşkuyla karşılarız, sevgiyle yaşarız. İşte o güzel efendim mübarek günlerin 10 tanesi de bu haccın öncesindeki Zilhicce'nin ilk 10 günüdür ki çok önemli, sevaplı günlerdendir. Bu günlerde konuşmama başlamazdan önce efendim bu günleri ibadetle geçirmelerini, tazarru ve niyazda bulunmalarını, efendim Kur'an okumalarını, zikir yapmalarını, gündüzleri oruç tutmalarını tavsiye ederim. Hele efendim Arefe günü orucu hacca gitmeyenler için çok kıymetli, çok önemli, çok sevaplı bir oruç diye Ramazan'da da daha önceki konuşmalarımda da not alın, defterlerinize yazın demiştim sevgili dinleyicilerime. Şimdi artık zamanı yaklaştığı için hatırlatıyorum. Hacca gitmeyen, memleketinde kalan kimseler Kurban Bayramı Arefesinde orucu kaçırmamaya gayret etsinler. Çok kıymetli bir oruç bu Arefe gününde tutulan oruç. İki senelik günahların bağışlanmasına sebep olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde bildiriyor. İlginç olan yönü, geçmiş senenin günahları affolur diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bir de gelecek senenin günahları, yani daha henüz işlenmemiş, yaşanmamış olan öndeki günlerin günahlarının bağışlanacağını söylenmesi neyi gösteriyor? Demek ki bir sonraki sene, o Arefe'den sonraki sene mübarek geçecek, Allah ömür verecek, o Müslümanı sağlık afiyetle yaşatacak, yolunda

0: olacak, şeytana uymayacak, günah işlemeden efendim iyi bir kul olarak yaşayacak demek. Yani esrarengiz bir müjde bu. O benim için çok ilginç. Herhalde dinleyiciler de ilginç bulmuşlardır. Arefe günü orucunu kaçırmasınlar. Kurban Bayramı Arefesinin oruçlu geçirilmesine gayret etsinler. Hacılar için doğru değil, mekruh. Hacılar hac vazifesini yapacaklar. Onların oruç tutması mekruh çünkü yorgunluk oluyor. Oraları sıcak diye duyuyoruz. O sıcaklarda halsizlik, yorgunluk oluyor. Hac vazifelerini yapamıyorlar. Hastaneye düşüyorlar. Dinimizde zaten uygun bulmamış hacılar için. Hacıların en güzel işi orada hac vazifesini güzel yapmak. Zikirlerin, ibadetlerini güzel ifa eylemek. Biliyorsunuz hac ve bütün ibadetlerin en önemli parçası, bölümü, bel kemiği, temel direği diyelim, zikirdir. Yani orada Arafat'ta La ilahe illallah diyerek, tevbe istiğfar eyleyerek, zikrederek, Kur'an okuyarak vakitlerini geçirirler. Onlar oradan çok büyük sevap alacaklar. Hacca gitmeyenler de oruç tutarak o sevabı kazansınlar. Tabii Arefe'ye kadar ki, bayrama kadar ki günlerde de efendim çok ibadetlerle, sadakalar vererek, hayırlar yaparak güzel geçirmeye dikkat etsinler. Evlerini efendim böyle Ramazan'da olduğu gibi canlı tutsunlar. Efendim canlandırsınlar, ibadetin zevki şevki nurlandırsın evleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Buhari, Müslim gibi kıymetli kaynakları naklettiğine göre Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh'ten buyurmuş ki meselül beytillezi yüzkerullahu fihi vel beytillezi la yüzkerullahu fihi meselül hayy vel meyyit. Yani içinde Allah'ın anıldığı, zikredildiği bir ev ile İçinde Allah'ın anılmadığı, zikredilmediği bir ev neye benzer? Diriyle ölüye benzer. Yani içinde Allah anılan ev canlı gibidir, hayat sahibi gibidir. Efendim, içinde Allah'ın adı anılmayan ev de ölmüş gibidir, ölü insan gibidir. Bu çok önemli bir şey. Evlerimizi zikrullahla, ibadetle, mübarek faaliyetlerle, ilimle, irfanla canlı birer yuva haline, pırıl pırıl efendim böyle dipdiri yuva haline getirelim sevgili dinleyiciler. Evinizde topluca ibadetin, zikrin, keyfinin, zevkini yaşamaya alışın. Sorun, soruşturun, öğrenin. Bunu nasıl yapacağınızı düşünün. Mesela zikrin çeşitleri, bir çeşidi Kur'an okumaktır. Mesela evde birisi Kur'an-ı Kerim okur, ötekiler dinler. Böylece evin içinde zikrin zevki, şevki, keyfi, safası efendim yaşanmış olur. Sonra hadi bakalım çocuklar hep beraber efendim bin bir tane ihlas okuyalım. Alın bakalım ellerinize tesbihi. Siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun, siz şu kadar okuyun. İşte buyurun bir kulüvallah okumak zikri. Veya hadi bakalım 70 bin kelimeyi tevhid, la ilahe illallah çekelim. Hadi bakalım siz şu kadar alın, siz şu kadar alın. Bir hafta içinde bunu bitireceğiz filan gibi. Hasılı evi manevi bakımdan mamur hale getirmek lazım. Benim tanıdığım eski arkadaşlar vardı. Şuurlu arkadaşlar, zarif arkadaşlar, tatlı arkadaşlar, böyle evlerini kandil gecelerinde, mübarek gecelerde camlarını filan süslerlerdi. Neden? Yani bu ev niye böyle süslenmiş diye herkes merak etsin, anlasın diye. Ecdadımızın eserlerini korumamız lazım, hatıraları korumamız lazım, güzel günleri kendi keyfimize, ölçümüze göre yaşamamız lazım. Efendim, bu arada da tabii bunların niçin açtığımızı tekrar hatırlayalım. Evimizde bu güzel günleri ailece yaşayalım. Yaşamaya alışalım, öğrenelim. 10 günlük bir bayram geliyor. Hocam bu takvimlerde yazılı bir bayram değil. Hiç kimse şimdiye kadar söylemedi. Sen nereden söylüyorsun derseniz hadis-i şeriften söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 10 günün çok sevaplı günler olduğunu, bu 10 günde yapılan ibadetlerin çok kıymetli olduğunu bildiriyor. Efendim ibadeti, zikri, orucu tavsiye ediyor. Hayrı, hasenatı tavsiye ediyor. Ben de onun için tavsiye ediyorum. Kendiliğimden bir şey söylemiyorum. Hadis kitabını açıyorum. Unutulmuş da olsa güzel şeyleri hatırlatmak istiyorum. Unutulmuş güzel adetlerimizi canlandırmak istiyorum. Eski eserlerimizi korumak istiyorum. Cihanın bizi sevmesini, saymasını sağlayan, herkesin hayranlığını toplayan güzelliklerimizi korumak istiyorum. Evet, onun için 10 günü hadi bakalım efendim Ramazan gibi evde güzel belli olacak şekilde süslemelerle, davranışlarla, yaşam şekliyle, zikirle, Kur'an'la efendim tatlı şekillerde yaşayalım aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Allah-u Teala Hazretleri hatalarımızı anlayıp hatalardan dönmek nasip etsin. Güzellikleri anlayıp güzellikleri yaşamak, yapmak, icra etmek, uygulamak, geliştirmek nasip etsin. Ülkemizi gül gülistan eylesin. İnsanları her birini evliya eylesin, dost eylesin. Efendim hem dünyaları hem ahiretleri efendim mutlu olsun. Cihan güzelliklerle dolsun. Herkes efendim iyi olsun diye herkesin iyiliğini istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü aziz ve sevgili akra dinleyicilerim.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la görüşmesi.
1: Ey insanlar! Size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına, benden başkasını vekil, Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir, yardımcı yaptık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ise Resul'e karşı geldi. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. O taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya sihirbazdır ya mecnundur demişti. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda

0: da Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sonra Musa Rabbine, "Doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin," diye dua etti. Allah, "O halde kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama sakın ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur," buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. Andolsun ki biz İsrailoğullarını o zillet verici azaptan, yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorba idi. Andolsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıktan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çok şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, min şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Feeksiru fihinne minet tehlili ve tekbiri ve tahmili buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da, haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zamanda çok kuvvetli

0: başkalarının takat edilemeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

İbni Baytar ve Botanik. Asıl ismi Abdullah bin Ahmet el-Maliki olup Endülüs'ün bir sahil şehri olan Malaga'da yetiştirdiği alimlerle tanınan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İbni Baytar lakabını babasının veterinerliğinden dolayı almıştır. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte çeşitli rivayetlerle 1179 ile 1200 yılları arasında gösterilir. İbni Baytar yaklaşık 1248 yılında Şam'da vefat etmiştir. İlk öğrenimini babasından gördüğü dini ve nakli ilimler okuduktan sonra botaniğe merak sardığı bilinmektedir. İbni Baytar'ın botanikçi olmasındaki en önemli etken 20 yaşına kadar birlikte çalıştığı İbnur Rumiye diye tanınan Nebati'ye aittir. İbnül Baytar, Nebati ile dostluğu süresince Endülüs bölgesinde yetişen tıbbi bitkiler ve bunların özelliklerini, yetiştikleri yerleri, ilmi ve mahalli adlarını öğrendi. Bu sırada bir yandan Dioscorides ve Jalinios'un basit ilaçlar hakkındaki eserlerini okuyor, bir yandan da Endülüs'ün çeşitli kesimlerindeki araştırmalarını sürdürerek malzeme topluyordu. Daha 20 yaşlarındayken Akdeniz havzasındaki ülkelerde araştırma yapmak amacıyla uzun sürecek bir yolculuğa çıktı. Önce Fas, Cezayir, Bicaye, oradan da Kosantina, Tunus, Barka ve Trablus gibi Kuzey Afrika şehirleriyle civarını dolaşarak yazmak istediği eserler için zengin malzemeler topladı. Oradan deniz yoluyla Anadolu'ya, Antalya'ya geçip Selçuklu ve Bizans hakimiyetindeki bölgeleri gezerek tıp, eczacılık ve botanik alimleriyle tanıştı. Seyahat dönüşü artık çağının en büyük botanikçisi kabul edilen İbnül Baytar, topladığı zengin bitki koleksiyonuyla İskenderiye'ye gitti. Mısır Eyyubi Hanedanı'ndan El-Melikül Kamil Muhammed kendisine Mısır Botanikçileri Başkanı unvanını verdi. İbnül Baytar, Doğu ve

0: Batı Orta Çağ'ında bilgi, görgü ve tecrübesini arttırmak ve yazacağı eserlere malzeme toplamak için üç kıtayı gezen ender bilginlerden biridir. Onun alanında çağının en büyük alimi olduğu kabul edilir. Orta Çağ'ın en büyük botanisti ve eczacısı olan İbnül Baytar, eserlerinde 1400 kadar bitkiyi tek tek inceleyerek bunlardan hangi ilaçların yapılabileceğini, bu ilaçların kimyevi yapılarını ve hastalıkları önlemedeki tesir derecelerini bir bir anlatır. İbn Baytar'ın hayatı boyunca üst üste yaptığı deneyler ve dikkatli ilmi çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin mahsulü olan bu ilaçlarla ilgili eserlerden batılı bilginler yüzyıllarca kaynak kitap olarak faydalanır, üniversitelerde okutulur.
1: Bir mucit, bir icat.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki edimul hacca vel umre, hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin, hac ve ömreye daima gidin. Sebep fe innehuma, çünkü bu hac ve ömre yenfiyanil fakra ve zünub, hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Kema yenfil kiru hubzel hadis. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, haş da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Dostça bir tavsiye.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler, ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en eftali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan, diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa, 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur, ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının affolması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz. Ama gelecek senesinin de günahları olursa onları da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabii Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ayın günlerin, bu ayın, bu güzel günlerin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Haccac'ın Hazreti Abbas'a Hayber'in fethedilmiş olduğunu bildirişi. Haccac bir gün öğle vaktinde Hazreti Abbas'ın yanına gelip ona "Allah aşkına, benden işiteceğin haberleri 3 gün hiç kimseye söylemeyeceksin" diye yemin verdi. Hazreti Abbas da 3 gün içinde bu hususta hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceğine yemin etti. Haccac, "Ya Ebel Fadl, sana söyleyeceklerimi muhakkak gizli tutmalısın. 3 gün içinde Mekkelilerin arkamdan gelip beni yakalamalarından korkarım. 3 gün sonra istediğini söyleyebilirsin" dedi. Hazreti Abbas, "Öyle yaparım" diyerek söz verdi. Haccac, "Ben Müslüman olmuşumdur. Karımın yanında ve Mekke halkı üzerinde de bir hayli alacaklarım vardı. Eğer Müslüman olduğumu anlasalardı, bana hiçbir şey vermezlerdi. Vallahi ben Resulullah Aleyhisselam'ı, o kardeşinin oğlunu Hayber'i fethetmiş, orada Hayber ganimetinden Allah ve Resulünün hisselerini ayırıp almış, sahabilerine hisselerini dağıtmış, Hayber hükümdarının kızı Safiye ile de evlenmiş olarak gerimde bırakmış bulunuyorum" dedi. Hazreti Abbas, "Ey Haccac, sen neler söylüyorsun? Ben Hayber'i iyi bilirim. Orası Hicaz'ın en mamur, en verimli, en ucuzluk ve bolluk bir yeridir. Hayberlilerse sayıca çoklukturlar. Savaş için çok hazırlıklı ve güçlüdürler. Gerçek mi dersin bu söylediklerin?" dedi. Haccac, "Evet, vallahi iş böyledir. Ebil Hukayk'ın oğlu öldürüldü. Resulullah Aleyhisselam, Huyey'in kızı Safiye'yi kendisine ayırdı ve azat edip zevceliğe kabul olunmak veya ev halkına iade edilmek arasında serbest bıraktı. O da azatlanıp zevce olmayı tercih etti. Ben buraya alacaklarımı toplayıp götürmek için gelmiş bulunuyorum. Resulullah Aleyhisselam'dan izin istedim. İstediğimi söylemem için de kendisi bana izin verdi. Sen benden işittiklerini 3 gün gizli tut. Sonra istediklerini söyle, işini açıkla. Vallahi o senin hoşuna gidecek bir halde ve durumdadır" dedi. Hazreti Abbas 3 gün geçince üzerine kaftanını giydi, koku süründü. Asasını eline aldı. Haccac bin Ilat'ın evine kadar gitti. Kapıyı çaldı ve "Haccac nerede?" diye sordu. Haccac'ın karısı, Yahudilerin hezimete, yenilgiye uğrattıkları Muhammed'le ashabından aldıkları ganimet mallarını başka tüccarlardan önce davranıp satın almak üzere Hayber'e gitti. "Ey Ebel Fadl, Allah seni hor ve hakir etmesin. Sana erişmiş olan haber bize de çok ağır ve çetin geldi" dedi. Hazreti Abbas, "Evet, Allah beni hor ve hakir etmemiştir ve hamdolsun vaki olan da ancak hoşlandığımız, arzuladığımız şeyden ibarettir. Yüce Allah Resulünü Hayber'in fethini müyesser kılmış. Onların ganimet malları Müslümanlar arasında bölüşülmüş. Resulullah Aleyhisselam Safiye'yi kendisine seçmiştir. Eğer sana kocan lazımsa git ona kavuş. Kocan Haccac Müslüman olmuş ve Resulullah Aleyhisselam'la Hayber'in fethinde bulunmuştur. Sen onun dinini istemedikçe karısı değilsindir. O buraya malını alıp götürmek için gelmiş, malını alınca da senden ve senin ailenden kaçmıştır" dedi. Kadın, "Ya Ebel Fadıl, gerçek mi söylüyorsun?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Evet, vallahi söylediklerim gerçektir" dedi. Kadın, "Vallahi sanırım ki sen herhalde doğru söylüyorsundur" dedi. Hazreti Abbas, "Ben vallahi doğru söylüyorum. İş sana haber verdiğim şekildedir" dedi. Kadın, "Bunları sana kim haber verdi?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Sana acı haberi veren haber verdi" dedi. Kadın, "Söylediklerin inanılabilecek, güvenilebilecek şeylerdir. Sen herhalde doğrusundur, doğru söylüyorsundur" dedi. Kalkıp durumu ailesi halkına haber verdi. Hazreti Abbas'ın Kabe'yi tavaf etmesi ve Kureyş müşrikleriyle konuşması. Hazreti Abbas, Haccac bin Ilat'ın evinden dönüp Kabe mescidine kadar gitti. Kureyş müşrikleri o sırada Haccac'ın işini konuşuyorlardı. Hazreti Abbas Kabe'yi tavaf etti. Müşrikler Hazreti Abbas'a ve onun haline bakıyorlar, kaşlarıyla gözleriyle birbirlerine işaret ederek kendisinin felaket ve musibet karşısındaki soğukkanlılığına ve dayanıklılığına şaşıyorlardı. Beytullah'ı tavaf sırasında ona, ''Ya Ebel Fadl, senin bu halin vallahi musibet ve felaket ateşine karşı son derece bir dayanıklılıktır ve soğukkanlılıktır. Sen 3 günden beri hiç görünmedin, neredeydin? Sana senin başına bir daha hayırdan başka bir şey gelmesin.'' dediklerinde Hazreti Abbas, ''Evet, Allah'a hamdolsun ki bana hayırdan başka bir şey de gelmemiştir. Hayır, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederek size bildiririm ki Muhammed Aleyhisselam Hayber'i fethetmiş ve fethi gerçekleştirmek üzere de onların reisi Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye ile orada evlenmiş, Hayber'deki mallara ve her şeye el koymuştur. Şimdi Hayber'deki bütün mallar onun ve ashabınındır.'' Yesrib ve Hayber'de Nadir oğulları Yahudilerinin görmüş bulunduğumuz elebaşıları Ebil Hukayk oğullarının boyunları vurulmuş, Hayber ganimetleri Müslümanlar arasında bölüştürülmüştür dedi. Kureyş müşrikleri bunu sana kim haber verdi? Bu haberi sana kim getirdi diye sordular. Hazreti Abbas, size o haberi getirmiş olan kişi bu haberi de getirmiştir. Bana 3 gün gizli tutmamı, açıklamamaklığımı benden istemiştir. Kendisi buraya Müslüman olarak ve buradaki mallarını alıp götürmek üzere gelmiştir. Malını alıp Muhammed Aleyhisselam'la ashabına kavuşmak ve onun yanında bulunmak üzere buradan savuşup gitmiştir. İsterseniz karısına haber salar, gidip gitmediğini sorabilirsiniz dedi. Kureyş müşrikleri Haccac'ın karısına hemen bir adam saldılar. Haccac'ı karısının bile haberi olmadan malını alıp gitmiş buldular. Yaptıkları soruşturma neticesinde Hazreti Abbas'ın söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu anladılar. Aradan 5 gün bile geçmemişti ki bu hususta Kureyş müşriklerine haber geldi. Hayber'in gerçekten fethedildiği öğrenildi. Kureyş müşrikleri Mekkelilere, ''Ey Allah'ın kulları, Allah düşmanı Haccac bizi aldatmış, mallarını toplayıp kaçmış. Vallahi biz bunun böyle olduğunu bilseydik, bizimle onun arasında iş olur biterdi.'' dediler. Hazreti Abbas Müslümanların yanlarına gitti. Durumu onlara haber verdi. Evlerinden tasalı ve kaygılı çıkan Müslümanların yüzlerini güldürdü, kendilerini sevince boğdu. Yüce Allah, Mekke'deki Müslümanların üzerindeki bütün tasaları, kaygıları müşriklerin üzerine itiverdi. Kıymetli dinleyiciler, bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalınız. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Son olarak Selman-ı Farisi Hazretlerinin kölelikten kurtuluşunu okumuştuk. Şimdi de İslam tarihinin en önemli simalarından Hazreti Ayşe ile ilgili bölümleri okuyacağız. 31. bölüm. Hazreti Ayşe. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir hicretleri sırasında aile fertlerini tehlikeye atmamış ve onları Mekke'de bırakmışlardı. Aradan geçen zamanda müşrikler biraz yatışmış, bu arada hem Hazreti Ebubekir'in evi hem de Medine Mescidi'nin yanındaki odalar tamamlanmıştı. Peygamberimiz bu odalarda kalmayı istiyordu. Allah Resulü hem kendisinin hem de Hazreti Ebubekir'in ailesini Medine'ye getirmeleri için Hazreti Zeyd'le birlikte birkaç sahabeyi görevlendirdi. Onların yanına da hicret sırasında kendilerine rehberlik eden Abdullah bin Uraykıt'ı kılavuz tayin etti. Ayşe validemiz bu hicreti şöyle anlatıyordu. Mekke'den ayrılırken yanımda kardeşim Esma ile birlikte Allah Resulü'nün kızları Fatıma ve Ümmü Gülsüm bulunuyordu. Hazreti Sevde de yanımızdaydı. Zeyd ise eşini ve oğlu Üsame'yi almıştı. Medine'ye gelince babamın evine geçtik ve bir süre orada kaldık. Babam bu sırada, ''Ya Resulallah, kızımla evlenmekten seni alıkoyan nedir?'' diye sordu. Allah Resulü, nikah bedelini karşılayacak durumda değildi. Bu durumu belirtince onu babam karşıladı. Bunun üzerine Şevval ayı içinde Allah Resulü ile nikahlandık. Düğün için deve ya da koyun kesilmedi. Hazreti Sa'd'ın büyükçe bir kapla gönderdiği yemek herkese yetti. Hazreti Ayşe validemiz Müslümanların refaha kavuştuğu dönemlerde bile sade bir hayat sürmüş, zekası, çalışkanlığı ve cesaretiyle Allah Resulü'nün gözünde çok yücelmişti. En önemli özelliklerinden birisi peygamberimize her hususta itaat etmesi ve onun sözleri üstünde çok durmasıydı. Son derece araştırmacı bir insandı. Bu bakımdan Allah Resulü'ne bir şey sormak isteyen kadınların çoğu Hazreti Ayşe'ye gelerek ona danışırlardı. Hazreti Ayşe bu soruları derleyip düzenledikten sonra peygamberimize sorar, aldığı cevapları onlara iletirdi. Ayşe validemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşlerinden üstün kılan diğer bir özelliği de gelen bazı vahiyler sırasında Allah Resulü'nün yanında bulunmasıydı. Dolayısıyla Kur'an ayetleriyle çok yakından ilgilenmiş ve kısa bir zaman içinde o devrin sayılı alimleri arasına girmişti. Peygamberimiz bu ümmetin bütün kadınlarının ilmi bir araya toplansa Ayşe'nin ilmi kadar etmez diyordu. Hazreti Ayşe'nin bir başka özelliği de son derece cesur oluşuydu. Harp meydanlarında hiç korkmadan dolaşır ve savaşan askerlere hizmet ederdi. Hatta Hendek Savaşı'nın en şiddetli anlarında sahabe hanımlarının bulunduğu kaleden tek başına ayrılmış ve savaşı seyredip geri dönmüştü. Cesareti öyle fazlaydı ki savaşlara katılmak ve bizzat çarpışmak için izin istemiş fakat Allah Resulü izin vermemişti. Hazreti Ayşe gece namazlarında peygamberimize eşlik eder, teravih namazlarına çok önem verir, günlerinin çoğunu oruçlu geçirirdi. Köleleri esaretten kurtarmak onun için mutluluk kaynağıydı. Bütün varını yoğunu fakirler ve kölelere dağıtmış, 62 köleye özgürlük sağlamıştı. Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem çok fazla kıskanırdı. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Peygamberimizin ilk eşi olan Hatice'nin yüzünü hiç görmemiştim. Fakat hiçbir hanımı o kadar kıskanmadı. Allah Resulü ondan sık sık bahseder ve ne zaman kurban kese Hatice'nin akrabaları

0: kadını unutmazdı. Dünyada Hatice'den başka bir kadın yok mu dediğim zaman, ya Ayşe, bütün insanlar Allah'ı inkar ederken o bana iman etti. Halk beni yalanlarken o doğruladı. Herkes benden malını esirgerken o bütün mallarını benim önüme serdi. Yavrularım da ondan doğdu diye cevap verirdi. Ayşe validemiz Medine'ye geldikleri ilk günleri şöyle anlatıyordu. Hicret edip Medine'ye gelince şaşırıp kaldık. Bundan daha hastalıklı bir şehir görmemiştik. Budan Vadisi'nde pis ve acı bir su akıyordu. Hicret eden kişilerin tamamı hastalandı. Ayakta duracak halleri yoktu. Bu yüzden namazlarını bile oturarak kılarlardı. Sadece Allah Resulü hastalanmadı. Allah onu korudu. Hastalananların arasında babam Ebu Bekir ve Bilal de vardı. Babam bu hastalıktan öleceğine inandığından ölümle ilgili beyitler okuyordu. Bilal ise tir tir titremekteydi. Bu arada Mekke'yi sayıklıyordu. Hemen Allah Resulüne koşarak, sıtmanın şiddetinden sayıklıyorlar, akılları başlarında değil dedim. Peygamberimiz bunun üzerine başını kaldırıp semaya baktı ve Allah'ım, bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir ve burayı sağlığa elverişli kıl. Mekke'ye verdiğin bereketin iki katını Medine'ye ver diye dua etti. Medine, peygamber duasıyla kısa bir süre içinde mutluluk şehri oldu. Havası temizlendi, hastalıklar yok oldu. Her yerden bereket fışkırmaya başladı. Medineli Müslümanlar ilk çıkan meyveleri peygamberimize getirir, o da bereketle dua ettikten sonra elindeki meyveyi civardaki çocukların en küçüğüne verirdi. Bir hurmaya bir cennet. Kadının biri iki küçük kızıyla birlikte Hazreti Ayşe'yi ziyarete gelmişti. O sırada Allah Resulü'nün evinde birkaç hurmadan başka bir şey bulunmuyordu. Hazreti Ayşe onlara birer tane hurma ikram etti. Kızlar kendi paylarını yedikten sonra annesinin elindeki hurmaya baktılar. Allah Resulü'nün duasından önceki günlerde kıtlık vardı. Bu bakımdan insanlar yarı aç gezerlerdi. Kadın elindeki hurmayı ikiye böldükten sonra kızlara verdi. Ayşe validemiz duygulanmıştı. Bu olayı Allah Resulü'ne anlatınca peygamberimiz, o kadın çocuklarına şefkat gösterdi. Onları acıyınca Allah da ona acıdı ve günahlarını sildi. Bu davranışı sayesinde cennete girecektir buyurdu. Daha sonra da kadının biri bir kediyi evine hapsetmişti. Ona yemek vermedi. Yiyecek bir şeyler bulması için onu salmadı. Kedi aç ve susuz kalarak öldü. Bu kadın da o zulmünden ötürü cehenneme girecektir buyurdu. Bu olay Allah Resulü'nün acımayana acınmaz sözünü doğruluyordu. Hayır, sen hastanesin. Medine'ye hicret ettiği günlerde peygamberimizin yanına yaşlı bir kadın geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki yıllarda tanıdığı bu hanımın ismini unutmuştu. Hatırlamak amacıyla sorduğunda, ''Ya Resulallah, ben Müzen kabilesinden biriyim. Adım Cessame'dir.'' dedi. Cessame, iri yarı, şişman gibi anlamlar taşıyordu. Peygamberimiz, ''Hayır, sen Cessame değil, Hassanesin.'' diyerek ismini değiştirdi. Hassane, güzel hanım anlamındaydı. Allah Resulü, insanları küçük düşüren isimlerden hoşlanmadığı için onları değiştirir, ismi değişen kişiler bundan şeref duyardı. Peygamberimiz daha sonra o kadına hal hatır sordu. Kadın bu ilgiye çok sevinmişti. Allah Resulü'nün yanından ayrılırken son derece mutluydu. Hazreti Ayşe validemiz bu konuşmaları hayretle dinlemişti. ''Ya Resulallah, o kadına ne güzel davrandın.'' deyince peygamberimiz, ''Ya Ayşe, gördüğün kadın Hatice sağken gidip gelirdi. Eski dostlara saygılı davranmak imandandır.'' buyurdu. İslamiyet'ten önceki dönemlerde bir köleden farksız olan kadınlar bu dinle birlikte hayat buldular. Ve Allah Resulü'nün ''Cennet anaların ayakları altındadır.'' hadisiyle hak ettikleri makama ulaştılar. Kaybolan gerdanlık. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Beni Mustalık kazasına çıkarken Allah Resulü'nün yanındaydım. Yolculuk sırasında bir devenin sırtındaki odacıkta olurdum. Gaza bitip Medine'ye dönerken bir yerde mola verdik. Bu sırada gerdanlığım kayboldu. Onu arayıp dururken kervan hareket etmiş, beni devenin sırtındaki odacıkta zannederek yola koyulmuşlar. Gerdanlığımı bulup geri döndüğüm zaman bir de baktım ki ortalıkta kimse kalmamış. Sesime cevap veren hiç kimse çıkmadı. Beni almak için geri dönerler ümidiyle elbiseme büründüm. Bulunduğum yerde uykuya daldım. Ordunun en arkasından gelen ve düşen eşyaları toplamakla görevlendirilen Safvan bin Muattal çok şükür beni bulup devesine bindirdi. Kendisi de devenin yularından tutup önden yürüdü. Öğle sıcağı bastığında ordunun konakladığı yere ulaştık. Safvan bin Muattal Ayşe validemizi deveye getirirken baş münafık Abdullah bin Übey peygamberin hanımı bir adamla gecelemiş diyerek Hazreti Ayşe'ye büyük bir iftira attı. Bu kötü sözler bir anda diğer münafıklar arasında yayıldı. Hazreti Ayşe gerisini şöyle anlatmaktaydı. Münafıklar bana iftira etmiş, ordugah çalkalanmış. Hatta bu çirkin sözler annemle babama kadar ulaşmış. O sırada hasta olduğum için kimse bunu bana söylememiş. Medine'ye döndüğümde bahçeye çıktım. Bir kadın yanıma gelip benim için söylenen sözleri anlattı. Bunun üzerine Allah Resulü ile konuşup anne ve babamın yanına gitmek için izin istedim. Yanıma bir adam verip gönderdim. Annem bana atılan iftiraları biliyormuş. Babam da biliyor mu diye sorunca evet biliyor dedi. Sabaha kadar hiç durmadan ağladım. Hazreti Ayşe annesiyle birlikte otururken yanlarına bir komşu kadın geldi ve kendisi hakkında yapılan dedikoduları tekrar anlattı. Hazreti Ayşe bunları Allah Resulü de biliyor mu diye korkarak sordu. Kadın evet deyince Hazreti Ayşe bayılarak bir kenara yığıldı, üzerini örttüler. Peygamberimiz bu iftiraların sona ermesi için bir vahiy bekliyordu. Fakat vahiy gecikti. Allah Resulü sonunda mescide gidip, "Ey Müslümanlar, ailem hakkında iftira ederek beni üzüntüye sokan bir adama karşı bana kim yardım eder?" diye sordu. Bazı Müslümanlar, özellikle Hazreti Ömer, iftira atan kişilerin ölüm cezasına çarptırılmasını istedilerse de Allah Resulü buna yanaşmadı. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam mescitte konuşurken ben ağlıyordum. İki gece bir gündüz boyunca ağladım. O kadar çok gözyaşı döktüm ki annemle babam ciğerlerim parçalanacak sandılar. O sırada Allah Resulü gelip, "Ey Ayşe, bana senin aleyhinde sözler ulaştı. Eğer o iftiralardan uzak isen Allah masum olduğunu mutlaka bildirecektir. Şayet böyle bir günaha yaklaşmışsan Allah'tan af dile ve tövbe et. Çünkü Allah günahını itiraf ettikten sonra tövbe eden kullarını bağışlar," dedi. Bunun üzerine daha fazla ağlamaya başladım. "İşlemediğim bir günahtan ötürü vallahi hiçbir zaman tövbe etmeyeceğim," dedim. Daha sonra da "Artık bana düşen Yusuf'un babası gibi sabredip katlanmaktır," diyerek odama döndüm. Sadece beni ilgilendiren bir konu için Allah'ın vahiy indireceğini hiç ummuyordum. Belki Allah Resulü suçsuz olduğuma dair rüya görür diyordum. Resulullah Aleyhisselam o gün evden henüz çıkmamıştı ki kendisine vahiy hali geldi. Vahyin ağırlığından terlemeye başladı. Zaten böyle hallerde en soğuk günlerde bile alnından inci taneleri gibi ter dökülürdü. Biraz sonra kendinden geçtiğinde üstünü örttük. Başının altına da bir yastık yerleştirdik. Vallahi onun bu durumunu görünce sevinmeye başladım. Çünkü Allah'ın beni temize çıkaracağına inanıyordum. Annem ve babamsa iftiralar doğru çıkar endişesiyle neredeyse korkudan düşüp öleceklerdi. Resulullah biraz sonra kendine geldi. Alnından süzülen ter damlacıklarını silerken gülümsüyordu. "Müjde ya Ayşe, Allah seni temize çıkardı," buyurdu. Annem ve babam kendisine teşekkür etmemi isteyince, "Vallahi ne Allah Resulüne ne de sizlere teşekkür ederim. Sizin itiraz edemediğiniz o iftiralara karşı beni temize çıkaran Allah'a şükrederim," dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin niçin yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil, esrarına, zahirine değil, batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebdeden, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve mead arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın. Sen istersen.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Farkında ol, Akra dinle.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Dedi hazel isnadi kale seriyyü. Hamseti eşyae la yekünü fil kalbi ma aha gayruha. Beş şey vardır ki kalpte, yani gönülde onunla beraber başka şey olmamalıdır. Olmaz. Olmamalıdır manasında olmaz. Beş şey vardır ki insanın gönlünde ondan tek olmalıdır. Sadece onlar olmalıdır. Onların yanında başka bir şey bulunmamalıdır. Neymiş bu beş şey? El havfu minallahi vahdehu. Sadece Allah'tan korkmak. Bir tek Allah'tan korkmak. Bu ne demek? Allah'tan korkacak, başka hiçbir şeyden korkmayacak. Padişah'tan, cellattan, bilmem arslandan, kaplandan, düşmandan, falancadan, filancadan hiçbir şeyden korkmayacak. Sadece Allah'tan korkacak. Zaten bir insan sadece Allah'tan korktu mu herkes ve her şey ondan korkar. Herkes ve her şey ona itaat eder. İşin aslı böyledir. Hadis-i şerifte böyledir. Bu bir. Sadece bir tek Allah'tan korkacak. Yani tek olan Allah'tan değil de sadece Allah'tan. Yalnız ve yalnız Allah'tan korkacak. Ve reca'u lillahi vahdehu. Sadece Allah'tan ümit edecek. Umduğunu Allah'tan umacak. Beklediğini Allah'tan bekleyecek. Başka hiç kimseden beklemeyecek. Anadan, babadan, evlattan, abiden, kardeşten, ortaktan, evlattan, efendim arkadaştan, dosttan. Verirse Allah verir, o kadar. Sadece Allah'tan umacak. Allah'tan gayri kimden umarsa Allah umduğu dağlara kar yağdırır. Yani umudunu başa çıkartır. Tecrübeyle sabit. Git tecrübe sabit. Vel hubbu lillahi vahdehu, sadece Allah'ı sevmek. Bir tek Allah'ı sevecek. Başka sevgi olmayacak kalbinde. Efendim Allah'ı da seviyorum da, azıcık dünyayı da seviyorum da, birazcık parayı da seviyorum da, olmaz. Sadece Allah sevecek. Ama Allah sevgisinin muhtevası içinde o sevgiye bağlı meşru sevgiler var. Allah sevgisinden dolayı Resulullah'ı sevecek. Allah'ın Resulü olduğu için. Allah'ın kitabı olduğu için Kur'an'ı sevecek elbette. Allah yolunu gösterdiği için hocasını sevecek elbette. Efendim filan yani tutarsa. Allah yolunca yolunda. Ama kalbinde sadece Allah'ın sevgisi olacak. Başka sevgi, başka bir şey olmayacak. Sevgi olmayacak. Vel ünsü billahi vahdehu, sadece Allah'la efendim ünsiyet edecek. Allah'la mahrem olacak. Allah'la beraber olacak. Tabi burada dört ediyor. Bir şey atlanmış. Sayacak olursa beş şey dedi. Kalpte bunlardan başka şey olmamalıdır dedi. El havfu minallahi vahde. Sadece Allah'tan korkacak. Bir. Ve reca'u lillahi vahde. Sadece Allah'tan umacak. İki. Ve hubbu lillahi vahdehu. Sadece Allah'ı sevecek. Hani dördüncüsü yok. Beşinciye geçti. Ve ünsü billahi vahdehu. Sadece Allah'la ünsiyet edecek. Yani Allah'la olacak daima. Başka kimse gönlünde Allah'tan, Allah'tan gayri şey olmayacak. Arada bir tane eksik. 4 tane var. 5 tane dedi halbuki. Ne olabilir? Halku reca elhubbu lillahi vahdehu. Sadece Allah için sevmek. Yani burada ben Allah'ı sevmek dedim ama hubbu lillah, huzu fillah vardır bir de. Bir de sırf Allah için kızmak. Yani sevdiğini Allah için sevmek, kızdığına Allah için kızmak olabilir. Yani bazı insanlara da kızılır. Bazı varlıklara da kızılır. Mesela ben Sırplara çok kızıyorum. Neden? Kafir, zalim, katil, hain, efendim her şey. Allah için. Allah'tan korkmak yalnız, Allah'tan ummak yalnız, Allah için sevmek yalnız, Allah için buğz etmek yalnız. Sadece Allah için buğz etmek, bir de Allah'la gönlü ahbaplık edecek. Başka bir şeyle ahbaplık etmeyecek. Allah'la üns. Tabii o ariflerin hali, yani Allah'la üns etmeyi seven insan, insanlarla ünsiyet etmekten pek hoşlanmaz. Tenhalara gider, kenarlara çekilir, tek başına durmayı sever. Uzdet sevgisi, yalnızlık sevgisi insanın gönlüne girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri peygamber olmadan önce ne oldu? Bana diyor, uzdet sevdirildi diyor. İnsanlardan ayrılmak tek başına. Niye o Cebel-i Nur'daki mağaraya gitti? Günlerce orada kalıyordu. Evine bir de gitmiyordu. Hanımına çok hürmet ediyor. Sevgisi, saygısı var. Efendim hakkını takdir ediyor. Hayatından sonra da hepsi daima güzel anmış. Ama hanımın yanında bile durmamış. Mağarada durmuş. Yüksek kayalıklara niye oraya çıkmış? Başka insanlar gelip de ya Muhammed selamun aleyküm ne yapıyorsun demesin diye. Yani kimsenin kolay kolay tırmanamayacağı yüksek bir tepeye tırmanmış. Çok zor. Bir saatte zor çıkıyorsun. Ter döküyorsun. Böyle emekleyerek çıkıyorsun bazı yerlerden. Bir mağaraya giriyorsun ama şahane güzel bir yer. Mağaranın derinliğinden şöyle görünmeyen kısımdan dönen yarıktan yüzüne bir tatlı latif hava geliyor. Yani en sıcak havada bile sanki orada bir air condition cihazı varmış gibi böyle güzel hava geliyor. Sonra şu tarafına çıktığın zaman böyle dümdüz bir

özet sevdirmiş kendisine. Yani ünsiyet değil, insanlarla ünsiyet değil, bir kenara çekilmek sevdirilmiş. Kendi kendine. Peki kendi kendine ne yapıyor orada? Rabbiyle ünsiyet. Allah Celle Celaluhu hazretleriyle yarenlik, dostluk, muhabbet. İşte yalnız o olacak. Kalbinde o ünsiyet olacak. El ünsü billah olacak. Allah tattırsın o zevkleri, o neşeleri. Seviyetü evvel Hüseyin Muhammed ibni Ahmed ibni İbrahim el Farisiye yekul. Semitu Muhammed ibn el Hüseyin yekul. Semitu Ali ibn Abdülhamid el Kadairiye bi Halebe yekul. Yine Kadairi'den ama öteki Kadairi'ye nakleden şahıslar başka. Halep'teyken duymuş. Semitu Seriye yekul. O şahıs demiş ki Seriye Sakati Hazretlerinin şöyle dediğini duydum. Ecredün nasi men meleke gadabahu. İnsanların en pehlivanı, en fazlası kuvvetli olanı gazabına hakim olabilendir. Ecledün nasi men meleke gadabahu. İnsanların en pehlivanı, en fazlası kuvvetli olanı gazabına hakim olabilendir. Kızgınlığını dizginleyebilen, gazabına, kızgınlığına sahip olup kendisini tutabilen insan. En kahraman, en böyle baba yiğit budur. Böyle insandır. Biliyorsunuz bu hadis-i şerifte de böyle geçiyor. Oradan almış bu manayı Muhakkak Seri Hazretleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçiyordu. Gençler de birbirleriyle güreşiyorlarmış, elense yapıyorlarmış. Efendim utanmışlardı Peygamber Efendimiz'i görünce uzaktan, eyvah yakalandık, tam spor yaparken birbirimize itişip kapıştık da diye. Peygamber Efendimiz yanlarına gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına gelince buyurmuş ki leyse şedidü bir sıra'a. Asıl pehlivan, güçlü kuvvetli insan, güreşte karşı tarafı yenen insan değildir. İnneme şedidü men yemliku nefsehu indel gazap. Asıl pehlivan gazaplandığı zaman kendisine, nefsine hakim olabilen kimsedir. Asıl pehlivan, asıl kuvvetli olan odur. Nefsini yenebiliyorsan kuvvetlisin. Nefsine yeniliyorsan zayıfsın. Efendim işte elimden bir kaza çıktı, dayanamadım. İşte o bana şöyle dedi, yan baktı da omuz vurdu da ben de onun gözüne bir tane patlattım da burnunun direği kırıldı da midesine bir tane yumruk, bir tekme attım da bilmem neresi patladı da filan. Niye yaptım? Vallahi işte ne bileyim, hakim olamadım işte kendime, sinirlendim filan, ondan yaptım. Bu zayıf insan yani kendisine efendim hakim olamıyor, olmadık işler yapıyor. Bu arada kendisini tutabilecek, tutabilmemiz lazım. Hadis-i şerifin mealini bir başka kelimelerle, ifadelerle söylemiş Seri-i Sakat Hazretleri. Bu şunu da gösteriyor. Yani bu büyüklerimiz aslında manaları, talimatı, taallumu, ederi gene Resulullah'tan almış oluyorlar. Resulullah'ın hadis-i şeriflerini okumuşlar, hazmetmişler. Hayatları, sözleri sünnet-i seniyeye uygun olduğu için söylediği her sözü kurcaladığımız zaman sonunda bakıyoruz bir hadis-i şerife dayanıyor yani. O manada hemen anlaşılır buradan. Yani adam kendisi bir söz söylemiş oluyor ama aslında bakıyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünün bir başka ifadeyle tekrar. Neden? Sünnet-i seniyenin içine düşmüş, hamur lokmasının şerbetin içine düşüp de tatlı olduğu gibi efendim sünnet-i seniyeyi emmiş içine, her tarafı sünnet-i seniye olmuş, tatlı olmuş. Sözü de sünnet-i seniye olmuş, hareketi de sünnet-i seniyeye uygun olmuş, ahlakı da ahlakı peygamberi olmuş. Onu gösteriyor yani. Ve bir hazır isnad-ı kâdes seriyyü, yine aynı rivayet senediyle Seri Hazretleri şöyle buyurdu. Men tezeyyene linnâsi bimâ leyse fîhî sakata min aynillâhi azze ve cel. İnsanlara karşı kendisinde olmayan bir takım manevi vasıflar varmış gibi kendisini böyle edalandırarak süsleyen kimseler Allahu Teala Hazretlerinin gözünden düşer. Yani adam arif değil, ariflik edasında, pozunda. Efendim o makamın ehli değil, o makamın ehli değil, o makamdan dem vuruyor. Marifetullah'tan dem vuruyor. Bilmem efendim evliya divanından bahsediyor veyahut şey bildiriyor. Yeşil cübbe giyenler yakası şöyle olur, eteği böyle olur, bilmem dikişi böyle olur vesaire. Yani efendim tabii böyle sahte süsleme karşısındakine kendisini beğendirmek için yapıyor. Aldatmak için yapıyor netice itibariyle tabii. Onun için Allah'ın gözünden düşerler. Allah indinde mertebeleri kalmaz. Allah onları sevmez. Allah'ın sevmediği kullar.

olurlar. O halde ne olacak insan? Mütevazı olacak, efendim, haddi olmayan, bilgisi olmayan konularda sükût edecek, ileri geri konuşmayacak, başkasında şaşırtmayacak. Başkası onu bir şey sanıyor, halbuki o bomboş, davul gibi bir şey, gümbür gümbür ötüyor. Ama boş, bir şey yok yani. Öbihi kâlet seriyyû, yine aynı rivayet zinciriyle şöyle buyurmuş. Men yekmule racülün hatta yü'sire dînehu alâ şehvetihi ve men yehlike hatta yü'sire şehvetehu alâ dînihi. Diyor ki Seri-i Sakati Hazretleri, bir adam dinini, şehvat-ı nefsaniyesine tercih edecek bir seviyeye gelmedikçe kamil insan olamaz. Dindarlığını, Allah indindeki mertebesini, sevabı, nefsinin şehvetleri, arzuları, istekleri, hevasına tercih edecek duruma gelmediyse kamil insan olamaz. Nefsin nesiri, kamil değil, nakıs. Nefsini yenebiliyorsa, nefsinin heva ve hevesatını ve şehvatını yenebiliyorsa, tercih edebiliyorsa, o zaman kamildir. Tercih edecek. Şu nefsin arzusu, şu Allah'ın sevap verdiği ama meşakkatli, zahmetli şunu yapacak. Nefsinin istediğini değil, Allah'ın sevap verdiği şeyi yapabilecek duruma gelmişse kamildir. وَلَنْ يَهْلِكَ hatta يُسِرَ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينِهِ ve dinine şehvat-ı nefsaniyesini, hevesat-ı nefsaniyesini tercih etme durumuna kayıp düşmedikçe helakta olmaz. Yani helak olmanın sebebi nefsine uymak. Uymuyorsa kurtulur, kurtulacak demektir. Ama uyuyorsa helak olur demek. O halde bizim en büyük düşmanımız hadis-i şeriflerde bildirildiği gibi nefsimizdir. Aman nefsimize dikkat edelim, nefsimizin arzularına dikkat edelim. Hangisi nefsimizden geliyor, hangisi şeytandan geliyor, biz onun altında efendim made in Japan, made in efendim Deutschland filan gibi bir şeyler yok tabi, nereden geldiği belli değil. Biz içimizden gelen arzuyu kontrol edeceğiz. Bizim pratik olarak düşünmemiz gereken, canım bir şey istedi mi? İstedi. Bu isteğim dine uygun mu, Allah'ın rızasına uygun mu? Değil. Arzusuna kapılırsa o zaman helak olur. Arzusuna kapılmadıkça, kendisini arzusundan kurtarabildikçe o zaman helak olmaz. Bütün mesele bu yani. Buna çok dikkat edin. Semi'tu Eba Nasr'in Tusiyye yekul, Semi'tu Caberen'il Kuldiyye yekul, Semi'tu Cüneyd'e yekul, Kâle racülün liseriyyini sakatiyye, Keyfe ente fakal, Men lem yebit vel hubbu haşfu fuadihi, Lem yedri keyfe tefettetül ekbadu. İşte bu rivayet zinciriyle Cüneyd-i Bağdadi'den gelen bir rivayetle, öteki isimler de var efendim, Ebu Nasr Ettusi, yani El-Luma, Kitab-ı Luma'nın sahibi olan bir şey, tasavvufta meşhur bir eser sahibi olan bir adam Seri-i Sakati Hazretlerine keyfe ente demiş, nasılsın demiş yani, nasılsın sen, yani ne haldesin, iyi misin, hoş musun, ne haber, nasılsın diyoruz ya, nasılsın diye sormuş adamın birisi ona. O da bir şiirle cevap vermiş. Men lem yebit vel hubbu haşku fuadihi lem yedri keyfe tefettetül ekbadu. Bu şiiri söylemiş. Şiirle cevap vermiş. Nasılsın sorusuna iyiyim dememiş, hoşum dememiş, elhamdülillah diye bir cevap vermemiş. Bir şiir okuyarak cevap vermiş. Onun manası ne? Men lem yebit vel hubbu haşku fuadihi. Gönlünün içini sevgi doldurur bir vaziyette gecelemeyen bir kimse, yani gönlü dop dolu sevgi olduğu halde gecelemeyen bir kimse, efendim ciğerler nasıl kebap olur bilemez. Nasıl parça parça parçalanır anlayamaz ki. Yani demek istemiş ki, nasılsın diye soruyorsun bana ama şimdi ben sana benim halimi nasıl anlatayım? Doğru cevap versem, sen o halde değilsen nasıl anlayacaksın? İşte böyle bir şiir söylemiş. Yani tabii şunu demek istiyor ki, içim Allah sevgisiyle, kalbim tıklım tıklım dolu, ciğerim parça parça parçalanıyor hasretten. Bir kavuşsam Rabbime diye. Bu halde olmayan bu işi anlayamaz demek istiyor yani. Şairane bir cevap vermiş. Şiirle şairane bir cevap vermiş. Evet, öyledir. Yani nasıldır? Menlemeyecek, lemyarık. Tatmayan bilmez. Yani yaşamayan bilmez.
yaşamadığı bir hali anlatamazsın karşı tarafa. Yaşamamışsa bilmez. Şimdi bizim en çok mesela benim lisedeyken, üniversitedeyken gördüğüm, hatta şimdi hayatta birçok işte doçent, profesör, efendim, alim, yazar, müellif filan pek çok kimse var. Bunlar da benim gördüğüm, bakıyorum. Mesela tasavvuftan bahsediyorlar. Şeyler söylüyorlar. Tasavvufu yaşamamışsa anlamıyor ve anlatamıyor. Anlaması da mümkün değil. Anlatamıyor. Dökülüyor yani. Kelimeleri sapır sapır dökülüyor. İfadeleri dökülüyor. Hatalı, kusurlu. Tatmamış. En iyisi susmasıdır ama susmuyor. Şey yapıyor yani, susarsa cahil diyecekler diye korkusundan susamıyor da ille bir cevap verecek. Cevap verirken de dökülüyor. Parça parça. Efendim, hiçbir işe yaramıyor sözde. Ancak şey anlar. Yani ancak o hali yaşayan bilir. Şöyle bir baktığı zaman anlar. Adamın biri söyle yolda iki kat gidiyormuş. Yani perişan, iki kat, kaşları kırışmış gidiyormuş. Arkadaşı oradan yukarıdan, komşusu aşağıda, o yürürken ona demiş ki, sende basur illeti var demiş. Yukarıdan camdan, sende basur illeti var demiş. Nereden bildin demiş, bende de vardı da onda. Demiş ki, işte kısa Mahmut otu derler, bir ot al, efendim, iki demeti bir tencereye koy, kaynat su yarı kalıncaya kadar, ondan sonra onu iç geçer demiş. Yani onun yürüyüşünden anladı. Kendisi de çünkü çekmişti. Ötekisi bilmez. Neden öyle iki büklüm olduğunu. Semi'tu ebel Hasan ibni Miksem'in bi Bağdat'a yekulu semi'tu Cafer'en il Suddiye yekulu semi'tu Cüneyd'e yekulu semi'tu Seriye yekul. Bu rivayet. Şu şundan işitmiş, şu şundan işittim demiş. Efendim Cüneyd-i Bağdat'ı rivayetiyle gelen ve efendim Cafer-i Kundi ravisi onun oradan gelen rivayetler. Seri-i Sakati şöyle buyurmuş. İzzette de el insanı bin nusiki sümme ketebel hadise fetere. Ve izzette de bikket bil hadisi sümme tenesseke nefede. İzzette de el insanı bin nusiki sümme ketebel hadise fetere. Ve izzette de bikket bil hadisi sümme tenesseke nefede. Kurban filan sanıyorsunuz. Nusik çünkü o manaya da gelir. Değil. Bir kimse önce izzette de başlarsa bir insan bin nusiki tasavvufa, efendim bu manevi hayatın efendim merasimine başlarsa sümme ketebel hadis, sonra hadis yazmaya başlarsa fetere, fütür getirir. Yani önce tasavvuf yoluna girdi, sonra hadis öğrenmeye kalktı, efendim şaşırır, gevşer ve fütür getirir. Yani başarıya ulaşamaz. Ama izzette de biket bil hadis, önce hadis yazmaktan işe başlar, sümme tereseke, sonra tasavvufa girer, nefis terbiyesine yönelirse nefese, nüfuz eder, sonuna eder geçer yani, gayesine ulaşır, sonuca varır. Bu şu demektir ki, bir insan önce dinin emirlerini, yasaklarını, farzlarını, sünnetlerini, fıkhı, efendim, hadisi, tefsiri, ulûm-ü şer'iyyeyi güzel öğrenecek. Bunları güzel öğrendi mi, tasavvufu da güzel olur, ölçülü olur. Ayağa kaymaz, şaşırmaz, sapıtmaz, hayalata, evhamata düşmez, efendim, ve ileri geri atıp tutmaz. Ben uçarım, koşarım, yağmur yağdırırım, efendim bilmem ne yaparım filan böyle yani yanlış yollara şey yapmaz. Onun için büyüklerimiz demişler ki ben tasavvufa bi gayri fıkhin tezendaka. Yani fıkıh bilgisi olmadan tasavvufa giren zındıklaşır. Çünkü büyüklerin sözlerini anlamadan efendim kendisi yorumlamaya kalkar. Efendim onların ifadelerinden yanlış manalar çıkartır. Vay bu namazı küçümsüyor, vay bu alimi vaizi kötülüyor bilmem ne filan diye. O da kötüleme yoluna girer. Halbuki onun sözü başka manaya yatır, onun inceliği vardır filan. Anlamadığı için sapıtır. Veya tesbih çekerken veya efendim tasavvuf yolunda ilerlerken bir takım zuhurat, efendim varidat kendisine varid olunca, zahir olunca vay ben oldum işte bittim tamam işte filan gibi bir noktaya gelir efendim, oradan da şaşırıp sapıtabilir. O bakımdan önce dinini öğrenecek, dinin asli emirlerini,
naslarını, yani nususu şer'iyeyi, ayetleri, hadisleri iyi bilecek. Ondan sonra daha iyi bilir şeyi. Bu tasavvufları da daha iyi anlar. Biz niye tasavvuf kitabı olarak daha sonraki kitaplardan

0: değil de bu kitaptan başladık. Niye bunu okuyoruz? Tabii bu Zat-ı Muhterem'in bu kitabı Türkçe'ye tercüme edilmemiş de ondan okuyoruz ama bir de bu şahıslar tefsir yazmışlar. Fıkıh alimi, ulumu şeriyeyi çok iyi bilen insanlar. Ha, bunlardan şey alınır. Bak Mehmet Akif'e sormuşlar. Hangi alimin sözünü dinleyelim? Demiş ki Zihni Efendi ile Hamdi Efendi onlar sağlamdır. Her sözü senettir demiş. Alim oldukları için sözlerine güvenilir demek istemiş. Yani ulumu şeriyeyi öğrenmek lazım ki şeytan aldatmasın, nefis aldatmasın. Yanılıp şaşırıp efendim birkaç tecelliyle aldanıp efendim yanlış yollara düşmesin. Bunu anlatmak istiyor. Tevesseke, nüsük buradaki şey, tasavvuf yoluna girmek ve o işleri yapmak manasına geliyor.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamberi Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle müteneim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, ilminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac size etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister.

0: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.
3: Our dear patriots, witness our hardship now. Many a child has no father. Evildoers violated us. Babies wail with pain. Our villages buried beneath the grass. I call the Lord of the worlds, where are Mecca and Medina. From the throne above the answer came, a long way off, a long way off.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnşikak Suresi. Sevgili dinleyiciler, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan İnşikak Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 25 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen yarılmak, parçalanmak anlamındaki inşikak kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde kıyamet sahnelerinden bahsedilerek göğün parçalara ayrılacağı, yeryüzünün dümdüz yapılıp içindeki her şeyin dışarı atılıp boşaltılacağı anlatılarak başlar. İnşikak suresinde kıyametin kopuş sahneleri, sağ ehli ve sol ehlinin mukayesesi, secde etmemenin sonu, ahirette inkarcı ve salih kimselere vaat edilenler anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, ahirette gerçekleşecek olan, inkar edenler için acı bir azap, salih amel işleyenler içinse kesilmeyen mükafat vurgusuyla sona erer. Aksine o inkar edenler, Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. Halbuki Allah, onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. Onun için Resulüm, onları acıklı bir azap ile müjdele.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

İslam Peygamberleri programımızda Akre FM frekanslarında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Bugünkü programımızın ilk bölümünde İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden İlyas Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız inşallah.

Hazreti İlyas aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerdendir. Soyu İlyas bin Yasin bin Finhas bin Aysar bin Harun bin İmran aleyhisselam olarak rivayet edilmektedir. Uzun boylu, zayıf bedenli, kıvırcık saçlı, büyük başlı, çekik ve yapışık karınlı, ince bacaklı olup başında kırmızı bir beni vardır. Hazreti Musa'dan sonra İsrail oğullarına gönderilmiştir. Peygamberliği ayeti celilelerde şöyle bildirilmektedir. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. Şüphesiz İlyas da elbet İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Değerli dinleyenler, Musa aleyhisselamdan sonra İsrail oğullarına gönderilen peygamberler, insanların Tevrat'ı unutmaları, sonradan uydurarak dinin esaslarından gibi kabul edilen adetlerle hakkı bozmaları, yeniden batıla sapmaları karşısında bir hatırlatıcı ve uyarıcı olarak gelmişlerdir. İşte İlyas aleyhisselam da bunlardan birisidir. Hazreti İlyas'ın Hazreti İdris olduğu rivayeti de vardır. Yani aynı peygamberin İlyas ve İdris olmak üzere iki isminin bulunduğu da nakledilen rivayetler arasında yer alır. Tarih kitaplarının verdiği bilgilere göre Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın nüshaları çoğaltılmamıştı. İsrailoğulları da hiçbir zaman Tevrat'a gerekli hürmeti göstermemişler, ona ciddiyetle sarılmamışlardı. Hazreti Musa'dan sonra İsrail oğullarının çeşitli boyları Şam civarında dağınık bir halde ve başlarında da birçok krallar bulunduğu halde yerleşmişlerdi. İlyas aleyhisselamın gönderildiği İsrail oğulları Balebek kasabasına yerleşmişlerdi. Zamanla Allah'a isyan ederek, haddi aşarak Allah'a verdikleri sözleri unutmuş, Tevrat'ı terk etmişler ve kendilerine Baal adını verdikleri bir put icat ederek ona tapmaya başlamışlardı. Hazreti İlyas onlara yüce yaratıcı Allah'ı ve Tevrat'ı hatırlatarak kendilerini ve kendilerinden önceki atalarının da yaratıcısı olan Allah'ı bırakıp puta tapmaktan vazgeçmelerini, Tevrat'ın ahkamına uymalarını tebliğ ediyordu. Fakat İsrailoğulları İlyas aleyhisselamı yalanladılar. Hatırlatmalarını ve uyarılarını dikkate almadılar. Onu düşman ilan edip onunla mücadeleye giriştiler. Çünkü onlar Tevrat'ın hükümlerini terk ederek yaşamlarını nefislerinin arzularına göre belirledikleri adetlerle düzenlemişlerdi. Bu adetlere göre uydurdukları hükümlerle Allah'ın rızasını değil kendi menfaatlerini gözetiyorlardı. Peygamberlerinin ve kutsal kitabın onlara öğrettiği doğruları uydurdukları yalan yanlışlarla bozuyor, hakkı batıla tercih ediyorlardı. İlyas aleyhisselamın İsrail oğullarına tebliğ mücadelesinden Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsedilmektedir. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı, ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Ayeti kerimede geçen Baal, o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi Bek olan bu halkın tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin ismi Baalebek olduğu rivayet edilmektedir. İnsanları Allah'a imana çağıran Hazreti İlyas kavmini Baal putuna tapmamasını emretmiştir. O bölgenin kralı önce iman etmiş olmasına rağmen daha sonra irtidat ederek Hazreti İlyas'ı öldürmeye kalkmıştır. Hazreti İlyas 7 sene kadar dağlarda, bayırlarda dolaşmış, yerdeki bitkilerden ve ağaçlardaki meyvelerden yiyerek yaşamış, insanları Tevrat'ın emirlerine davet etmişti. Bu arada irtidat eden kral onu yakalatmak için adamlar göndermiş fakat ele geçirememişti. İşte bu dönemde İlyas aleyhisselam bir gece bir yaşlı kadının evine sığınmış, kadının hasta olan oğlu Elyasa'ya dua edip iyileşmesini sağlayınca anne oğul ona iman

etmişlerdi. Değerli dinleyenler, İlyas aleyhisselam İsrail oğullarının iman etmemeleri üzerine Allah'a dua etmiş ve onun duasıyla o beldeye 3 yıl hiç yağmur düşmemiştir. Hayvanat, bitkiler ve ağaçlar kuraklıktan mahvoldu. İnsanlar çok şiddetli bir kuraklık ve darlık içine düştüler. Daha sonra halkının talebi üzerine Hazreti İlyas yeniden dua etmiş ve Allah'ın izniyle yağmur yağarak bereket olmasına rağmen yine İlyas aleyhisselama iman etmemişler, ne putperestlikten ayrılmışlar ne de Hakk'a dönmüşlerdi. Rivayete göre kavminin yağmur mucizesinden sonra hala iman etmediklerine kızan İlyas aleyhisselam Allahu Teala'ya yeniden dua etti ve kendisini bunların arasından kurtarmasını diledi. Rivayete göre kendisine filan gün filan yerde sana gelecek renkli bir hayvanı gördüğün zaman ona bin denildi ve bunun üzerine belirlenen gün ve yerde yanında İlyas aleyhisselam da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan İlyas'a hırkasını atmış ve semaya refedilmiştir. Ayrıca İlyas aleyhisselamın halen sağ olduğu, her yıl hac mevsiminde Hızır aleyhisselamla buluştukları da rivayet edilmektedir. Halk arasında bu buluşma Hızır İlyas, Hıdrellez şeklinde simgelenmiştir. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu rivayetler İsrail oğullarının Tevrat kökenli rivayetleridir. İşin doğrusunu en iyi Allah Celle Celaluhu bilir.

Kıymetli dinleyenler, İsrailoğulları ardı ardına gelen peygamberlerle alay ederek, iman etmemiş gibi tutarsız davranışlarla yaşayıp giderken, layık oldukları bela ve cezayı Asurlulardan, Babil hükümdarı Buhtun-Nasr'dan bulmuş, karşı koyamayacakları bir orduyla üzerlerine gelen Buhtun-Nasr'ın önünde telef olmuşlardı. Bu hükümdar, ordusuyla her tarafı yakıp yıkmış, insanları öldürmüş, hatta Mescid-i Aksa'yı hayvanlarına ağır olarak kullanmış. Tevrat nüshalarını yakıp, ortadan kaldırarak, Tevrat okuyan pek çok insanın kanına dökmüş, kadın ve çocukları esir ederek Babil'e götürmüş ve ağır işlerde çalıştırmıştı. Buhtun-Nasr'ın ölümünden sonra yerine geçen Babil hükümdarı, ellerinde esir olan İsrailoğullarını serbest bırakmış ve yurtlarına dönmelerine izin vermişti. Mısır'dan ayrılalı beri, Firavun'un zulmünü unutan ve unuttukları için peygamberlere zulüm etmeye varıncaya kadar yapmadıkları rezalet kalmayan İsrailoğulları, iyi bir sille yemiş, kendilerini hakka davet edenlere oynadıkları türlü oyunların cezasını çekmişler, iyilikten anlamayınca ceza ile karşılaşmışlardı. Allah'ın takdiriyle onlara musallat olan Buhtun-Nasr, Mısır'da görmedikleri eziyetleri ederek peygamberlerin çektikleri çilenin intikamını almıştı. Bu arada İsrail oğullarını kırıp geçiren Asurlular da azmışlar, kötülükler çoğalmış, bozgunculuk bütün hayatı kaplamış, putlara tapanlar çoğalmış, çeşitli ahlaksızlıklar yapılır olmuştu. Çok kalabalık bir nüfusa sahip olan Asurluların baş şehri Ninova'da yaşayan Yunus bin Matta isimli bir genç, Allahu Teala'nın özel bir ikramına nail oldu. Kendisine Ninova halkına peygamber olduğu tebliğ edildi. İşte programımızın bu bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçenlerden olan bu peygamberi, Yunus Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız efendim.

Hazreti Yunus Aleyhisselam. Adı Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerdendir. Babası o daha doğmadan vefat etmiş, annesi onun doğumu ve çocukluğu sırasında birçok harikulade olağanüstü haller görmüştü. Yunus Aleyhisselam doğup büyüdüğü Ninova'da emin, yalan söylemeyen, yardım seven bir kişi olarak meşhur oldu. 30 yaşına geldiğinde Ninova ahalisine peygamber olarak gönderildi. Soyu Yunus bin Matta, Bünyamin bin Yakup, bin İshak, bin İbrahim olmak üzere İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Matta, Yunus Aleyhisselam'ın annesiydi. Peygamberlerden Yunus bin Matta ile İsa bin Meryem Aleyhisselam'lardan başka hiçbiri annesini nispetle anılmamıştır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de onu Zünun, balık sahibi diyerek anar. Ninova'daki İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Ayeti celile de, şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi buyurulmaktadır.

Yunus Aleyhisselam'ın Yakup Aleyhisselam'ın torunlarından olduğunu Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti kerimelerinden anlamaktayız. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da Zebur'u vermiştik. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Yunus Aleyhisselam'ın nüfusu 100.000'i aşkın bir şehrin halkına uyarıcı ve tevhide çağrıcı bir peygamber olarak gönderildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. Onu 100.000'e hatta daha da fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Onun peygamber olarak gönderildiği Ninova şehri Dicle Nehri'nin kıyısında şimdiki Musul'un yerinde bulunmaktaydı. Bu beldenin insanları küfrün içinde bulunuyorlardı ve putlara tapmaktaydılar. Yunus Aleyhisselam onlara küfürden ve putperestlikten nehyetmek, küfürlerinden dolayı tevbe ettirmek, Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inanmalarını emretmek üzere gönderilmiş.

Putlara tapan Ninova halkını 33 yıl boyunca Allah'a iman ve ibadet etmeye, küfürden kurtulmaya davet etti. Tebliğde bulundu ve peygamberlik vazifesini yerine getirdi. Ancak sadece iki kişi ona iman etti. Kavmi ona iman etmedikleri gibi birçok eza ve cefada bulundular. Onunla alay ettiler. Fakat Yunus Aleyhisselam yılmadan ve ümitsizliğe kapılmadan onları hak dine davet etti. Allah-u Teala'nın azabıyla korkuttu. Fakat Ninova halkı, tek bir kişinin hatırı için azap inip herkesi yok edecekse müsaade et, bu azap gelsin deyip alay edip tehdit ettiler. Yunus Aleyhisselam bütün samimi dilekleri ve gayretlerine rağmen küfürde ısrar edip eğlenen, önemsemeyen, hakaret eden, tehdit yağdıran kavmini Allah'a havale ederek onların arasından ayrıldı. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Resulü, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın bu hali üzerine ona kavmini 40 gün daha imana davet etmesini, belki aklını kullanan ve selamet bulan olur diyerek sonrasında azabının geleceğini, eğer iman etmezlerse helak olacaklarının alameti olarak son 3 günde yüzlerinin renginin değişeceğini bildirince Yunus Aleyhisselam tekrar Ninovalıların arasına döndü. Allah'ın emri olmadan milletini terk etmeye kalkışması üzerine Yüce Allah şöyle buyurmuştu. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim, sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Yunus Aleyhisselam halkına yeni durumu bildirip canla başla tekrar tebliğine başladı. 40 gün boyunca kavmini gitgide battıkları karanlıklardan kurtuluşa çıkarmaya çalıştı. Fakat Hazreti Yunus sanki karşısında bulunan taşlara, ağaçlara söz söylüyor gibiydi ve kimse umursamıyordu. 37 gün aralarında kaldı. Kavmi yine inanmadı. Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam, "O halde 3 güne kadar başınıza gelecek azabı bekleyin. Bunun alameti önce benizleriniz sararacaktır." buyurdu ve ilahi bir emir gelmeden aralarından ayrıldı.

Yunus Aleyhisselam kavmini terk etmekte sabırsızlık gösterdi. Ardına dahi bakmadan kasabadan uzaklaşabildiği kadar uzaklaştı. Yunus Aleyhisselam'ın haber verdiği gün gelince Ninovalıların benizleri sarardı. Gökyüzü karardı, şehri simsiyah bir duman kapladı. Herkesi korku ve telaş sardı. Feryat ve figana başladılar. Yunus Aleyhisselam aramızdaysa korkmayın. Eğer gitmişse azap bizi helak edecektir diye söyleştiler. O zaman Allahu Teala kalplerine pişmanlık hissini verdi. Onlar tövbe etmek arzusuyla yaşlı salih bir zata geldiler ve ne yapmaları gerektiğini sordular. O zata henüz azabın gelmesine 2 gün olduğunu ve tövbe etmelerini ve azabı kaldırması için dua etmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine Ninova halkı şehrin yakınındaki bir yüksek tepeye çıkıp Allahu Teala'ya ve onun peygamberi Yunus Aleyhisselam'a iman ettiler. Allahu Teala'ya dua edip azabı kaldırmasını niyaz ettiler. O zamana kadar yaptıkları her türlü kötülük ve haksızlığa da tövbe ettiler. Hatta öyle oldu ki evlerindeki başkasına ait olan taşları söküp sahiplerine iade ettiler. Bunun üzerine Allahu Teala tövbelerini kabul edip azabı üzerlerinden kaldırdı. Onlar da sonunda Allah'a iman edip tevhide sarıldılar. Onların tövbe edip hakka dönüşlerini ifade eden ayetin meali şöyledir. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya, ancak Yunus'un kavmi hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tövbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını kaldırmış, onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık.

0: Yunus aleyhisselam, azabın gelmesine kalan 3 günün bitmesini beklemeden, Allah'ın müsaadesi ve hicret izni olmadan, kavmine olan kırgınlığından dolayı onlara gelecek azabı görmek istemediğinden sabırsızca hareket etmiş, aceleyle sahile gidip limanda yola çıkacak ilk gemiye binmişti. Allah'ın kendisi için vereceği hükmü beklemeden, sahilden ayrılan gemiyle birlikte kavminden uzaklaştı. Gemi bir müddet seyrettikten sonra durdu ve kımıldamaz oldu. Gemidekiler şaşırıp kaldılar. Ne kadar çalıştılarsa da gemiyi bir türlü yürütemediler. Sonra da aramızda bulunan bir suçlu yüzünden gemi yürümüyor diye aralarında söylendiler. Geminin batmasından endişe edip paniğe kapıldılar. Durumu uğursuzluk kabul edip, burada efendisinden kaçan bir kul vardır. Kura atalım, o meydana çıkar diye söyleştiler. O zamanki adetleri, kura kime isabet ederse onu ceza olarak denize atmaktı. Adetleri gereği kura çektiler. Kura Yunus aleyhisselama çıktı. O zaman Yunus aleyhisselam bunun kendisi hakkında ilahi bir imtihan olduğunu kabul edip tevekkülle "O asi kul benim" dedi. Gemidekiler Yunus aleyhisselama bakıp salih bir kimse olduğunu anlayıp "Bu zat köleye benzemiyor" diyerek yeniden kura çektiler. Kura yine Hazreti Yunus'a isabet etti. 3. defa çekilen kura da yine Yunus aleyhisselama isabet etti. Bazıları şüphesiz bu kişinin suçu olmadı dediler. Yunus aleyhisselam gemi yolcularını Allahu Teala'ya iman etmeye davet etti. Fakat gemidekiler Yunus aleyhisselamı denize attılar. Denize atılan Yunus aleyhisselamı bir balık yuttu. O zaman Cenab-ı Hak balığa emredip onu yaralamamasını, kemiklerini kırmamasını bildirdi. Balık bu hal üzere Hazreti Yunus'u alıp denizin derinliklerinde kayboldu. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Bunun için kura çektiler. Kura 3. defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Yunus aleyhisselam balığın karnında sağ, aklı başında ve şuuru yerindeydi. Balığın karanlık vücudunda çok üzgün bir halde "Ya Rabbi, emir ve hüküm senindir. Fakat Ninova'ya dönmeye ve kavmimi imanlı bir şekilde görmeye ümidim sonsuzdur. Bütün bunlara rağmen senin takdirin neyse ona razıyım" dedi. O sırada bazı sesler işitti. "Bu nedir acaba?" diye söylendi. Allahu Teala ona balık karnında olduğunu vahyederek "Ey Yunus, bu sesler beni denizde zikreden canlıların sesleridir" buyurdu. Yunus aleyhisselam balığın karnında dahi her zaman zikre devam ediyordu. Melekler onun sesini işitip Allahu Teala'ya arz ettiler. Allahu Teala, "Bu kulum Yunus'un sesidir. Bir hali sebebiyle onu denizde bir balığın karnında hapsettim" buyurdu. Yunus aleyhisselam, "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin" diyerek ayeti celilede bildirilen duasına devam etti. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum" diye yalvarmıştı. Bu duası ve tesbihi onun kurtuluşuna sebep oldu. Balığın karnında 3, 7 veya 40 gün kaldıktan sonra kurtuluşa erdi. Yunus aleyhisselamın duasının kabul edildiği ve Allah tarafından bağışlandığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmiştir. "Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı." Gücü her şeye yeten Yüce Allah, balığın karnındaki Hazreti Yunus'u öldürmedi. Bir süre sonra balık onu ağzıyla sahile bırakmıştı. Rivayete göre Yunus Aleyhisselam balığın karnında 40 gün kadar kaldıktan sonra Muharrem ayının 10. günü, Aşure günü çıktı. Balık onu çıkarıp sahile bıraktığında Yunus Aleyhisselam zayıflamış, bitkin, hasta bir durumda ve himayeye muhtaçtı. Cenab-ı Hak orada Hazreti Yunus'u güneşin yakıcı sıcağından gölgelendirerek geniş yapraklı, çabuk büyüyüp yükselen bir ağaç veya bitki bitirdi. Bu ağaç sinek ve haşeratın zararını da önlemekteydi. Cenab-ı Hak bir rivayette o bitkiden Hazreti Yunus'a süt damlattı. Diğer bir rivayette dağ keçisini emrine verdi. İyice kuvvetleninceye kadar o dağ keçisi sabah akşam gelip Hazreti Yunus'u emzirdi. Onun kurtuluş ve daha sonraki hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Ama o bizi tesbih etti. Biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde, çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Yunus Aleyhisselam kendine gelince Allah-u Teala'ya şükredip ibadete başladı. Bir gün kendisine gölge veren ağacın kuruduğunu görüp üzüldü. Allah-u Teala ona vahyedip kavmine dönmesini emir buyurdu ve kavminin tövbelerini kabul ettiğini bildirmesini emretti. Yunus Aleyhisselam kavmine gitmek üzere yola çıkıp Ninova şehri yakınlarına gelince gördüğü bir çobana kavminin durumunu sordu. Çoban da peygamberleri olan Yunus Aleyhisselam onlara darılıp gittiğinden kendi başlarında kaldılar. Cenab-ı Hak onlara azap gönderdi. Azap bulutları başları üzerinde 3 gün 3 gece durdu. Fakat onlar 1001 pişmanlık duyarak Yunus Aleyhisselam'ı aramalarına rağmen bir yerde bulamadılar. Dualarla, niyazlarla, tövbe istiğfarlarla Allah'a yakardılar. Neticede Allah-u Teala onları bağışladı. Üzerlerinden azabı kaldırdı. Şimdi yolları gözetip kendilerine emir ve yasakları öğretecek Yunus Aleyhisselam'ın gelmesini bekliyorlar dedi. Yunus Aleyhisselam kendisinin bekledikleri kimse olduğunu ve gidip onlara haber vermesini istedi. Çoban Ninova'ya gidip Yunus Aleyhisselam'ın geldiğini haber verdi. İlk anda Yunus Aleyhisselam'ın geldiğine inanmayan Ninova halkı ağacın ve koyunun dile gelip konuşması neticesinde inandılar. Yunus Aleyhisselam'ın bulunduğu tarafa gittiler. Yunus Aleyhisselam'ı namaz kılarken buldular. Namazdan sonra onu hasretle kucaklayıp özür dilediler. Beraberce şehre döndüler. Bundan sonra Yunus Aleyhisselam onlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı. Kavmi mesut ve iyilik üzere oldular. Rivayete göre Yunus Aleyhisselam 83 yaşında ibadet halindeyken Ninova'da vefat etti. Vefat ettiği yer hakkında başka rivayetler de vardır. Değerli dinleyenler, bugünkü son bölümümüzde ismi Allah tarafından verilen ve İsrailoğullarına gönderilen son peygamberlerden biri olan Yahya Aleyhisselam'ı tanımaya gayret edeceğiz inşallah. Hazreti Yahya Aleyhisselam. Bir mucize eseri olarak doğan teyzesinin oğlu Hazreti İsa gibi onun ihtiyar bir baba ve kısır bir anneden dünyaya gelişi de bir mucizedir. Zekeriya Aleyhisselam 99 veya 120 yaşına geldiği halde neslini devam ettirecek bir evladı yoktu. Hanımı da 98 yaşındaydı. Gerek kendisinin gerekse hanımının çocuk sahibi olma yaşları geçmişti. Fakat içine evlat sevgisi düşüp kendisine salih bir evlat ihsan etmesi için Allah-u Teala'ya çok dua etti. Allah-u Teala Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını kabul ederek Yahya Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de ona müjdeledi. Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah seni, kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Ayet-i celileleriyle haber verildiğine göre Yahya aleyhisselam Hazreti Zekeriya'nın oğluydu ve Yahya adı da Allah tarafından verilmişti. Annesinin ismi Elisa olup İmran'ın kızıydı. Hristiyanlar Elizabeth diye anarlar. Hazreti İsa gibi Hazreti Yahya'nın da doğumundan önce peygamber olacağı belirtilmiş olup seçilmişlerden olduğu ve kendisine peygamberlik verildiği şu ayet-i celileyle bildirilmiştir. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi iyilerdendi. Yahya aleyhisselamın yüzü güzel, kaşları çatık, saçları seyrek, burnu uzun, sesi ince ve parmakları kısaydı. Kıldan dokunmuş elbise giyer, arpa ekmeği yerdi. Tevazu ve şefkat sahibi olup itaatkar ve halim selimdi. Yahya aleyhisselamın ne bir dinarı, ne bir dirhemi, ne barınacak bir meskeni, ne bir kölesi, ne de bir cariyesi vardı. O İsa aleyhisselamdan 6 ay önce dünyaya gelmişti. Yani ondan 6 ay büyüktü. Dolayısıyla Musa aleyhisselamın şeriatıyla amel eden peygamberlerin de sonuncusuydu. Daha küçük yaştayken kendisine hikmet verilmişti. 4 yaşlarındayken yaşıtı olan çocuklar kendisine ''Ey Yahya, bizimle gel oynayalım'' dedikleri zaman ''Ben oyun için yaratılmadım'' derdi. Onun küçüklüğünden itibaren böyle temiz, saygılı ve ibadet ehli olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. ''Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl'' dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok muttakiydi. Annesine ve babasına da itaatkardı. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Yahya aleyhisselam 8 yaşlarındayken Beytül Makdis'in Mescid-i Aksa'nın hizmetine girmiş, 15 yaşlarına kadar orada gündüzleri hizmet, geceleri ibadet etmiştir. Allah'ın emrettiği gibi Allah'ın kitabına sarılmıştı. Öğrendiklerini İsrail oğullarına anlatır, onları Allahu Teala'nın emirlerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya davet ederdi. Yahya aleyhisselam rüşt, olgunluk çağına ulaştığı zaman kendisine Allahu Teala tarafından peygamberlik emri bildirildi. İlk önce Musa aleyhisselamın bildirdiği dinin esaslarına uyması ve Tevrat'ın hükümlerini insanlara tebliğ etmesi emredildi. İsa aleyhisselama İncil nazil olup Tevrat'ın hükmü kaldırılınca İsrail oğullarını İncil'in emir ve yasaklarına uymaya çağırdı. Daha sonra Şam'a giderek insanları hak dine davet etti. Kıymetli dinleyenler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir hadisi şeriflerinde onun bu mücadelesi hakkında şöyle buyurdu. Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselama hem kendisi amel etmek hem de amel etmeleri için İsrail oğullarına emretmek üzere 5 kelime emretmişti. Kendisi bu hususta biraz ağır ve yavaş davranınca İsa aleyhisselam ona bunu hatırlatınca, Allah'tan korkarım diyerek hemen halkını toplayıp tebliğini yaparak şöyle dedi. Yüce Allah bana hem kendim amel edeyim hem de amel etmenizi size emredeyim diye 5 kelime emretti. Onların ilki Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın ona ibadet etmenizdir. Hiç kuşkusuz size Yüce Allah yarattı ve rızkınızı vermektedir. Öyleyse Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın ibadet ediniz. İkincisi Allah size namaz kılmanızı emretti. Namaza durduğunuzda yüzünüzü sağa sola çevirmeyiniz. Şüphe yok ki Yüce Allah kulu yüzünü başka tarafa çevirmedikçe hep ona yöneliktir. Üçüncüsü Allah size orucu emretti. Hiç şüphesiz oruçlunun ağzının kokusu Allah'ın katında mis kokusundan daha güzeldir. Dördüncüsü Allah size sadakayı emretti. Beşincisi Allah size kendisini çok zikretmenizi, anmanızı da emretti. Çünkü kul Allah'ı zikirle meşgul oldukça şeytandan korunur. Değerli dinleyenler, Yahya aleyhisselam da babası Zekeriya aleyhisselam gibi İsrailoğulları tarafından şehit edildi. Şehit edildiğinde 32 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. İsrailoğullarının Allah'a isyanları, korkusuzca ve hunharca işledikleri cinayetler onlara bir fayda sağlamadı. Kazandıkları ün sadece peygamberlerini katleden zalimler oldu. Fakat Allah'ın peygamberleri yeryüzünde ve Allah'ın huzurunda en yüce makamların sahibi olarak şan ve şeref kazandılar. Yahya aleyhisselama ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

Hac, en güzel yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlendiği, sonrasında ise zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaşsa örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Suriye alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir. Borçlarını öder, bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakalarını ayırır ve ondan sonra yola koyulur. Kabe ve çevresi için kullanılan harem tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahi koruma altına alındığını ifade eder. Tavaf, kişiye her şeyin bir başka şey etrafında belirli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Say, Müslümanın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametini yansıtır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım, buyur. Davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım. Emrine uydum, kapına geldim. Hamd sanadır. Nimet senin. Mülk senindir. Şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac,
ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken, hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, zinet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makam-ı İbrahim. Kâbe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kâbe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in Makam-ı İbrahim'i Kâbe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle hacılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe, burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta atılacak küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Neticede ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bu ağır sınavı kazanmışlardır. Bu hadise Saffat suresinde
şöyle anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik." Saffat Suresi 102-107. Ayetler.

Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri yok etmeye çalışır. Tıraş. Saçların kesilmesi gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli adeta hacının dökülen günahlarını simgeler. Hazreti Peygamber ihram sonrası saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kez dua ettikten sonra kısaltanlar için de dua etmiştir. Ziyaret tavafı. Haccın son noktasını ziyaret tavafı oluşturmaktadır efendim. Nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşını kazanan muzaffer bir askerin gelip komutanına zaferini müjdelemesi gibi, Kabe'ye gelen hacı da Allah'ın huzuruna çıkarak bütün görevleri yerine getirdiğini bildirir. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir. Artık mebrur bir hac yapmış olduğu ümidi ve annesinden doğduğu gibi bağışlandığı inancıyla hacılar Kabe'nin etrafında son yakarışlarını yaparlar. Ve veda tavafı. Kabe ile vedalaşmak üzere yapılan bu veda tavafı, Allah'la karşılaşıncaya dek yenilendiği ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle hacının Kabe'ye veda edişidir. Değerli dinleyicilerimiz, hac, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmelerine ve böylece kolektif bilincin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve duygular içerisinde kardeş olduklarını, bir bütün olduklarını yaşayarak idrak ederler. Bu haliyle hac, Müslümanlar arası etkileşim ve iletişim için bulunmaz bir fırsattır. Hac, barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın da fırsatını bahşeder. Müslümanlar kardeşlik duygularıyla birbirleriyle tanışıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar, problemlerine birlikte çözüm ararlar. Hac ayrıca bir taraftan Allah'a iman, tevhid inancı, peygamberlere iman, ahiret inancı gibi inanç esaslarını pekiştirdiği gibi diğer taraftan da Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar. Dolayısıyla hac için hem akaid, hem ibadet, hem de ahlak dersleri yoğunlaştırılmış olan bir eğitim merkezi desek sanırız yerinde olacaktır. Yüce Allah'ın bu güzellikleri ve manevi eğitimi bizlere yerinde yaşatmasını, Mevla'nın özel misafirleri olarak ilahi ikramlarla ağırlanmayı ve mebrur bir haccın cümlemize nasip olmasını diliyor ve bu duayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.

0: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabii bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içimize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özerser'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Efendim her milletin, her devrin, her muhitin, her neslin bir kocası, aksakallısı, piri, miri vardır. Ulusu vardır. Ne güzel. İşte Yunus'tan dinledik. Her kapı Yunus'a çıkıyor bizde. Ne güzel. Diyar-ı Rum'a düşer ise yolun veya burada isen mutlaka tıkladığın her kapıdan sana bir hu sesi, Yunus nidası gelir. Böyledir. Anadolu, Diyar-ı Rum bir eşiktir. Yunus eşi ve beşik. Mühim. Efendim ne hoş. Şu Adem'i, şu Ademci, şu insancı, bizi, seni, beni, onu, bunu, herkes bir dolaba benzetmiş. Dolap dilinden bakın neler söyletmiş. Benim adım dertli dolap. Suyum akar, yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır, inilerim. Dertsiz insan olur mu? Olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin. Ruhi sahada mühim bir isim. Ayhan Songar Hoca, rahmetli profesör. Başımız ağrıyor diye varırlarmış hocam. Hoca hiç aldırış etmezmiş. Hiç umursamazmış. Yani öyle boş eften püften şeyleri dert edinip de böyle söyleyen giden insanlara dikkat etmez. Hocam başımız ağrıyor. E başım var ki ağrıyor be adam dermiş. Başım var ki ağrıyor. Mühim. Büyükler de misafir görürlermiş ağrıyı sızıyı. Benim adım dertli dolap, suyum makar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Bu çalap kelimesi de ne hoş, ne güzel. Aziz dinleyenlerimiz, ilah manasına, tanrı manasına, Allah anlamında eskiler, bilhassa 13, 14, 15, 16. yüzyılda edebi metinlerde sıkça kullanılan Cenab-ı Hakk'a nispet edilen bir isim. Çelebi de oradan geliyor efendim işte. Yani Allah'lık adam. Değil mi? Fena fillaha ermiş kimse anlamında da Çelebi. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yondular. Dolaba layık gördüler. Derdim vardır inilerim. İsyanlardayım vururum kırarım olayı yok. Beni bir dağda buldular. Dağ başı ıssızdır, gurbettir, yalnızlıktır. İnsan bu hayatta hakiki manada dostunu bulamadığı vakit hakikaten yalnızdır. Neler gelir neler geçer başa. Kolum kanadım yondular, yonacaklar da. Dolaba layık gördüler, derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyam, ne tatlıyam ne acıyam. Ben Mevla'ya duacıyam. Derdim vardır inilerim. Dağdan kestiler hezenim, bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz ozanım, derdim vardır inilerim. Dülgerler her yanım yondu, her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi. Derdim vardır inilerim. Suyum alçaktan çekerim. Dönüp yükseğe dökerim. Görün ben neler çekerim. Derdim vardır inilerim. Yunus, bunda gelen gülmez. Kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz. Derdim vardır inilerim. Efendim, ah bizim Yunus'umuz. Ne mutlu. Bahtiyarız. Hoş. Evet, iyi ki var Yunus. İyi ki var. İyi ki büyüklerimiz var. Büyükler sözü var. Daim olsunlar, kaim olsunlar. Allah bizlere gören göz, işiten kulak, anlayan dimağ, kucaklayan yürek nasip etsin diyelim ve tekrar bu hoş namelerle baş başa kalalım hocam hepimiz zaten.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

0: Medet Allah'ım medet.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Neş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayu gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Farkında ol, Akra dinle.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1900

0: 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki edimul hacca vel umre, hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin. Hac ve ömreye daima gidin. Sebep fe innehuma, çünkü bu hac ve ömre yenfiyanil fakra ve zünub, hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Kema yenfil kiru hubzel hadis. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, haş da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlar devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.
1: Dostça bir tavsiye.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ashab-ı Kiram efendilerimiz Kur'an'ın kıraatini her birinin ayrı birer meslek sahibi olmaları dolayısıyla farklı şekillerde ve detaylarda öğrenmişlerdi. Çünkü bazı Kur'an kelimeleri birbirinden farklı şekilde okunabiliyordu. Hazreti Ömer'le Ashab-ı Kiram'dan Hişam bin Hakim arasındaki bir olay bu konuda örnek teşkil eder. Konuyu Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Resulullah'ın sağlığında namaz esnasında Hişam bin Hakim'in Furkan suresini okuduğunu duydum. Duydum ki Hişam bu sureyi Resulullah'ın bana okutmadığı bir takım harflerle okuyor. Az kaldı üzerine atılacaktım. Fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim. Selam verir vermez hemen ridasını göğsünün üzerine toplayıp "Bu sureyi sana bu şekilde kim okuttu?" diye sordum. Hişam, "Resulullah okuttu," dedi. "Yalan söylüyorsun. Çünkü Resulullah bu sureyi bana senin okuduğundan başka bir şekilde okuttu," dedim ve onu yakasından tutarak Resulullah'a götürdüm. "Ya Resulallah, şunun Furkan suresini bana okuttuğunuzdan başka bir harfle okuduğunu işittim," dedim. Resulullah bana, "Hişam'ın yakasını bırak," buyurdu. Ona da, "Ya Hişam, oku," diye emretti. O da işittiğim veçiyle okudu. Bunun üzerine Resulullah, "Böylece indirildi," buyurdu. Bundan sonra bana da, "Ya Ömer, oku," dedi. Ben de Resulullah'ın bana vaktiyle okuttuğu gibi okudum. Bana da böylece de indirildi, dedi. Ve ilaveten, "Bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunların hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz," buyurdu.

Profesör Doktor Sophie S. Salih bu hususta şunları kaydeder. Bu yedi harften maksat, Allahu Alem bu ümmet için kolaylık gösterilen yedi vecihtir. Okuyucu bu yedi vecihten hangisiyle Kur'an'ı okursa isabet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselam bir harf üzere bana okuttu. Ona müracaat ettim ve tekrar tekrar müracaatımı yeniledim. Nihayet yedi harfe ulaştı. Hadis-i şerifi bu hususu açıkça ifade eder gibidir. Peygamberimizden kıraati farklı detaylarla öğrenen ashab, Kur'an'ı öğrenmek için çeşitli beldelere dağıldıklarında her biri öğrendikleri okunuş şekillerini öğretmeye başladılar. Böylece hepsi de doğru ve hak olmakla beraber birbirinden farklı kıraat şekilleri ortaya çıkmış oluyor. Her belde sahipleri öğrendikleri kendi kıraat şekillerini diğerlerine tercih ediyordu. Dolayısıyla kıraat farklılıkları zaman zaman Müslümanlar arasında büyük ihtilaflara sebep oluyordu. Kur'an'ın ilk nazil olduğu andan itibaren müşrikler, münafıklar ve son asırlarda da İslam düşmanı bazı kimseler Kur'an'ın bu mucizevi yönünü hedeflerine aldılar. Konu hakkında bilgisi olmayan insanların kafasını karıştırmak adına yüzlerce kitap yazdılar. İşte kıraat ilminin billurlaşması ve disiplin haline gelmesi aslında bu vesileyle gerçekleşti. Cahil insanların kafasını kolayca karıştıran bu kötü niyetli insanların fitnelerini kıraat ilmi ve onun mümtaz imamları söndürdü. İşte bu gelişmeler sonucu Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'tan aldığı vahyi olduğu gibi muhafaza etmek için kıraat alimlerimiz büyük bir gayret göstererek kıraat ilmini tedvin etmişler, koymuş oldukları sağlam ve değişmez kaide ve kurallarla hak ile batılı birbirinden ayırmışlardır. Müslümanlardan pek çok kimseler kendilerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişler ve bu yolda ümmetin kendilerine tabi olduğu insanlar olmuşlardır ki, Seb'a ve Aşere imamları bu zümreden sayılmaktadır.

Kıraat alimleri arasında kıraat vecihlerinin toplanması ve tertibi ise iki şekilde yapılmıştır. Teysir Tariki, Et-Teysir ile Et-Teahbir isimli eserlerin esas alınıp bunlara Şatıbiye ve Ed-Durre adlı eserlerin ilavesiyle oluşan bir eğitim sistemidir. Buna daha sonra İstanbul Tariki denilmiştir. Şatıbiye Tariki, bu tarikte Şatıbiye ve Ed-Durre esas alınmış, bunlara Et-Teysir ve Et-Tahbir isimli eserler ilave olunmuştur. Sözünü ettiğimiz tarik, Mısır Tariki adıyla anılıyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Osmanlı'ya kıraat ilmi ilk olarak büyük alim İmam el-Cezeri vasıtasıyla 1395 yılında geldi. Bursa bu anlamda önemli bir merkez oldu. Kanuni zamanındaysa Ahmet el-Mısri,

arslanlar. Türkiye'de kıraat alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i Asım kıraati üzerine okumakta ve öğretmektedirler. Hafs rivayetiyle gelen Asım kıraati ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinin çoğunda okunuyor ve musaflar Asım kıraatine göre basılıyor. Asım kıraatinin dışında İslam ülkelerinde Kur'an-ı Kerim iki kıraatle okunuyor. Verş rivayetiyle gelen Nafi kıraati. Mısır hariç Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde okunmaktadır. Ebu Amr kıraati de en az okunan ve sadece Sudan havalisinde yaygın olan kıraattir. Dilerseniz bugün Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini El-Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinleyelim. Ardından İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini Sudanlı Hafız El-Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, Ebu Amr'ın asıl adı Ebu Amr Zeban bin El-Ala bin Ammar El-Mazini El-Basri'dir. Arap asıllı olup miladi 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. O tabiinden olup Basra Din Mektebi'nin kurucusudur. Kur'an-ı Kerim ve Arabi ilimlerde zamanının en alimiydi. Dünyaya hiç kıymet vermezdi. Alimler rivayetlerinde güvenilir olduğunu bildirmişlerdir. Kendisine Mazin kabilesinden olduğu için El-Mazini, aynı kabilenin Temim kolundan olduğu için Et-Temimi, Basra'da yerleştiği için de El-Basri nispeti verilmiştir. Bunların içinden Ebu Amr bin Ala Et-Temimi El-Basri namiyle meşhur olmuştur. Yetişkinlik dönemiyle ilgili bilgiler çelişkilidir. Ancak Basra'da bulunurlarken kendisinden kaçarak Yemen'e gittik.

Hazretleri Haccac bin Yusuf es-Sekafi'nin ölümünden sonra Basra'ya geri dönüp burada yaşadığı ile ilgili bilgi doğru olsa gerektir. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir.

İmam Ebu Amr, kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebu Rebah, İkrime bin Halid, Kurra-i Seba'dan Ebu Mabed İbn Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Kurra-i Aşere'den Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Kurra-i Seba'dan Asım bin Behdele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım gibi tanınmış alimlerden okudu. Kendisinden de pek çok alim hadis rivayet etmiş ve Arap edebiyatı sahasında da istifade etmişlerdir. Ebu Amr bin Ala'nın kıraat senedi genellikle Ebu Amr bin Ala, Mücahit ve Said bin Cübeyr, Abdullah bin Abbas, Übey bin Ka'b ve Hazreti Peygamber şeklindedir efendim. Kıraati Basra'da büyük kabul görmüş ve kendisi Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Arap dilcilerinden bir kısmının ondan istifade etmesi, Arap dinli olan hakimiyetinin bir göstergesi olup, kıraatine olan itimadı da artırmıştır. Said bin Cübeyr, Ebu Amr'ın kıraatini beğenmiş, Ahmet bin Hanbel de Ebu Amr'ın kıraatini tavsiye ettiğini söylemiştir. İbn-i Mücahid ise, Basralıların Ebu Amr kıraatini benimsediğini söylerken, El-Enderabi de, kendi dönemine kadar Basra halkının kıraatte ona uyduğunu bildirir. İbn Amir'in kıraati Basra dışında da meşhur olmuş ve uzun yıllar Şam, Hicaz, Yemen ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak okunmuştur. Günümüzde de Sudan, Nijerya ve bazı Orta Afrika ülkelerinde Ebu Amr kıraati okunmaktadır. İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolünün yayılmasında büyük gayret sarf eden iki isim vardır.

Ebu Amr'ın ilk ravisi Ebu Ömer Hafs bin Ömer Edduri'dir. Ebu Ömer, Hicri 150 yılında Bağdat'ta doğdu. Nafi kıraatini İsmail bin Cafer el-Medeni'den, Hamza kıraatini Süleym bin İsa'dan, Nafi kıraatini Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Kısai'nin kıraatini ise bizzat kendisinden aldı. Ve daha birçok meşhur kıraat aliminden dersler okudu. İlim öğrenmeye ve kıraat rivayetlerini toplamaya büyük hevesi vardı. Hadis alanında da adından söz ettirmiş ve rivayetlerine Kutub-i Sitte içerisinde yer verilmiştir. Uzun bir ömür yaşamış olması sebebiyle çok sayıda insan onun tedris halkasından geçmiş ve kıraatini yaymıştır. Duri kaynakların ekserisinin bildirdiğine göre 862 yılında çok uzun bir süre yaşadığı Samerra şehrinde vefat etmiştir. Ebu Amr bin Ala'nın ikinci ravisi ise Ebu Şuayb Salih bin Ziyad bin Abdullah Es-Susi olup Güney İran'ın Ahvaz bölgesindeki Sus şehrine nispetle anılmaktadır. Kıraati Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Abdullah bin Nümeyr'den ve Süfyan bin Uyeyne'den almıştır. Kendisinden de çok sayıda kimse kıraat ve hadis rivayeti almış ve Ebu Hatim kendisini sadık olarak adlandırmıştır. Suyusi 874 yılında Rakka'da 90'a yakın bir yaşta vefat etmiştir.

Değerli dinleyicilerimiz, İmam Ebu Amr bin Ala hakkında Ahmet bin Hanbel Hazretleri şöyle der: Ebu Amr'ın kıraati bana çok hoş gelmektedir. Bu kıraat Kureyş ve fasihlerinin kıraatidir. İmam-ı Zehebi, kıraat imamı Ebu Amr bin Ala için, hadis rivayeti azdır, kıraatte çok doğru ve hüccettir buyurmaktadır. Yahya bin Muaz da hadis ilminde güvenilir olduğunu söylemiş, meşhur şair Ferezdek onu şiirleriyle methetmiştir. Ebu Amr bin Ala bütün bu ilimlerin yanında manevi yüksekliklere ve makamlara da sahipti. Talebelerinden Esma'yı onun zahid yaşayışıyla ilgili hallerini şöyle anlatıyor: Ebu Amr her gün iki fels, dinarın binde veya yüzde biri para kazanırdı. Bir felsiyle bir su kabı alır, diğer bir felsiyle de reyhan alırdı. Su kabından su içer, akşam olunca da ihtiyacı olana hediye ederdi. Reyhanı da koklardı şeklinde anlatır.

Kıraat imamı Ebu Amr hikmetli sözlerinde der ki, ilmin evvelinde susmak, sonra güzel sual sormak, sonra güzel anlatmak, sonra da öğrendiklerini ehli arasında yaymak ne güzeldir. İhtiyaç sahibi olmak, onu ehlinden başkasından istemekten daha hayırlıdır. Meşhur şair Cerir'den naklettiği iki beyitte oldukça anlamlıdır efendim. Cenazeleri gördüğümüz zaman onlar bizi korkutuyorlar. Fakat onu defnettikten sonra yine oyun ve eğlenceye dalarız. Aynı bir sürüye hücum eden kurttan sürünün ürkmesi gibi. Kurt bir koyun götürdü mü diğerleri otlamaya devam eder. Ebu Amr bin Ala Hazretlerinin mühründe nasihat niteliğinde şu beyit yazılıydı. Dünya bir kimsenin gözünde büyürse onun her tarafını gurur kuşatır. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte kadar hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

0: Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam Hind'e, Hind kıtasına indirildiği rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim, Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'da. Nice nice defalar yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem Aleyhisselam'ın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin.
1: Sağduyunun sesi Akra.

şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la görüşmesi.
1: Ey insanlar, size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını vekil Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir yardımcı yaptık. Musa'nın haberinde de ibretler vardır. Onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ise Resul'e karşı geldi. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. O taraftarlarıyla imandan yüz çevirmiş ve Musa'ya ya sihirbazdır ya mecnundur demişti. Sonra koşarak dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu hem dünyanın hem ahiretin ibretlik azabıyla yakaladı. Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin diye dua etti. Allah, o halde kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama sakın ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler,

0: Pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle, biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar, boğulup gittiler. Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o zillet verici azaptan, yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o, haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorba idi. Andolsun ki biz, hallerini bilerek onları, o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara, denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Andolsun ki biz, Musa'yı da, kavmini karanlıktan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çok şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır.
1: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Dost bize gelmez ise ben dosta geri varayım. Çekir ben cevri cefayı, dostumun yüzün göreyim. Sermayemiz bir canıdır, anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var, ne dükkan, pazara neye varayım? Kurulmuş dükkanı bazar, dost içine girmiş gezer. Günahım çok, gönlüm sizer. Ben dosta çok yalvarayım. Gönlüm eydür, dost benimdir. Gözüm eydür, dost benimdir. Gönlüm eydür, göze sabret. Birden haberin vereyim. Hak nazar kıldığı cana, bir göz ile bak.

ana ki hak nazar kıldı. Ben ana niçe yüreğin. Taptuk eydir bu Yunus'a. Bu aşk hakka irse gerek. Kamulardan ol yüce dur. Ben ana niçe yüreğin. Ben ana niçe yüreğin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek. Yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabir caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet. Oruç bedeni bir ibadet. Zekat mali ibadet. Kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 29.
2: Mülk Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını, baş kısmında geçen ve Allah'ın kainatı yaratıp yönetmesinden ortaya çıkan, mülk ve hakimiyetten söz etmesinden alır. Hazreti Peygamber, Mülk Suresinin kabir azabından koruyan bir kurtarıcı olduğunu söylemiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mülk, hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O her şeye kadirdir. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır. Yedi göğü, birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak, orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz, aradığı kusuru bulamayıp, yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Andolsun ki biz, dünyaya en yakın göğü kandillerle donattık. Hem de onları, şeytan ve benzerlerine, göktaşı şeklinde atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın, alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Onlar oraya atıldıkları sırada onun kaynarkenki gürlemesini işitirler. O cehennem kafirlere öfkesinden neredeyse parçalanacak. İnkarcılardan her bir topluluk içine atıldıkça onun bekçileri onlara sorarlar. Size bunu haber veren hiç uyarıcı peygamber gelmedi mi? Onlar, evet derler. Doğrusu bize bu azabı haber veren bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir şaşkınlık ve sapıklık içindesiniz, dedik. Ve eğer peygamberleri dinlemiş yahut akıl etmiş olsaydık, şimdi şu çılgın ateşin ehli içinde olmazdık, derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Bırak artık o çılgın alevli ateş ehli, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Doğrusu görmedikleri halde Rablerinden korkan, emirlerine uygun yaşayanlar var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, İster onu açığa vurun aynıdır. Çünkü o, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Yarattığını bilmez mi hiç yaratan? O, çok lütuf sahibidir. Her gizliyi bilir ve her şeyden hakkıyla

haberdardır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık o yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Semada olan meleklerin Allah'ın izniyle sizi yere batırmasına karşı emniyette misiniz? O zaman bir de görürsünüz ki o yer çalkalanıp duruyor. Yoksa siz semada olan meleklerin iznimizle üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesi konusunda güvence mi aldınız? O zaman tehdidim nasılmış bileceksiniz. Resulüm, andolsun ki bunlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat beni inkarı nasılmış gördüler. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edip azabından kurtaracak olan askeriniz kimdir? Kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah rızkınızı tutar keserse artık size kim rızık verecek? Doğrusu onlar bir azgınlık ve hakikatlerden uzaklaşmada ısrar ediyorlar. Yüzüstü kapanarak giden kafirler mi daha doğru, yoksa doğru yolda dümdüz, dimdik yürüyen mi? Resulüm de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren ancak O'dur. Böyleyken ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan ancak O'dur. Ve yalnız O'na toplanıp götürüleceksiniz. İnkarcılar, eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet ve azap ne zaman derler. De ki, O'nun zamanına ait bilgi ancak Allah'ın yanındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Artık O'nu yakın bir halde görünce inkar edenlerin yüzleri kararıp kötüleşir ve onlara kendisini davet ettiğiniz azap işte budur denilir. De ki, söyleyin bana, Allah beni ve beraberimdeki müminleri arzunuza göre helak etse, gideceğimiz yer cennettir veya bize merhamet edip esirgerse, size galip oluruz, bu durumda kafirleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki, O Allah, Rahmandır. Dünyada bütün yarattıklarına merhamet edip nimet verendir. İşte biz O'na inandık ve ancak O'na güvenip dayandık. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu ileride bileceksiniz. De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Kalem Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını ilk ayette geçen kalem kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48 ila 50. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen pek evrensel, genel geçerli mükemmel bir ahlak üzerindesin. Fitneye, deliliğe tutulanın hanginiz olduğunu yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbin, O kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O doğru yolu bulanları da en iyi bilendir. Artık seni ve Kur'an'ı yalanlayan ve bu tavırda olanlara itaat etme. Çünkü
Onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da taviz veresin. Şirk düzenlerine çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece kendileri de sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme. Doğruya eğriye, alabildiğine yemin eden aşağılığa. Daima onu bunu ayıplayana, hep kovuculuk için gezene. Din adına yapılan hayrı, iyi olanı yapmaya daima engel olana, saldırgana, günaha dadanmışa. Sert, kaba olana. Bundan başka da kötülükle dine aykırı olanı yapmada damgalı ve soysuz kimseye, malı ve oğulları vardır, çevresi geniştir, güçlüdür diye boyun eğip yakınlık gösterme, izzeti ve ikbali Allah katında ara. Çünkü ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bu evvelkilerin masallarıdır der, burun kıvırır. Biz onun yakında hortumu olan burnunun üzerini damgalayacağız. Rezillik nişanıyla kibrini kıracağız. Resulüm, doğrusu biz o bahçe sahiplerini belaya uğrattığımız gibi bunları da belaya uğratırız. Hani onlar sabah olunca fakirler görmeden onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Allah izin verirse diye istisna da yapmıyorlardı. Kendi kendilerini yeterli görüyorlardı. Fakat onlar uyurlarken hemen Rabbin tarafından dolaşan bir afet onu sardı da o bahçe kökünden simsiyah kesiliverdi. İşte sabaha karşı, hadi devşirecekseniz mahsulünüzün başına erkenden çıkın diye birbirlerine seslendiler. Onlar, aman ha, bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin diye fısıldaşarak gittiler. Fakirleri men etmeye güçleri yetecek edasıyla erkenden gittiler. Fakat birdenbire onu harap olmuş, kapkara görünce, herhalde yolu şaşırdık, yanlış geldik dediler. Bahçeleri olduğunu anladıklarında ise, hayır, asıl mahrum kalmış olanlar biziz dediler. Onların en insaflısı, ben size demedim mi Allah'a sığınıp onu tesbih etmeli değil miydiniz dedi. Onlar, Rabbimizi zulümden tenzih ederiz, hakikaten biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Dediler ki, yazıklar olsun bize, doğrusu biz azgınlarmışız. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir. Hakikaten biz bütün isteklerimiz için Rabbimize yönelenleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Şüphesiz muttakiler için Rableri katında nimetleri tükenmez cennetler vardır. Biz Müslümanları hiç suçlu kafirler gibi yapar mıyız? Size ne oluyor? Bilginiz olmayan şeyler ve ahiret hakkında nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Yoksa içinde beğendiğiniz şeyler sizindir diye yazan size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Yahut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde sizin için lehinize verilmiş kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Resulüm, sor kendilerine, onlardan hangisi bunun savunucusu olacaktır? Yoksa onların bu sözlerini savunacak ortakları mı var? Eğer sözlerinde doğruysalar, önlerinde sevinç gösterisinde, dilek ve şikayetlerde bulunup putlaştırdıkları ortaklarını da getirsinler. O gün keşfi sağak olacak, hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak ve secdeye davet edilecekler. Fakat namazı kılmayanlar, münafıklar ve riyakarlar buna güç yetiremeyecekler. Artık gözleri dehşetten öne eğik bir halde, kendilerini kımıldayamayacak bir horluk ve aşağılık kaplar. Çünkü onlar dünyada sağ salimken ezanlarla Allah'a secdeye çağrılırlar
fakat büyüklenerek.

Onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gayba ait bilgi onların yanında da artık mukadderatı onlar mı yazıyorlar? Resulüm, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Doğrusu o küfre sapanlar, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman az kalsın seni gözlerinin çarpıcı bakışlarıyla yıkacaklardı. Ayrıca hasetlerinden o delinin biridir diyorlardı. Oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır. Başkası değildir. Hakka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını vuku kesin olan kıyamet anlamındaki ilk ayetinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan. Evet. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Elbette o gerçekleşecek olan kıyamettir ki onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmine gelince onlar da azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olan yerlerin halkı da, Lut kavmi de hep o günahı işleye geldiler. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu size bir öğüt ve ibret yapalım. İşitip belleyen kulaklar da onu bellesin diye. Artık sura bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılıp ufalandığı zaman işte o gün o en büyük hadise olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök yarılmış, o gün artık her şey yıkılıp yok olmaya yüz tutmuştur. Melekler onun kenarlarında başka göreve çekilmiş durumdadır. O gün Rabbinin arşını bunların üst kısmında bulunan 8 melek taşır. O gün Allah'ın huzuruna size ait hiçbir sır gizli kalmamak şartıyla arz olunursunuz. Artık o gün kitabı sağ elinden verilen der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben zaten hesabıma kavuşacağımı kesin biliyordum. Artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Toplanacak meyveleri sarkmış yüksek bir bahçededir. Geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerden dolayı afiyetle yiyin, için denilir. Kitabı solundan verilense der ki, keşke bana kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Bütün saltanatım da benden yok olup gitti. Allah görevli zebanilere şöyle buyurur. Tutun onu, ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu o dehşetli ateşe yaslayın. Sonra

uzunluğu 70 arşın olan bir zincire bağlayın, cehenneme atın. Çünkü o, yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulun yiyeceğiyle de ilgilenmez, teşvik de etmezdi. Bugün artık o küfre sapan, inkar edene burada hiçbir yakın akraba ve dost yoktur. İrinden başka yiyecek ve içecek yoktur. Onu bilinçli günah işleyenlerden başkası yemez. Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki, şüphesiz o Kur'an hakikaten çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Siz hala ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber sözlerin bir kısmını kendiliğinden bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar, onun güç ve kuvvetini alır, sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı. Gerçekten o, Kur'an, günahlardan korunanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır. Fakat biz kesinlikle biliyoruz ki, içinizde bunu yalanlayanlar vardır. Muhakkak ki o, Kur'an, inkarcılara elbet bir hasret, bir iç yarası doğuracaktır. Şüphesiz o, kesin gerçektir. O halde, o, büyük Rabbinin adını tesbih et ve tenzih et. Me'ariç Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 44 ayettir. Adını 3. ayette geçen Me'ariç kelimesinden almıştır. Me'ariç, Me'aric'in çoğulu olup yükselme dereceleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir kişi başlarına inecek azabı sordu. O kafirlere mahsustur ki onu onlardan hiçbir savacak yoktur. O azap bütün derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh, Cebrail, miktarı sizce 50 bin yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. Resulüm, o halde sen güzel bir sabırla katlan. Doğrusu onlar onu uzak görürler. Bizse onu yakın görüyoruz. O gün gök cisimleriyle erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi olacak. Hiçbir yakın akraba ve dost bir yakınını, birbirinin halini sormayacak. Onlar sadece birbirlerine gösterilecekler. Fakat birbirleriyle meşgul olamayacaklar. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için ister ki oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini ve yeryüzünde bulunan her şeyi fidye versin de nihayet kendisini azaptan kurtarsın. Hayır, kurtaramazlar. Çünkü o alevli bir ateştir. Başın ve diğer uzuvların derisini kavurup soyandır. O ateş, iman ve itaate arka dönüp de yüz çevireni, malı ve parayı kasada toplayıp da Allah için zekat vermeyip saklayanı kendisine çağırır. Hakikaten insanlardan bir kısmı gayet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış, tatminsiz bir hayata sahiptir. Kendisine şer dokunduğu zaman sızlanıp feryat eder. Ona hayır dokununca da çok cimri kesilir. Ancak namaz kılanlar öyle değildir. Onlar güzel huy sahibi olarak namaza devamlıdırlar. Hiçbir meşguliyet kendilerini namazdan alıkoyamaz. Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerekse utancından istemeyip mahrum kalan fakire vermek için mallarında belli bir hak vardır. Onlar, o namaz kılanlar, hesap gününü tasdik ederler. Onlar, Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. Onlar edep yerlerini, eşleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanmazlar.
Ama bundan ötesini arayanlarsa, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. Onlar namazlarını şartlarına ve gayesine uymakla muhafaza edenlerdir. İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. İnkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde sana doğru boyunlarını uzatıp koşmaktadırlar. Onlardan her biri nimetleri bol, naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, öyle bir şey yok. Biz onları bildikleri atılan meniden yarattık. Yine hayır, durum onların zannettikleri gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbi olan ben yemin ederim ki, şüphesiz o inkar edenleri kendilerinden daha hayırlısıyla değiştirmeye elbette kadiriz. Biz önüne geçilebileceklerden de değiliz. O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerini bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu onların tehdit edildikleri gündür. Nuh Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını konusu olan Hazreti Nuh ve tebliğinden almıştır. 28 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece ve gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını artırdı. Doğrusu ben kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin, istiğfar edin ve yağmur için dua edin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki o sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını artırmayan şımarık, zengin kimselerin peşinden gittiler.
büyük büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi, Suva'yı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufanla suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma. Cin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 28 ayettir. Cinler, ruhani, latif varlıklardır. Zariyat Suresinin 56. ayetine göre, bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kafirleri vardır. Kafirleri şerlidir. Şeytan da kafirler grubundandır. Bu surede cinlerden bir grubun gelip Hazreti Peygamber'den Kur'an dinledikleri ve iman ettikleri anlatılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Doğrusu biz doğru yola çağıran, hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeye asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir zevce ne de bir çocuk edinmiştir. Hakikaten bizim beyinsizimiz, iblis ve taifesi Allah hakkında gerçek dışı, yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz de insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Şu da bir gerçektir ki, insanlardan bir takım erkekler korkulu durum ve yerlerde bir takım erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı. Hakikaten onlar, insanlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz melekleri dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle ve akıp yakan alevlerle dolu bulduk. Ve biz önceden meleklerden haber dinlemek için onların oturulacak yerine otururduk. Artık kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev buluyor. Yeryüzündekilere bir fenalık mı istendi, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi? Doğrusu biz bilmeyiz. Hakikaten biz cinlerden iman etmiş iyi kimseler olduğu gibi bunun dışında olan kötüler de var. Biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur. Hakikaten biz Kur'an'ı dinleyince anladık ki yeryüzünde kalsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız. Göğe kaçmakla da onu asla aciz bırakamayız. Elinden kurtulamayız. Hiç şüphesiz biz hidayet rehberini, Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de zulme ve zillete uğramaktan endişe eder. Doğrusu biz cinlerden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan zalimler de vardır. Müslüman olanlarsa işte onlar doğru yolu araştırıp bulanlardır. Hak yoldan sapanlarsa artık cehenneme odun olmuşlardır. Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki, eğer onlar, insanlar ve cinler, hak yol İslam'da dosdoğru gitselerdi, bu hususta kendilerini imtihan edelim, imanda sebat eden
ve şükredenleri görelim diye, elbette onlara

bol bir su, bereket ve rızık verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden, ibadet ve itaatinden yüz çevirirse, Rabbi onu şiddeti gittikçe artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki bütün secde edilen yerler, mescitler, Allah'a yaklaşmak ve ona teslimiyeti göstermek içindir. O halde Allah ile beraber başka birine sığınıp yalvarmayın. Doğrusu Allah'ın kulu Muhammed kalkıp ona dua ve ibadet ederken, cinler hayretten ya da müşrikler kötülük yapmak için neredeyse etrafında keçeler gibi sımsıkı birbirlerine yapışık oluyorlardı. Resulüm de ki, ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. De ki, doğrusu size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye kadir bulunuyorum. De ki, doğrusu ben saparsam beni de Allah'ın azabından hiç kimse koruyamaz ve ondan başka bir sığınılacak da asla bulamam. Benim elimden gelen ancak Allah'tan geleni ve onunla peygamberlik görevlerini tebliğdir. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, emirlerini dinlemez ve kabullenmezse, muhakkak ona ve benzerlerine içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. Resulüm, de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum. Bütün görülmeyeni bilen O'dur. O, gizli olanı, seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da önünden ve ardından gözetleyici melekler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır. Müzzemmil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. 11 ve 20. ayetleri Medine'de inmiştir. İlk ayetindeki kelime surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk ibadet et ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız. Gerçekten gece ibadete kalkış, kendini vermen için daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir. Çünkü gündüzde senin uzun meşguliyetin vardır. Gece gündüz Rabbinin ismini an ve ibadet için her şeyden, masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız onu vekil tut, ona bağlan ve yalnız ona kulluk et. O puta tapanların söylediklerine karşı dayan, metanetli ol. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalan sayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda boğazlarına takılacak bukağalar, şiddetli bir ateş, bir de boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını olur. Ey insanlar! Size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Firavunsa o Resul'e karşı geldi, Allah yerine kendi emirlerini geçerli kıldı. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. Eğer inkar ederseniz, şiddetinden
çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapıverecek o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? Gök, o günün dehşetinden dolayı yarılmış, onun vaadi mutlaka yerine gelmiştir. Şüphesiz ki bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. Resulüm, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta durup ibadetle geçiriyorsun. Ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, ölçer. Allah sizin onu, o gece ayakta durma miktarını böyle sayıp tam başaramayacağınızı bildi de sizi affetti. Farz kılmayıp onu kolaylaştırdı. Artık namazda Kur'an'dan kolay gelen miktarı okuyun. O içinizden bir kısmının hasta durumda, diğer kısmının Allah'ın lütfundan nasip arayarak yeryüzünde yol kat edecek ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O halde ondan kolay gelen miktarı okuyun. Farz namazı da hakkıyla kılın. Zekatı verin ve Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verin. Karşılığını Allah'tan almak üzere iyilik yapın. Kendiniz için önden, dünyadayken ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamındaki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Resul! Kalk, insanlara uyar. Rabbini tekbir et, büyükle. Elbiseni, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. Azaba götürecek şeyleri terke devam et. İyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma. Rabbin için her şeye katlan. O sura üfürüldüğü zaman, işte o gün zor bir gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına, hiçbir şeysiz, çıplak yarattığım adamı da bana bırak. Ona hem bolca mal verdim, hem de yanında hazır bulunan oğullar verdim. Kendisine bu nimetleri döşedikçe döşedim. Sonra yine de hırsla artırmamı ister. Hayır, artırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı oldukça inatçıydı. Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim. Onu sarpa sardıracağım. Çünkü o, Velid bin Muğire, Kur'an hakkında uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası aklınca nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı. Baktı da söyleyecek söz bulamayıp surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arka döndü ve büyüklük tasladı da. Bu öğretilip rivayet edilen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu sadece insan sözüdür, dedi. Onu o güç yetiremeyeceği Sekar'a, cehenneme atacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? O ne geride bir şey bırakır ne de tekrar tekrar yakmaktan vazgeçer. O durmadan yenilenen, derileri yakıp simsiyah kavurandır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz o ateşin zebanilerini sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da o inkar edenler için ancak bir imtihan yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler de Kur'an'ın hak olduğuna iyice inansınlar. İnananların da imanı artsın, kuvvetlensin diye. Artık hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Bu, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler,
Allah bu misalle ne

0: demek istemiş olabilir, desinler diyedir. İşte böylece Allah dilediğini niyet ve amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu cehennem yahut zebanilerin sayısı insanlara ibret için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Hayır, onlar öğüt almazlar. Ay hakkı için, dönüp geldiği zaman gece hakkı için, ağardığı sırada sabah hakkı için. Muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Hem sizden ibadet ve hayırda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri korkutmak için insanlara uyarıcıdır. Her nefis kazandığına bağlıdır. Ancak bahtiyar olan, defteri sağından verilenler böyle değildir. İman edip iyi amelleriyle kurtulmuşlardır. Onlar cennetlerdedirler. Onlar suçlulara sizi kavurucu ateşe sokan nedir diye uzaktan sorarlar. Günahkarlar derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Kur'an'ın buyruklarını bırakıp batıl şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Ceza gününü yalan sayardık. Nihayet bu haldeyken bize gelmesi kesin olan ölüm gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala Kur'an'daki öğütten yüz çeviriyorlar. Fakat onlardan herkes kendisine Allah tarafından dağıtılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, bu olacak şey değildir. Doğrusu onlar bu alaycı sözleriyle ahiretten korkmuyorlar. Bilakis korkmaları gerekir. Şüphesiz o Kur'an'da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak odur. Mağfiret sahibi de odur. Kıyamet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Adını ilk ayetinde zikredilen ve bütün surenin konusunu teşkil eden kıyametten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yemin ederim o kıyamet gününe. Yemin ederim gafletten uyanıp günahına karşı kendini çokça ayıplayan o nefse. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını bile en ince çizgisine kadar yeniden düzenlemeye kadiriz. Fakat insan önündeki kıyamet gününü yalan saymak ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ama göz dehşetten kamaştığı, ay tutulup artık karardığı, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden yolladığı ve yapmayıp geri bıraktığı amelleri haber verilir. Doğrusu insan kendi nefsine yaptıklarına karşı şahit olacaktır her ne kadar mazeretlerini ortaya atsa da. Resulüm, vahiy geldiği zaman onu alelacele almak için bitmeden dilini hareket ettirme. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir. Onu Cebrail vasıtasıyla sana okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Hayır, hayır ey insanlar! Siz çoğunuz çabuk geçen şu dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Bir takım yüzler o gün Rabbinin cemaline bakıp parlayacak. Bir takım yüzler de o gün asık olacak. Çünkü onlar bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. Dikkat edin, can köprücük kemiklerine dayandığı zaman kim çare bulup şifa verecek denilir. Artık can çekişen hakikaten bir ayrılış olduğunu anlayacak. Can havliyle bacak bacağa dolaşacak. İşte o gün sevkiyat ancak Rabbinedir. İşte o ne samimi inanıp tasdik etti ne de namaz kıldı. Aksine peygamberleri, Kur'an'ı yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra çalım satarak yürüyüp ailesine gitti. Hem dünyada layıktır sana bela, daha da layık, hem de ahirette layıktır sana azap, daha da layık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O insan akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperma değil midir? Sonra bir alaka oldu da Allah onu yaratıp azalarını düzenledi. İşte ondan, o spermadan erkek ve dişi olarak iki sınıf var etti. Şimdi bütün bunları yapan Allah, ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Elbette kadirdir. İnsan Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. Mekke'de indiği de söylenir. 31 ayettir. 24. ayet Mekke döneminde inmiştir. Dehr Suresi de denilir. İlk ayetinde geçen insan kelimesinden dolayı bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hakikaten insanı yaratmamızdan önce üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki henüz o vakitlerde insan daha yaratılmadığından anılan bir şey değildi. Doğrusu biz insanı kudretimizi gösterelim ve teklifimizle imtihan edelim diye erkekteki çeşitli unsur ve salgılar içindeki genetik kısmının kadındaki sadece yumurtanın spermayla aşılanması ve ondaki genetik kısımla karışmış bir nutfe zigottan yarattık da onu, insanı, işiten ve gören bir varlık yaptık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, istersen ankör. Hiç şüphesiz biz kafirler için zincirler, bukağlar, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. Doğrusu iyiler, cennette karışımı kafur olan dolu bir kadehten içerler. O kafur bir pınardır ki Allah'ın iyi kulları ondan içerler ve istedikleri yere akıttıkça akıtırlar. Onlar dünyada adaklarını ve ahitlerini yerine getirirler ve fenalığı her tarafa yaygın olan bir günden korkarlardı. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Doğrusu biz sizi sadece Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz yüzleri ekşiten ve asık suratlı yapan dehşetli ve kara bir günde Rabbimizden korkarız derlerdi. Allah da o günün şerrinden onları korur ve yüzlerini bir parlaklık ve sevince kavuşturur. Nefislerinin arzularına ve eziyetlere dayandıklarından dolayı onları cennet ve ipekle mükafatlandırır. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Onlara sunulmak üzere gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. O gümüş beyazlığında billur kupalar ki onların içindeki şarabı içecekleri bir miktarda ölçerek sunarlar. Orada karışımında zencefil olan dolu kadehlerde cennet şarabı içirilir. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Cennet ehline hizmet için çevrelerinde hep aynı yaşta kalacak ölümsüz gençler dolaşır ki onları görünce saçılmış birer inci sanırsın. Orada nereye baksan tarife sığmaz bir nimet, büyük bir mülk ve saltanat görürsün. Üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara gayet temiz bir ahiret şarabı içirir. Bu nimetler şüphesiz sizin için bir mükafattır. Çalışmanız da karşılığını bulmuştur denilir. Bu Kur'an'ı gerektiği zamanlarda peyderpey indiren biziz. O halde Rabbinin hükmüne bağlanıp sabret ve dinin emirlerini yerine getirmede onlardan hiçbir günahkar veya nanköre, kafire boyun eğip itaat etme. Ve sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceleyin uzun uzadıya onu tesbih et. Teheccüd namazı kıl. Doğrusu onlar acele geçen dünyayı severler de önlerindeki ağır günü bırakırlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini ve bütün vücut kısımlarını sıkıca bağladık, sağlamlaştırdık. Biz dilediğimiz zaman onları helak eder, benzerleriyle değiştiriveririz. Yerlerine başka insanları getiririz. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 50 ayettir. 48. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure, adını birinci ayetteki mürselat kelimesinden almıştır ve gönderilenler demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun emrimizle meleklerden birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine sert rüzgarlar gibi koştukça koşanlara, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı, emre göre ayırdıkça ayıranlara, kötülüklerden özür dilemek veya cezaya karşı uyarmak için öğüt, vahiy bırakanlara ki, vaat ve tehdit edildiğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Yıldızların ışığı giderildiğinde, gök yarıldığı, dağlar yerinden sökülüp savrulduğunda, peygamberlere, ümmetlerine şahitlik için belli bir vakit verildiğinde artık kıyamet kopmuştur. Bunları duyanlar, bu hesap hangi güne ertelenmiş derler. Bil ki her şeyi ayırıp hüküm verme gününe ertelenmiştir. O ayırıp hüküm verme gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz öncekileri bu yüzden helak etmedik mi? Sonra gerideki inkarcıları da onların peşine takarız. Biz günahkarlara böyle yaparız. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Hem onu doğum için belli bir vakte kadar sağlam bir yer olan rahme koyduk. İşte bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir ediniz. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalanladığınız azaba gidin denilir onlara. Hadi gidin. Üç çatallı dumandan bir gölgeye ki o ne gölgelendirir ne de ateşten korur. Çünkü o saray gibi büyük bir kıvılcım saçar. Sanki o sarı sarı erkek develer gibi heybetlidir. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Bu imana ve Kur'an'a burun bükenlerin konuşamayacakları bir gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Bunları yalan sayanların o gün vay haline. Bu ayırt edip hüküm verme günüdür ki sizi de evvelki ümmetleri de bir araya toplarız. Eğer sizin kurtulmak için bir hileniz varsa hemen bana hile yapın da beni atlatın. Öldükten sonra dirilmeyi yalan sayanların o gün vay haline. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir. Şüphe yok ki biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler, yiyin, biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz. Bu nimetlerin sorulacağını yalan sayanların o gün vay haline. Onlara rükû edin, Allah'a boyun eğin denildiği zaman rükû etmez, boyun eğmezler ve emirlere itaat etmezler. Bunları gereksiz ve yalan sayanların o gün vay haline. Artık bundan sonra onlar hangi söze inanacaklardır? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 29'u dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 29.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal izetteleytü abdiyel mü'mine felem yeşkünî ila uvvâdihi atlaktuhu min üsâra sümme ebdeltuhu lahmen hayren min lahmihi ve demen hayren min demihi sümme yestetniful amel. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Allahu Teala Hazretlerinden naklen hadisi kutsi olarak şöyle buyuruyor. Kâlallahu Teala, Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki İzebteleytü abdiyel mü'mine, ben bir kulumu müptela ettiğim zaman, müptela etmenin manası vücuduna bir hastalık verip de o hastalığa uğratmak demek yani. Müptela, işte midesinde ağrısı var, kalbinde ağrısı var, ayağında, sırtında, neyse, başında, elinde. Ben mümin bir kulumu müptela ettiğim zaman felem yeşkünî ilâ uvvâdihî, kendisini ziyarete gelenlere beni şikayet etmezse, hastalandı, yatağa düştü, yakınları geliyorlar, o geçmiş olsun filan diye, işte o zaman beni o kendisini ziyaret edenlere şikayet etmezse. Hasta Allah'ı şikayet mi eder gelenlere? Allah başıma bu şeyi verdi, böyle şey mi olur filan mi der? Hayır, ekseriyetle böyle denmez. Demez yani hasta. Peki ne der?